0: sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun Ali.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.
3: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
3: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
4: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Nebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe, haber anlamına gelir. Sure, kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu adla anılmıştır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi?
1: Kalla seya'lemûn.
0: Hayır, onlar yakında bilecekler.
1: Thumme kalla seya'lemûn.
0: Yine hayır, elbette yakında bilecekler.
1: Elem nec'alil erda mihâdâ vel cibâle evtâdâ.
0: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: Ve halaknâkum ezvâcâ ve ce'alnâ nevmekum sübâtâ.
0: Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
1: Ve ce'alnâ'l-leyle libâsâ ve ce'alnâ'n-nehâre me'âşâ.
0: Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا.
0: Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık.
1: وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا.
0: Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik.

0: Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak.
1: İnne cehenneme kânet mirsâdâ lit-tâgîne meâbâ lâbithîne fîhâ ehkâbâ lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ.
0: Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
1: İlla hamimen ve gassâkâ

Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.

0: عذابا.
1: Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara şimdi tadın azabı, size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.
0: İnne lil muttakine mefaza hadaiqa ve e'naba ve kevaibe etraba ve ke'sen dihaqa.
1: Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır.
0: La yesme'ûne fîhâ leğven ve lâ kizzâbâ.
1: Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler.
0: Cezâen min rabbike atâen hisâbâ.
1: Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır.
0: Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ.
1: Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.

0: من أذن له الرحمن وقال صوابا.
1: O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler.

0: Rabbe.
1: Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir, keşke ben toprak olsaydım der. Nazi'at suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nazi'at, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
1: Kafirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarınıysa şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ.
1: O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir.
0: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
1: O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir.
0: يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ.
1: İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar.
0: فَاِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
1: Oysa bu sadece bir tek haykırış da olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler.
0: هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبَ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى.
1: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti: sen Firavun'a git, çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
1: Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı: ben sizin en büyük Rabbinizim, dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
0: İnne fî zâlike le'ibraten limen yahşâ.
1: Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır.
0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
1: Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
1: Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
0: وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi.
0: فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبَرَى يَوْمَا يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَح۪يمُ لِمَنْ يَرَى.
1: En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır.
0: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir.
0: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
1: Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse şüphesiz ki onun varacağı yerde cennettir.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا ف۪ي مَا أَنْ

0: Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevelle en ca'ehul e'ma.
0: Peygamber kendisine ama geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.
1: وَمَا يُدَر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı.
1: اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne?
1: وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا.
0: Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun.
1: كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
0: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
1: Fî suhufin mukarrame merfu'atin mutahhara bi'eydi sefere kiramin berara.
0: O çok kıymetli ve itaatkar katip meleklerin elleriyle yazılıp yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sayfelerdedir.
1: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
0: Kahrolası insan ne kadardan ankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi.
1: ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ.
0: Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir.
1: كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا.
0: Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık.
1: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.

0: غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Sonra yeri güzelce yardık da orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik.
0: Fe

0: وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
1: Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır.
0: Vucuhun yevme'izin mustirah, dahikatun mustebşirah.
1: O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır.
0: Ve vucuhun yevme'izin aleyhe gaberah, terhequha qatarah.
1: Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır.
0: Ulaika humul kafaratul fajarah.
1: İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsu kuvirat.
1: Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.
0: وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ.
1: Yıldızlar kararıp düştüğü zaman.
0: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.
1: Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman.
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ.
1: Doğurması yaklaşmış gebe develer sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman.
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
1: Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.
0: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
1: Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman.
0: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
1: Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman.
0: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
1: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman.
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.
1: Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman.
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
1: Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman.
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
1: Cehennem kâfirler için alevlendirildiği zaman.
0: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
1: Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman.
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
1: Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir.
0: فَلَا أُقَسِمُ بِالْخُنَّسِ. الجوار الكنس. والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم.
1: Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki, Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
0: Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn.
1: O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir.
0: Muta'in femme emin.
1: Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir.
0: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ
1: Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir.
0: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ
1: Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.
0: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ
1: O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir.
0: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
1: Kur'an da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz?
0: اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ
1: Kur'an ancak bütün alemler için, hele içinizden doğru yola girmek isteyenler için bir öğüttür.

0: Amin.
1: Ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. İzessemâ'u fatarat.
1: Gök yarıldığı zaman.
2: Ve izel kevâkibu teferat.
1: Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman.
2: Ve izel biharu fuccirat.
1: Denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman.
2: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
1: ve kabirler alt üst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman.
2: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
1: İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır.
2: يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
1: Ey insan! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
2: اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ف۪ي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ
1: Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren O'dur.
2: Kellâ bel tukezzibûne biddîn.
1: Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.

0: Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır.
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
0: Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ
0: Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler.
1: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ
0: Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü?

O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline.
1: اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
0: Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.
1: وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zamanda ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

0: لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
1: Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?
0: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
1: O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır.
0: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَف۪ي سِجِّينَ
1: Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri Siccin denen kitaptadır.

0: O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ
0: Onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der.
1: Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun.
0: Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür.

0: Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar.
1: Thumma innahum lasalul cahim.
0: Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir.
1: Thumma yuqalu hadha'llazi kuntum bihi tukezzibun.
0: Sonra da onlara işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir.
1: Kalla inne kitabel ebrari lefî illiyyin.
0: Ama iyilerin amel defterleri ise illiyyun denen kitaptadır.
1: Ve mâ edrâke mâ illiyyun. Kitâbun merkûm.
0: İlliyyun'un ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
1: Yeşheduhul mukarrabun.
0: Onu Allah'a yakın olan melekler görüp içindekilere şahitlik ederler.
1: İnnel ebrâre lefî ne'îm.
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: Alel erâiki yanzurûn.
0: Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler.
1: Te'arifu fî vucûhihim nazraten ne'îm.
0: Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın.
1: Yusqawna min rahiqin mahtum. Khitamuhu misk. Ve fi zalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.

0: O şarabın karışımı, yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği teslim denen bir pınardandır.
1: İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn.
0: Günah işleyenler dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı.

0: Onlar müminleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklardır diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup o kafirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır.

0: وحقت وأذنت لربها وحقت.
1: Gök yarıldı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman.
0: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir.

0: Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Amel defteri sağından verilen kimse kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi.

0: Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا.
0: Akşamın alaca karanlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki, siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız.

0: O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar? Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar.
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ
0: Ey Muhammed! Sen onlara acı bir azabı müjdele.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürüç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürüç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: خروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
1: Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir.
0: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
1: Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

0: والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: Onlar müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan, çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir.

0: الْفَرِيقُ.
1: Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır.

0: Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler içinde altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: İnne batşe rabbike leşedid.
0: Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir.
1: İnnehu huve yubedi'u ve yu'id.
0: Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur.
1: Ve huvel gafurul vedud. Dul arşil mecid. Fe'alun lima yurid.
0: O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur. Arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar.
1: Hel etâke hadîsul cunûd Fir'aun ve Semud.
0: Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?
1: Belillezîne keferû fî tekzîb.
0: Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Vallahu min verâihim muhît.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır, kurtulamazlar.
1: Bel huve Kur'anun mecid. Fî levhim mehfûz.
0: Doğrusu o kitap levh-i mahfuzda yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure, göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقُ وَمَا أَدَرَاكَ مَالطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.
0: Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldızı andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır.
1: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ.
0: O halde insan neden yaratıldığına bir baksın.
1: خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
0: O bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır.
1: اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبَلَ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.
0: Gerçekten Allah onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ.
0: İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki, o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا.
0: O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
0: Ey Muhammed! Şimdilik sen kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbihisme rabbike'l-e'la.
0: Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: Ellezî halaka fesevvâ.
0: O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur.
1: وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى
0: O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir.
1: وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى
0: O otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.
1: Sen o

0: يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
1: Ey Muhammed! Biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü O açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa öğüt ver.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى.
1: Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır.
0: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبَرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَى.
1: En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى.
1: Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.
0: اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْاُولَى صُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.
1: Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda, İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Haşiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Haşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?
1: Ucuhun yevme izin haşi'e, amiletun nasibe, tesla naran hamiye.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir.
1: Tusqa min aynin aniye, leyse lehum ta'amun illa min dari'. La yusmin ve la yugni min cu'.
0: Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur.
1: Vucuhun yevme izin na'ime, lis'iha radiye, fi cennetin aliye, la tesma'u fiha lagiye.
0: Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.
2: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
1: Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı?
0: فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ.
1: Ey Muhammed, sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
0: İlla men tevalla ve kefer feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
0: İnne ileyna iyabehum.
1: Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir.
0: Thumma inne aleyna hisabehum.
1: Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli izâ yesr.
1: Fecre, Zilhicce ayının ilk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır.
0: Hel fî zâlike kasemun lizî hicr.
1: İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?
0: Elem

0: وعاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد.
1: Ey Muhammed! Sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
0: اَلَّذ۪ينَ طَغَوْ فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ.
1: Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı.
0: İnne rabbeke lebil mirsad.
1: Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.

0: ekremen.
1: Fakat insan Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman Rabbim bana ikram etti der.

0: ehemen.
1: Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der.
0: Kalla bella tukrimunel yetim.
1: Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
0: Ve la tahabbun ala ta'amil miskin.
1: Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
0: Ve ta'kuluna turase eklen lemme.
1: Mirası haram helal demeden yiyorsunuz.
0: Ve tuhibbunel male hubben cemme.
1: Malı da pek çok seviyorsunuz.
0: Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman.
0: Ve câe rabbuke vel meleku soffen soffa.

0: getirilmiş olacaktır. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي.
0: O zaman insan, keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz.
1: Ya eyyetuhen nefsul mutmainne, yerci'i ila rabbiki radiyeten merdiye, fedehuli fi ibadî. وَدَخُل۪ي جَنَّتِي.
0: Allah müminlere şöyle hitap eder. Ey huzur içinde olan nefis! Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Beled Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık.
0: اَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدَ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ اَحَدَ.
1: Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
0: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
1: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine İyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةِ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةِ أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
1: Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
0: Ulaika ashabul meymene.
1: İşte onlar amel defterleri sağdan verilecek olanlardır.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

0: mu'sade.
1: Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerini etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure, güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve

0: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
1: Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.
0: وَقَدَ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
1: Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا.
1: Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı.
0: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا.
1: Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.

0: وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا.
1: Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl gece anlamına gelir. Sure geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli izâ yağşâ ve'n-nehâri izâ tecellâ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Karanlığı ile ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir.
0: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız.
0: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
1: Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz.
0: İnne aleyna lel-huda ve inne lena lel-ahirete vel-ula.
1: Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünya da ahiret de yalnız bizimdir.
0: فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
1: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir.
0: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
1: Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır.
0: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
1: Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur.
0: İlla betigâe vecehi rabbihil e'lâ.
1: O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
0: Ve lesevfe yerdâ.
1: O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha ve'l-leyli izâ secâ mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ.
1: Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
0: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
1: Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır.
0: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
1: Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın.
0: أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى.
1: O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
0: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
1: Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi?
0: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
1: Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı?
0: فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ.
1: O halde yetimi ezip üzme.
0: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
1: El açıp isteyeni de azarlayıp kovma.
0: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
1: Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. Birinci ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak.
1: Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı?
0: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ.
1: Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı?
0: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Senin şanını yüceltmedik mi?
0: فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
1: O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul.
0: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
1: Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık.
0: ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
1: Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
0: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ
1: Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir?
0: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
1: Allah hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır.
0: اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمْ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
1: Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren O'dur.
0: Kellâ innel insâne leyatgâ en râehu isteğnâ inne ilâ rabbike'r-rucâ.
1: Hayır. Gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir.
0: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبَدًا اِذَا صَلَّى
1: Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى
1: Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى
1: Ne dersin? Engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
0: كَلَّا لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدَعُ نَادِيَةٍ
1: Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse, onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını.
0: سَنَدَعُ الزَّبَانِيَةٍ
1: Biz de zebanileri çağıracağız.
0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ
1: Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir Gecesi'nden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Leyletil Kadr.
1: Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve ma edrake ma leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Leyletul kadri hayrun min elf şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
0: Selamun hiye hatta metla'il fecr.
1: O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine açık delil demektir. Sure içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
1: Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.

0: Kitap ehli olanlar ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
1: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

0: kayyime.
1: Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur.

0: şerrul beriyye.
1: Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâikehum hayrul beriyye.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince işte onlar da halkın en iyileridir.

0: أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Yer kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı
1: ve ehrecetil ardu athqalaha,
0: yer içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı
1: ve qalel insanu ma laha,
0: ve insan ona ne oluyor dediği zaman
1: يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا.
0: İşte o gün yer senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
1: يَوْمَ اِذِنْ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ.
0: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Adiyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için surede bu atla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا.
0: Soluk soluğa koşan atlara.
1: فالموريات قدحا.
0: O tırnaklarıyla ateş saçanlara.
1: فالمغيرات صبحا.
0: Sabah vakti baskın yapanlara.
1: فأثرن به نقعا.
0: Orada tozu dumana katanlara.
1: فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًا.
0: Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki
1: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ.
0: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
1: وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدَ.
0: Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir.
1: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدَ.
0: Doğrusu o mal sevgisine çok düşkündür.
1: أَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ

0: Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a.
0: Kapıyı çalacak felaket.
1: Mel-Kari'a.
0: Nedir o kapıyı çalacak felaket?
1: Ve mâ edrâke mel-Kari'a.
0: Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin?
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ.
0: O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
0: Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacaktır.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
0: Sevap tartısı ağır gelen kimse razı olacağı bir hayat içindedir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
0: Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince onun gideceği yer bir cehennem çukurudur.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَ.
0: O çukurun ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارٌ حَامِيَةٌ.
0: O kızgın bir ateştir. Tekâsür suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumuttekâthur hattâ zurtumul mekâbir.
0: Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız.
1: Kelle sevfe te'lemûn.
0: Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz.
1: Thumme kelle sevfe te'lemûn.
0: Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız.
1: Kelle lev te'lemûne ilmel yakîn.
0: Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
1: Ne teravunnel cehîm.
0: Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz.
1: Thumme le teravunneha aynel yakîn.
0: Sonra yine andolsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.
0: Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure asra yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr.
0: Asra yemin ederim ki insan mutlaka hüsran içindedir.
1: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr.
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likulli humezetin lumezeh. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ.
0: Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.
1: يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ.
0: O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır.
1: Kalla leyunbezenne fil hutame.
0: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır.
1: Ve ma edrake mel hutame.
0: Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin?
1: Nârullâhil mûkade. Elletî tattali'u alel ef'ide.
0: O Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: İnneha aleyhim mu'sade fi amedin mumaddede.
0: Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
0: Ey Muhammed! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: Elem yec'al keydehum fi tadlil.
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
1: Ve ersel aleyhim tayran ebabil. Termihim bihicaratin min siccil.
0: Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
0: Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kabe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yukezzibu biddîn.
0: Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü?
1: فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ.
0: İşte o yetimi itip kakar, yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez.

0: Vay o namaz kılanların haline, ki onlar namazlarından gafildirler.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, doğrusu biz sana Kevser'i verdik.
1: Fesalli li rabbike venhar.
0: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
1: İnne şani'eke huvel ebter.
0: Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed, de ki, ey kafirler,
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım.
1: Ve la entum abiduna ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Ve la ana abidun ma abadtum.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim.
1: Ve la entum abidun ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Lekum dinukum veliye din.
0: Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel feth.
0: Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği.
1: Ve ra'eyten nâse yedehulûne fî dînillâhi efvâca.
0: İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
1: fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, innehu kâne tevvâbâ.
0: Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu mahvoldu ya.
1: Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ kesab.
0: Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı.
1: Seyaslâ nâran zâte leheb.
0: O yakında alevli bir ateşe girecektir.
1: Ve emraetuhu hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablum min mesed.
0: Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.
0: Ey Muhammed, de ki o Allah bir tektir.
1: Allahus samed.
0: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.
1: Lem yelid ve lem yulad.
0: O doğurmamış ve doğmamıştır.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ
0: Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak.
0: Ey Muhammed, de ki yarattığı şeylerin şerrinden
1: ve min şerri gasikin izâ vekab.
0: Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden
1: ve min şerrin neffâthâti fil ukad.
0: Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden
1: ve min şerri hâsidin izâ hased.
0: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas. Melikin nas.

0: الناس من الجنة والناس.
1: Ey Muhammed, de ki, cinlerden ve insanlardan olup insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

والعتق من نيرانك والفوز بجناتك إلهنا. ها هو شهرك الكريم.

0: Özel FM 103.2.
1: İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni de dost edin. Verdiğini benim için bereketli kıl. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni de koru. Şüphesiz yalnız sen hakkıyla hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kimi dost edinirsen zelil olmaz. Kimi de düşman edinirsen asla aziz olmaz. Rabbimiz, mübareksin ve yüceler yücesisin. Ey Allah'ım, hükmettiklerinden dolayı ancak sana hamd ederiz. Verdiğin nimetlerden ötürü ancak sana şükrederiz. Senin huzurunda tövbe eder ve af dileriz. Bütün günah ve hatalarımızdan dolayı senden af dileriz. Sana inanır ve sana tevekkül ederiz. Zengin olan sensin. Biz ise sana muhtaç birer fakiriz. Güçlü olan sensin. Bizler sana muhtaç zayıf insanlarız. Ey ayrı düşenleri kavuşturan Allah'ım, bizi sana ulaştır. Bizi sana yakınlaştıracak salih ameller işlemeyi nasip et. Allah'ım, yeryüzünde, mezarda ve huzuruna çıkacağımız günde bize yardım et. Allah'ım, huzuruna çıkacağımız günkü halimizi iyileştir. Bizi o günde mahcup etme. Allah'ım, namazlarımızı, oruçlarımızı, gece namazlarımızı, rükularımızı ve secdelerimizi kabul et. Bizi kurtulanlardan eyle. Allah'ım, bizi cehennemden koru. Allah'ım, bizi ateşe yaklaştıracak her türlü ameli işlemekten muhafaza et. Bizi dürüst kullarınla birlikte rahmetinle cennetine koy. Ey aziz ve gaffar olan Allah'ım. Ey eşi ve benzeri olmayan ve her şeyi görüp işiten Allah'ım. Ey velilerin en velisi ve varılacak yerin en hayırlısı olan Allah'ım. Senin istediğin gibi sana hamdü senada bulunamadığımız için bizi bağışla. Ey yüceler yücesi. Sen kudretinle istediğin her şeyi yaparsın. İzzetinle istediğin her şeye hükmedersin. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ey gökyüzü ve yeryüzünün yaratıcısı olan yüceler yücesi Allah'ım. Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete koy. Bizi Kur'an'ın nimetleriyle nimetlendir. Bize Kur'an elbisesini giydir. Bizi Kur'an'la şereflendir. Bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an hürmetine affet ey Rahim ve Rahman olan Allah'ım. Ey Allah'ım, şanı yüce olan Kur'an'ın bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberin hürmetine bizi hakka ve dosdoğru yola ilet. Bizi affet ey Kerim olan Allah'ım. Bize afiyet ver ey Rahim olan Allah'ım. Ey Allah'ım, Kur'an'ı kalplerimizin baharı, sabahlarımızın nuru, üzüntülerimizin gidericisi kıl. Ey Allah'ım, Kur'an'ı bizim lehimize bir hüccet kıl. Bunu aleyhimize çevirme. Bizleri Kur'an'ı okuyan ve yükselenlerden eyle. Bizi onu okuyan ama zelil olanlardan eyleme. Allah'ım, Kur'an'ın her harfinin tatlılığını, her kelimesinin kerametini, her ayetinin mutluluğunu, her suresinin selametini, her cüzünün sevabını bize tattır. Allah'ım, bizi kanaatkar kullarından eyle. Allah'ım, cemaatle namaz kılmayı bize sevdir. Allah'ım, her saat bize ölümü hatırlat. Ey Allah'ım, bizi şefaat sahibi olan Peygamberin Muhammed Mustafa ile birlikte haşret. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen amelden, senin için gözyaşı akıtmayan gözden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırız. Allah'ım, bize faydalı bir ilim, senden korkan bir kalp, seni zikreden ve sana şükreden bir dil, kabul edilen salih bir amel nasip et. Allah'ım, ölüm ve üzüntüsünden, kabir ve tasasından, sırat ve tökezlemesinden, kıyamet günü ve korkusundan sana sığınırız. Allah'ım, bizi seni görmüşçesine senden korkanlardan eyle. Bizi seni görenlerden eyle. Bizi nebin ve sevgili kulunla birleştir. Allah'ım, İslam'ı muzaffer, Müslümanları izzetli kıl. Hakkın ve dinin sözünü üstün kıl. Allah'ım, senin ve dininin düşmanı olan kafir ve müşrikleri helak et. Allah'ım, Müslümanları yeniden dinine güzel bir dönüşle döndür. Allah'ım, bütün mücahitlere zafer nasip et. Allah'ım, bizi nefislerimize galip kıl. Allah'ım, dualarımızı kabul et. Hastalarımıza şifa ver. Ölülerimize rahmet et. Düşmanlarımızı helak et. İsteklerimizde bizi hüsrana uğratma. Amellerimizi hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Allah'ım, emellerimizi rızan doğrultusunda yönlendir. İşlerimizi hayra dönüştür. Şer işlerden bizi uzak tut. Allah'ım, üzerimizden gazabını kaldır. Yaptıklarımızdan ve içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi cezalandırma. Günahlarımızdan dolayı senden korkmayan ve bize merhamet etmeyen birisini başımıza musallat etme. Allah'ım, kalplerimizi temizle. Ayıplarımızı ört. Üzüntülerimizi gider. Bize güzellikler ver. Bize dünya ve ahirette hayır ihsan et. Allah'ım, durumumuzu düzelt. Kalplerimizi birleştir. Amellerimizi hayırla sonuçlandır. Allah'ım, sonsuz rahmetinle bizi kuşat. İman, kitap ve sünnet üzere bizi birleştir. Ve bizden razı olacağın bir şekilde bizi öldür. Allah'ım, Kur'an'ı dünyada bize uyulacak yegane bir kitap, kabirde bir dost, sırat üzerinde bir nur, kıyamet gününde şefaatçi, cennete götüren bir arkadaş, ateşten koruyan bir elbise, bir engel, işlenen bütün hayırlara bir delil ve önder kıl. Allah'ım, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi günahlarla bizim aramızı da ayır. Günahlarımızdan bizi yıkayarak arındır. Allah'ım, sen çok affedici ve affı çok seversin. Bizi affet. Amellerimizi ve tövbemizi kabul et. Kusurlarımızı görme. Allah'ım, bizi altından ırmaklar akan naim olan cennetine girenlerden eyle. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Rabbimiz, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalbimizi saptırma. Katından bize merhamet et, muhakkak ki sadece sen verirsin. Rabbimiz, günahlarımızı affet, ayaklarımızı sabitleştir. Kafir kavimlere karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehenneme sokarsan onu hor ve hakir etmişsindir. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, şüphesiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı affet ve kötülüklerimizi ört. Bizi iyilerle birlikte öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rüsvay etme. Zira sen sözünden dönmezsin. Rabbimiz, bizi zalim kavimler için bir fitne aracı yapma. Bizi rahmetinle kafir kavimlerden koru. Rabbimiz, sana tevekkül ettik. Senden yardım diler ve varış da sadece sanadır. Rabbimiz, bize ve bizden önce imanlı giden kardeşlerimize mağfiret et. İman edenlere karşı kalbimize şüphe verme. Rabbimiz, sana teslim olduk, sana iman ettik, sana güvendik, senden yardım isteriz. Rabbimiz, bize mutlu bir son nasip et. Amin.
2: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
0: Özel FM. Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
2: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir: "Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin şeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bir

konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış iki zaferin birisidir. Bir kardeşinle ilişkini kesmek istersen, geri dönülecek bir yol, girilecek bir kapı bırak. Bir gün olur, tekrar ilişki kurmak zorunda kalırsın. Senin hakkında iyi zan besleyen kimselerin olumlu kanaatlerini hal ve hareketlerinle doğrula. Aranızdaki yakınlığa ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır. Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat, Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler, Ehl-i Beyt'e hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun, onlarla birlikte yiyin, için, giyinin. Oğlum, benden

şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma, o pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın, çünkü yalancı seraba benzer. Uzağı yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

ZFM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
11: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 7.
13: 7.
12: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışıyor. Yorulmuyor, ümidini bir an olsun kaybetmiyor. Azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Vazifesini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bir o kadar da kibirli. Kimden mi bahsediyoruz? Şeytandan. Bir hayra niyetlendiğimizde hemen kulağımıza fısıldayıverir. Senden başka kimse yok mu bunu yapacak? Boş ver, keyfine bak diye. Ezan okunduğunda, namaz kılmaya davrandığında, daha vakit var, ne güzel oturuyorsun, biraz sonra kılarsın der. Daha olmadı, şu işini de yap, bu da önemli, şuraya da git, öyle kılarsın gibi vesveseler verir. Sonuna kadar mücadele eder. Eğer her türlü engellemesine rağmen son anda sevabından mahrum kalarak kılmışsan namazını, bu da teselli eder onu. Ne çarparsam kâr diye bakar. Hiç kılmamışsan daha âlâ. Allah büyük, affeder diyerek Allah'ın affıyla kandırır. Her şeye rağmen eğer namaza durmuşsan, hiç aklına gelmeyecek şeyleri fısıldayarak o namazdan lezzet almanı engeller. Bütün hayırlı işlerin ve ibadetlerin içini boşaltmak için aynı azami gayreti gösterir. En ufak bir sıkıntıda, "Bak, Rabbim seni sevmiyor. Sevseydi bunları sana yaşatmazdı." deyiverir. Sen ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan, şeytan da bir o kadar uğraşır yolundan döndürmek için. Hayatın boyunca hiçbir şey yapamasa, son nefesini vermek üzereyken bir yudum su karşılığında imanını ister. Fakat şeytanın da kullar üzerinde yaptırım gücü yoktur. O sadece fısıldar, tavsiye eder. Zorlamaz, zorlayamaz. Rabbimiz Ali İmran suresi 175. ayetinde, "Size o haberi getiren şeytandır. O sadece kendi dostlarını korkutabilir. Ondan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun." buyuruyor. Hakiki mümin, kamil imana sahip olandır. Yani yalnızca Allah'tan korkan ve ondan gelen sese kulak verendir. İnancı kuvvetli olana şeytan hiçbir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak yüce kitabımızda, "Biz şeytanı inanmayanların dostu yaptık." buyuruyor. Ezan okunur okunmaz hiçbir engel tanımadan namazımızı kılmak, tam gecenin bir yarısında teheccüd namazı için gözlerimizi açıp da o anda iblisin "biraz daha uyu" sesine kulak vermeden yataktan fırlayıp kalkmak gibi hayırlı işlerde ısrarcı ve aceleci olursak, şeytana karşı gelmiş oluruz. Kişi nefsini yordukça ruhu güçlenir, şeytana karşı geldikçe de imanı kuvvetlenir. Şeytana karşı gelmeyen, Allah korusun, Rabbimize karşı gelmiş olur. Eğer şeytanın fısıltılarından etkilenip az da olsa onun yolundan gidiyorsak, imanımızdaki zayıf noktalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Yaradanımız kullarına daima güzeli ve doğruyu, şeytansa kötüyü ve yanlışı fısıldar. Kalbimiz hangi tarafa meyilliyse daha çok o sesi duyarız. İmanı kuvvetli olan tabii ki Rabbinin sesine kulak verir. Nefsine yenik düşüp şeytana kulak verenlerin hallerini Cenab-ı Hak yüce kitabımızda pek çok defa beyan buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi. El-Enfal suresi 48. ayette, "Şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman, bugün insanlardan size galip gelecek yoktur, ben de size yardımcıyım" demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle dedi: "Ben sizden kesinlikle uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir." buyuruyor. Demek ki dostumuzu, düşmanımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bazen dost görünümlü şeytanlar olur etrafımızda,
her hayırlı işimize engel olur. Bazen de dostluğu bize sıkıntılıymış gibi gelse de bizi hayra teşvik eden arkadaşlarımız olur. O halde kulağımızı hangisine verirsek onun sesi bize yakın ve sevimli gelir. Rabbim bizleri insan kılığındaki şeytan dostların şerlerinden muhafaza eylesin. Cümlemizin imanını şeytanın fısıltılarına kulak asmayacak kadar kavileştirsin. Amin.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
0: Hep

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
10: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
15: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Ehad'den Ekber'e. İslam dininin öngördüğü prensipler sayesinde ve hakkın ve adaletin yeryüzüne yerleşmeye başlamasıyla birlikte zayıflar itibarlı olmaya, kimsesizler şeref kazanmaya ve topyekün bütün inananlar yücelmeye başlamıştı. İşte Mekke müşrikleri bunu bir türlü kabullenemedi, gurur ve kibirlerine yediremedi, çılgına döndü ve derken akla hayale gelmedik işkencelere başvurmaya başladılar. Ancak sonunda şu gerçek ortaya çıkmış oldu. Bir kısım kafirler ve müşrikler mazlumlara acımasızca reva gördükleri zulümleriyle tarih sayfalarını kirletirken, Yüce Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar da gösterdikleri azim, sebat ve metanetle tarih sayfalarını süslüyor, şereflendiriyor ve dünyayı yaşanacak bir hale getiriyorlardı. İşte bu noktada tarihte son derece hüzünlü ama o kadar da şerefli ve düşündürücü olan hadiselerden birisi, hiç şüphesiz Ehad'den Ekber'e şeklinde karşımıza çıkan, bizlere göz kırpan ve parmak ısırtan hadisedir. İlk iman edenler arasında çok garip ama pek aziz bir insan vardı. Bilal-i Habeşi Hazretleri. Bilal-i Habeşi radıyallahu an, imanını gizlemeyen, Müslüman olduğunu açıklamaktan çekinmeyen ve bu yüzden de intisap etmekle şeref duyduğu yüce İslam dini uğrunda her türlü eza ve cefaya göğüs geren ve her türlü tehlikeyi göze alan ilk çilekeş Müslümanlardandır. Bilal-i Habeşi radıyallahu an, asıl müşriklerden Ümeyye bin Halef'in kölesidir. Ebu Cehil Hazreti Bilal'i sık sık alıp Mekke dışına götürür, kızgın kumlara yatırır, sonra da ellerinden ve ayaklarından bağlayıp güneşin kavurucu sıcağı altında öyle bırakır ve putlara tapması için akla ve hayale gelmedik baskılar uygular veya uygulatırdı. Hazreti Bilal radıyallahu anh ise kafir ve zalimlerin bu akıl almaz baskıları ve zulümleri altında inlerken, onların o çirkin suratlarına şamar indirircesine bir tek söz söylüyor. Bir tek kelimeyle direniyor ve şu en yüce hakikatle cevap veriyordu. Allahu Ehad, Allahu Ehad, Allahu Ehad. Yani Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir. Hazreti Bilal-i Habeşi bir gün imanından ötürü zulüm gördüğü ve Ehad Ehad diyerek imanında ne derece samimi olduğunu gösterdiği bir anda Varaka bin Nevfel yanından geçiyordu. Onun bu acıklı ve dayanılmaz derecede gayet ağır şartlar altında yaşadığını ama buna rağmen imanından ve davasından taviz vermediğini görünce ona döndü ve mealen şöyle dedi: Ey Bilal, Ehad, Ehad, eğer benden önce ölürsen var ya, senin mezarını türbe yapacağım. Çünkü sen bu samimi halinle her zaman ziyaret edilmeye layık birisi olduğunu gösteriyorsun. Varaka bin Nevfel'e bunu söyleten ve kafirleri çatlatan Allah birdir sözü öyle normal bir söz değildi. Mekke havalesinde çınlayan ama anında yeri ve göğü inleten bu söz, arşa yankılanan, yüce rahmeti coşturan, melekleri temaşa etmeye koşturan ve Asuman'a sevinç gözyaşları döktüren son derece bereketli ve etkileyici bir sözdü. Hazreti Bilal'in iman ve sadakat dolu tertemiz kalbinin zümrüt tepelerinden süzülüp akan cihanın bu en kutsi sözü, kendini dünya tarihinin en şerefli sinesine emanet ediyor ve o günden beri bütün gönül yamaçlarını kuraklıktan, bütün ruhları ızdıraptan ve bütün akılları bunalımdan kurtarmaya ve bütün mazlumlara derin bir nefes aldırmaya devam ediyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Bilal-i Habeşi'yi Ümeyye bin Halef'ten satın aldı ve onu azat etti. Hürriyete kavuşan Hazreti Bilal radıyallahu an Hazreti Ebubekir'e şöyle dedi: "Sen beni kendin için mi azat ettin yoksa Allah için mi? Şayet beni kendin için azat ettiysen ben ömrümün sonuna kadar sana hizmet edeyim. Yok, eğer beni Allah için azat ettiysen o takdirde ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalıp ona hizmet etmek istiyorum." Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu an ona şu cevabı verdi: "Artık sen tamamen hürsün ve bundan sonra dilediğin şekilde hareket etme hakkına sahipsin." Bilal Habeşi radıyallahu an bugünden itibaren Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmadan onun hizmetinde bulundu. Ezanla ilgili rüya görüldüğünde Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ezanın Hazreti Bilal'e öğretilmesini ve ezanı onun okumasını emir buyurmuşlardı. Artık İslam'da en gür sesli ve en parlak simalı olan ilk müezzin olma şerefi ona ait olmuştu ve artık o sonsuzlara kadar hep bu yüce şerefle yad edilecekti. Hazreti Bilal ezan ve namaz vakti geldiğinde bunu bildiği halde edebinden, saygısından ve onun bu mübarek sesini işitmekten çok hoşlandığından dolayı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin "Ya Bilal, haydi kalk da ezan oku" şeklindeki emrini bizzat duymadıkça ezanı okumazdı. İşte Hazreti Bilal'in Efendimiz aleyhissalatu vesselama karşı duyduğu sevgisi ve edebi, saygı ve bağlılığı bu derece sonsuz idi. Şimdi hakiki hikmet ve temiz gönül ister ki Hazreti Bilal'in iman noktasında gösterdiği bu derece yüksek sadakati ve Efendimiz'e karşı gösterdiği bu derece derin edebi ve saygısı bu dünyada bile karşılıksız kalmasın. Nitekim de öyle oldu. Yıllar sonra Mekke fethedilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında dikilmiş ve mübarek gözleriyle birisini arıyordu. Sahabe-i kiram efendilerimiz yanına sokulup kimi aradığını sorduklarında Bilal-i Habeşi'yi aradığını söyledi. Bilal Habeşi radıyallahu an koşarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelince iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona mealen şöyle dedi: "Bilalciğim, bundan yıllar öncesini hatırlıyor musun? Hani müşrikler iman ve İslam'dan döndürmek için seni tutup kızgın kumlara yatırıyor ve başını kumların içine sokuyorlardı. Ama sen dininden taviz vermiyor ve onlara cevap olarak sadece Allahu Ehad, Allahu Ehad, Allahu Ehad, yani Allah birdir

haykırdığın gibi, şimdi de Kabe'nin üzerinde Allahu Ekber diyerek ezanı oku ve oradan Yüce Allah'ın büyüklüğünü bütün aleme ilan et. Evet, yüzü yerlerde sürünürken ve ölümle pençeleşirken Allahu Ehad deyip imanındaki sebatını ve bağlılığındaki sadakatini gösteren Bilal-i Habeşi radıyallahu an, bu sadakatine karşılık olarak o zamandan yaklaşık 20 yıl sonra Mekke'nin fethedildiği günde sadık yaranlarına vefasını göstermek için fırsat kollayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emriyle ezan okumak üzere Kabe'nin üzerine çıkıyor ve orada Allahu Ekber diyerek ezan-ı Muhammedi'yi okuyordu. İşte Ehad'den Ekber'e olan unutulmaz gerçek. Demek ki sürekli olarak hatırlanmanın, unutulmamanın ve uzun ömürlü olmanın yolu, kendimizi unutmamasını istediğimiz yüce zatı hiçbir zaman unutmamak, meydana gelen her hadisenin ve eşyanın yüzünde onun sonsuz olan kudretini, sınırsız olan ilmini, engelsiz olan iradesini, her şeyi içine alacak derecede engin olan rahmetini, son derece haşmetli olan saltanatını ve gayet kapsamlı olan hikmetini görmek, sonra da bununla yetinmeyip onu unutmadığımızın alameti olarak rızası doğrultusunda hareket etmektir. Özellikle de kritik anlarda ve ağır şartlar altında kaldığımızda onu ve ona ait şeyleri tereddütsüz bir şekilde tercih etmek ve içimizde ona karşı ciddi bir aşk, şevk ve iştiyak taşımaktır. Çünkü kalpler ve hafızalar onun elindedir. O, dilediklerini hafızalara yerleştirir ve onları daima hatırlatır, dilediklerini de hafızalardan siler ve onları hemen unutturuverir. Hem sen Allah için iyilik yapmaya, sabretmeye ve sadakatini göstermeye devam et. Velev ki dağın altında, denizin dibinde ve hiç kimsenin göremeyeceği en gizli bir yerde olsun, merak etme. Onu kimse bilmese bile Yüce Allah bilir ve Yüce Allah'ın bilmesi senin için yeterlidir. Bilal Habeşi'nin gerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, gerekse onun sadık yaranlarına bir an önce kavuşmak için duyduğu hasret de dillere destandır. Şöyle ki, Bilal-i Habeşi radıyallahu an ölüm döşeğindeyken hanımı "ne kadar üzgünüm" diye sızlanırken, o ise ruhunda duyduğu samimi dostlarına kavuşma sevincinin ifadesi olarak mealen "oh ne kadar hoş ve ne kadar sevinçliyim. Bana ne mutlu ki ben hemen yarın sevdiklerime, yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ashabına kavuşacağım" diyordu. Zira kişi sevdiğine kavuşmayla mutlu olurdu. Alem sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştu. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce bir sevgi medeniyeti oluşturmuştu. Kendisini sevdiremeyenin davasına taraftar bulması, etrafına insan toplaması ve gönüllerde bu denli etkili fırtınalar estirmesi mümkün değildir. Faruk Kainat, yani kainatın gurur kaynağı olabilmek, herhalde yolu bu denli sevgi ve muhabbetten geçenlerin

0: işi olsa gerektir. Herhalde fedake ebi ve ümmi ya Resulallah. Yani anam babam sana feda olsun ya Resulallah hitabı sevgi yumağının sonucudur. İşte Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu anh da bu aşıklardandır. Cenab-ı Hakk'ın onun iman, azim, aşk ve sebatından bizlere de nasip etmesi duasıyla.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Trafikte en büyük ceza kazadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız.
14: Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Çocuk eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm muhterem dinleyiciler. Bugün çocuğun gene ilk günlerde bakımıyla alakalı bir kısım hususlardan bahsedeceğiz. İlk gün demiştik ki kaynaklarımızda bir verelim. Profesör Doktor İbrahim Canan'a ait Resulullah'a göre ailede ve okulda çocuk terbiyesi Cihan Yayınları arasından çıkmış. Bunu hep tavsiye ediyorum zaten. Bunun yanında bir kısım tıp kitapları, gene Nobel Tıp Kitabı Evi'nin çıkarttığı TUS birincileri, ders notları serisi, pediatri ve kadın doğum ve TİMAŞ Yayınları arasında çıkmış Doktor Wilhelm Stekel'e ait Bir Anneye Mektuplar, Çocuk Eğitiminde Güçlükler ve Çözümleri. Bunlar kaynaklarımız olacak. Çocuk ilk doğduğu gün, ilk gün yapılacak bir kısım şeylerden bahsetmiştik. Çocuğun göbeği kesilir tabii. Bunu artık doğumlar umumiyetle bir sağlık görevlisi tarafından yapıldığı için önceden babaanneye, hatta ebe derlermiş. Yani bir Ankaralı bir arkadaş vardı. Ebem ebem derdi. Babaannesine diyormuş. Umumiyetle babaanneler ebe olurdu. Şimdi pek öyle değil. Artık ebe veya doktor yaptırıyor doğumları, ki böyle olduğu daha iyi oldu. Doğumu yaptıran sağlık görevlisi olduğu için umumiyetle göbeği temiz bir şekilde keser. Göbeğin temiz kesilmesi ve sonra doğru bakımı önemli. Çünkü göbekten mikrop kaparsa çocuk yeni doğan tetanozuna yakalanabilir. Ki bu veyahut da oradan mikrop kapıp sepsise, yani kana mikrop karışmasına, bir kısım hastalıklara sebep olabilir. Göbeğin temiz kesilmesi önemli. Yani steril şartlarda kesilmesi önemli, ki umumiyetle sağlık görevlileri yaptığı için bunu son yıllarda pek de görülmüyor bu. Ben talebeyken, çocuk stajı yaparken iki tane yeni doğan tetanozu bakmıştık. Hatta ben ve bir arkadaşa da düşmüştü bakımı. Hakikaten oldukça çetin geçiyor yeni doğan tetanozu. Göbeğin temiz bir şekilde kesilmesi önemli ve doğru bakımı önemli. Göbek steril, yani mikropsuz şartlarda kesilmeli. Bunu zaten steril aletlerle keserler sağlık kurumlarında ve temiz bir şekilde, ki denir ki şöyle bir 2 santimetre kadar ileriden tutturulur, hemen altından bağlanır, onun da üzerinden işte kesilir, temiz bir aletle kesilmeli. Sonra Mersol, Battikon gibi bir antiseptik bir solüsyon sürülmeli ve bağlanmalı göbek. Önceden bir bezle kapatılırdı, şimdi açık bırakılıyor daha iyi kurur diye. Son yıllarda uygulama böyle, kapatılabilir ya da açık bırakılabilir ama bakımının güzel yapılması lazım. Ve bir iki günde bir antiseptik solüsyonla silinmeli göbek. Ve tabii çocuğun işte idrarı vesairenin çok da göbeğine bulaşmaması için bir tedbir almak da gerekiyor. Hatta göbek düştükten sonra da hemen sonra, göbek düştükten hemen sonra damar ağızları açıktır. Gene temiz bir şekilde battikonla ya da mersolle, antiseptik solüsyonla temizlemek lazım göbek düştükten sonra yerini. Ve o günde gene dikkat etmek lazım ki mikrop kapmasın diye. Yeni doğan çocuklar göbekten mikrop kapabilir. Yeni doğan tetanozuna engel olmak için annelere de son aylarda aşı yapılır. Bir veya iki aşı, annenin önceden aşı olup olmamasına göre. Bu aşının da faydası var. Çocuğun tetanoz olmasını engelleyici yönü de var. Çünkü antikorlar anneden çocuğa geçer ve çocuğu da yeni doğan tetanozuna karşı koruyucu bir etki yapar. Bu aşıyı da ihmal etmemek lazım. Bunu gene anne adayları sağlık ocaklarına giderlerse, aslında sağlık ocaklarının takip etme görevi var da işte yeni göç oluyor ya, biraz ihmal oluyor, çok iyi bir şekilde yapılamayabiliyor. İyi şekilde yapılan yerler var, yapılmayan yerler var. Son aylarda tetanoz aşısında yaptırmakta fayda var, yapılmalı daha doğrusu. Göbek temiz tutulacak. İlk gün kundağın renginden bahsetmiştik. Kundak erkeksi, erkeklere ait renklerde olmalı. Çocuğa ilk giydirilen şeyler. Kızsa kızlara ait ki sarı renk kundak bezini Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan'ın sarıldığı sarı bezi attığını ve öfkelendiğini önceki programda söylemiştik. Ve beyaz bir bez sarmış idi. Erkek çocuklara daha erkeğe ait, kız çocuklara da kıza ait bez sarma bile daha doğduğu andan itibaren başlamalı. Böyle bir cins ayrımı yapılması gerekiyor. İlk gıda olarak da demiştik ki tahnik, sünnette tahnik var. Peygamber aleyhissalatü vesselam hurmayı eziyor, çiğniyor hurmayı ve bununla hem kendi torunlarını hem de bundan başka sahabe çocuklarını hurmayı böyle biraz çiğniyor ve o hurmayla çocukların damağını ovuyor. Bu daha sonra da bir alime götürülüp yaptırılabilir bu ve dua ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Gene çocukların sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunmasından bahsetmiş idik ki bu ilk telkin olur ki ezan aslında mühimdir. Ezan sadece namaza çağrı değildir. Ezanda bir ilan da var. Allahu Ekber diye başlanır. Allah en büyüktür. Daha çocuk bunu ilk telkin bu olacak. Allah en büyüktür. Yani herkesten büyük. Tabi Allah en büyük ne demektir? Allah'ın sözü herkesin sözünden büyüktür demektir. Yani Allah bir şey demiş, bir başkası Allah'ın dediğine muhalif bir şey söylerse her kim olursa olsun hepsi reddolunur. Çünkü Allah en büyüktür. Tabii ki Allah'ın sözü de en büyük olacaktır. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hadi namaza gelin, felaha gelin, kurtuluşa gelin. Allah en büyüktür ve Allah'tan başka ilah yoktur. Bu mühim telkindir. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunmalı. Şimdi son dönemde bu ezan ve kamet okumak acaba mümkün olur mu? Önceden evde olunca onun bir faydası vardı. Hemen babaya getirilirdi. Baba okuyabilirdi bu ezan ve kameti. Şimdi ama doğum evlerinde kim okuyacak ki? Bunu bir hoca efendiye sormuştum fıkıh üzerine. Dedim ki nasıl olacak şimdi, böyle bir problem var. Yani ebeye, hemşireye, doktora bir kulağına ezan oku, kamet oku desen acaba nedir? Demişti ki hoca efendi, babaya gidene kadar da bir zaman geçiyor. Anne okuyabilir demişti. Lohusa anne bile çocuk kendine verildiği zaman sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuyabilir. Tabii böyle bağırarak okumak gerekmiyor. Çünkü o ilan etmek için uzaktakiler de duysun diye okunuyor ama kucağındaki çocuğa onun duyacağı şekilde normal bir sesle sağ kulağına ezan, sol kulağına kameti anne de, lohusa anne de okuyabilir demişti. Evet, ve sonra bir an önce gene anne emzirmeli demiş idik. Şimdi şöyle bir görüş var. 5 ezan beklemek lazım diye memlekette böyle bir söz dolaşıyor. 5 ezan beklemek gerekiyor çocuğu emzirmeden önce. 5 ezan da aşağı yukarı bir gündür. Yani 24 saat olmasa da diyelim ki çocuk yatsıdan sonra doğdu. Yani sabaha karşı doğdu. Ertesi gün yatsıdan sonraya kadar hiçbir şey emzirmeyeceksin. Bu böyle şey olmaz. Çocuk bir an önce ilk yarım saat içinde, ilk 10 dakikada hemen tahnik edilip ondan sonra hemen sonra emzirilmeli. Tahnikte yapılmayacaksa eğer, o zaman hemen emzirilmesi lazım. Ya da tabii sünnet olan tahnik yapma ve sonra emzirme. Emzirirken ne gibi problemler olabilir? İlk gün tabii çocuk biraz emmeyi başaramayabilir. Anne de ilk çocuğuysa beceremeyebilir. Yavaş yavaş öğrenir anne. Çocukta birkaç şey olabilir ki böyle bir genel muayeneden bahsetmiştik zaten. Mesela çocuk emdi, emdiği süt burnundan geliyor diyelim ki. O zaman acaba yarık damak mı var diye böyle bir bakmak lazım. Zaten ilk muayenede bakmak lazım. Yarık dudak varsa hariçten görünür. Bazen dudak normaldir, damakta yarık vardır üstte. Böyle bir şey var mı diye o zaman şüphelenip bakılması lazım. Çocuk bazen mor olur, ağlayınca açılır. Bunda bu burun deliklerinin arka kısmı kapalı olabiliyor. Koana deniyor. Koanal atrezi iki taraflı da varsa bu tabi tedavi olması gerekir. Bazen çocuğun ağzında çok tükürük olur yeni doğan çocukta. Bu yemek borusunun alt ucu tıkalıysa çocuk tükürüğünü yutamaz, ağzı çok tükürüklü olur. Bazen de yemek borusunun altı soluk borusuyla böyle H harfi gibi bir kanal olur. Böyle durumda çocuk emince soluk borusuna, tabi akciğerlere kaçar ve çocuk bronşlara kaçar ve çocuk boğulur gibi olur. Böyle durumda tabi gene baktırmak lazım bir anormal durum mu var diye, ki bunu doktorlar bir sondayla bakarlar. Böyle bir anormal durum tabi nadir olarak olabilir ama böyle bir anormallik varsa tabi doktor bakmalı. Çocuğa o ilk ağız denen sütün illaki verilmesi gerekir demiştik zaten. Çocuk emzirilmekle, yani anne emzirmekle süt artar. Böyle bir anormal bir durum yoksa, ki bu anormal durumlar çok az görülen, nadir görülen şeylerdir. Normal bir çocuk ilk günde yavaş yavaş emmeyi öğrenir. İlk gün biraz beceremese de ikinci gün böyle aslan gibi emer çocuklar. İlk 24 saatte çocuk ilk kakasını yapmalı. Mekonyum deniyor buna. Böyle kahverengi ve biraz macun gibi kıvamındadır. Bu bir müddet böyle gider. Bir 4-5 gün, bir hafta kadar böyle mekonyum yapar çocuk. Biraz sıkça yapar. Rengi koyudur da. Bu bir müddet sonra açılır. Bu ilk sütün mekonyumu da laksatif etkisi de vardır. Yani çocuğu biraz böyle sıkça kakasını yapar çocuk. Bu iyidir de çocuk için. Gene ilk gün çocuk idrarını yaparken problem var mı diye bakmalı. İşte idrar deliği normal yerinde olmalıdır demiştik. Şimdi bazen diyorlar ki çocuk peygamber sünnetli diyorlar bazılarına. Böyle peygamber sünnetli deyince hemen şüphelenmek lazım. Çünkü o idrar deliği eğer üstte mesela yoksa o tarafta o sünnet derisi üstte olmayabiliyor. Alttaysa idrar deliği normal uçta değil de o tarafta sünnet derisi olmayabiliyor. Bu da peygamber sünneti filan deniyor. Yani peygamber sünnetidir tabiri de aslında doğru bir tabir de değil. Böyle bir durum varsa da hemen bakmak lazım. Acaba idrar deliği anormal yerde mi diye. Ya da idrar deliği çok gerideyse bu sefer acaba hakiki cinsiyeti çocuğun ne? Bu yönden tetkik gerekir. Şimdi bazen çocuğun o sünnet derisi uçta iyice dar olur erkek çocuklarda. O sünnet derisinin böyle biraz biraz geriye çekilmesi gerekir. Altında bir sıvı oluşur, böyle beyaz bir madde oluşur. Biraz biraz geri çekilmesi gerekir. Bazen o sünnet derisinin ucu iyice dar olur ve birkaç günde de kapanır, çocuk idrarını yapamaz olur. Böyle durumlarda da çocuğu biraz sonra zaten bahsedeceğiz. Kesin tedavisi çocuğu bir an önce sünnet etmektir. Bu günlerde gene hidrosel denir. Çocukların yumurtalıklarının bulunduğu torba böyle biraz suyla da dolu olabilir, biraz şiş olabilir. Bu 6 aya kadar çekilir. Bu normal kabul edilebilir. Ama birdenbire bir büyüme varsa o zaman doktora götürülmesi gerekir. Demek ki ilk günde çocuk rahat emiyorsa ve ilk 24 saat içinde kakasını yaptıysa, idrarını yapabiliyorsa bu çocuk sıhhatli çocuk kabul edilir. Tabi ağlaması gerekir, rengi normalleşmeli. Böyle birkaç saat sonradan itibaren artık normal pembe renkte olmalı çocuk. Çocuk nasıl sarılacak? Daha doğrusu kundak mı doğrudur, çocuğa elbise giydirmek mi? Ha, bu arada gene kız çocuklarda bahsetmiştik. Sanki böyle yetişkinde olduğu gibi ilk günlerde böyle bir kanama olabilir. Sanki adet görüyormuş gibi. Bu annenin hormonları sebebiyle kız çocukta görülür. Bu normaldir. 2 haftaya kadar da sürebilir. 2 haftadan sonra hala kanama devam ediyorsa doktora gitmek gerekir. Yoksa ilk günlerde böyle bir kanama olması, bir mukus, bir akıntı olması, bunlar normaldir. Bu anneden geçen hormon sebebiyledir. Hatta göğsünde süt olabilir demiştik kız çocuğun. Oynamamak lazımdır. O bir müddet sonra geçer. O anneden geçen hormon sebebiyledir. Şimdi çocuğa kundak mı sarılacak yoksa elbise mi giydirilecek? Bu önemli bir şey bu. Bizim memlekette adet kundak sarılmaz. Kundakla alakalı çok değişik görüşler var. Kundağa taraftar olanlar var. Kundağa karşı olanlar var. Kundağa şiddetle karşı olanlar var. Şimdi kundağa taraftar olanların iddiası şu. Çocuk diyorlar ki elini ayağını bu, çünkü ben kendi çocuklarımda da böyle aile çevresinde diyorlar ki çocuğun böyle elini ayağını sıkıca sarınca çocuk böyle rahat eder yatar. Çocuğun elini ayağını rahat bıraktın mı çocuk elini ayağını ne yapacağını nereye koyacağını falan bilemiyor diyorlar. Çocuk rahat edemiyor, iyi uyuyamıyor. Böyle bir iddia var kundak iyidir filan diyenler arasında. Ya da diyorlar ki çocuk işte kundağa sarıldığı zaman daha sıcak olur, giyinik olunca kendini o kadar iyi ısıtamaz diyorlar. Ama ben kendi çocuklarımda hep de gördüm. Çocuklar kundaktan rahatsız oluyorlar. Yani bakıyorsun çocuk böyle elini debeleniyor, bir elini o kundağın arasından çıkartıyor çocuk. Becerirse öbür elini de çıkartıyor, ondan sonra uyuyor. Şimdi çocuk eğer rahat ediyorsa niye böyle davranıyor? Hani bir kısım ebeveyn böyle diyor ya da kimi de diyor ki biz böyle gördük diyor. Sizi hep kundakta büyüttük. Bana da annem derdi seni hep kundakta büyüttüm de. Sonra kendi de diyordu ki bir gecede 10 defa 11 defa çıkıyormuşum böyle kundaktan. Hatta diyor ki bizde böyle çatı denir. Bu inekleri danaları falan bağladıkları kalın ip olur. Ondan bağlıyordum kundağını gene çıkıyordun diyor bana. Yahu şimdi ben kundağın içinde rahat ediyor idiysem niye çıkıyordum kundaktan? Demek ki çocuk kundağın içinde rahat etmiyor. Şimdi kundağın içinde tabii çocuğun hakiki duygusu nedir? Anne baba kafasına göre diyor ki böyle diyor rahat ediyor ya da böyle rahat etmiyor diyor. Ama çocuğun böyle elini kolunu çıkartmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak tıbben kundağın olmaması gerektiği, kundağın kullanılmaması gerektiği bir durum var. Tam kalça çıkığı ya da yarım kalça çıkığı. Bu kalça çıkığı konusuna biraz sonra geleceğiz. Bir şairin hatıralarını nakletmek istiyorum. Bu Timaş yayınlarında Dr. Wilhelm Stegel'e ait Bir Anneye Mektuplar. Bu kitapta bir yerde ki bu Wilhelm Stegel bir ruh doktoru diyor ki size diyor bir şairin bebeklik dönemini anlatan enteresan mısralarını düz yazıya dökerek aktarmak istiyorum. Bu dertli şairin o dönemi hatırlayamadığı kesin. Fakat bakın neler anlatıyor. Bunlar benim ilk çocukluk hatıralarım. Fakat hangisinin önce, hangisinin sonra olduğunu bilmediğimden bir sıralama yapamayacağım. Yine hangisinin rüya olduğunu da söyleyemeyeceğim. Ama madem hatırlıyor ve hissediyorum, öyleyse anlatabilirim. Sımsıkı bağlıyım. Ellerimi, kollarımı, ayaklarımı, bacaklarımı oynatamıyorum. Bağırıyorum, ağlıyorum. Fakat kimse yardımıma gelmiyor. Beni ızdırabımla baş başa bırakıyorlar. Nice sonra uzun saçlı biri üzerime çullanıyor. Bunun kim olduğunu söylemeye dilim varmıyor. Ara sıra birini daha görüyorum. Uzun saçlıya kızıyor. Kes şunun sesini, sinirime gidiyor diye bağırıyordu. Sonradan öğrendiğime göre bu adam uzun saçlının kocasıymış. Bağırmalarıma, ağlamalarıma tamamen kayıtsız değillerdi ama beni çözüp serbest bırakmayı hiç düşünmüyorlardı. Bağlarımdan kurtulmak, hür olmak istiyordum. Fakat ben zayıf ve güçsüz bir köle, efendilerim de kuvvetli ve güçlüydü. Şimdi isyankar ve hırçın bir şair olmamın sebebi şüphesiz bu ızdırap verici çocukluk hatıralarıdır. Evet, şairin yukarıda geçen satırları şuuraltı diliyle yazılmış itiraflardan başka bir şey değildir. Mesut bir çocukluk dönemi geçirmediği kesin, onu tanımak, tedavi etmek isterdim diyor Dr. Wilhelm Stegel. Tabii ya küçücük bebek bu kadar şeyi sezer mi, hisseder mi denebilir. Evet, küçücük çocuk bunları sezer, hisseder. Hatta küçücük çocuk anne karnındayken, anne rahmindeyken de dışarıda olanları sezer ve hisseder. Hatta bize, yani bunu tıp artık o kadar kesin bilgi kabul ediyor ki, bize mesela çocuklarla alakalı normal anamnez alma denir. Yani çocuğun bir hikayesini, işte durumunu sorguluyorsun anneden. Orada derlerdi ki anne baba çocuğu istiyor mu istemiyor mu idi, bu önemli. Ama çocuğu istiyor muydunuz diye anneye sorarsanız istemiyorduk demez anneler umumiyetle. Çocuğu planlamış mıydınız diye soracaksınız derlerdi. Tabi öyle sorunca hele son devirlerde artık planlı çocuk pek yoktur. İlk evleniyor, yok birkaç sene çocuk olmasın istiyor anneler. Birkaç sene gezip eğlenip gençliklerini yaşayacaklarmış. Ondan sonra bir tane olduktan sonra epey bir 4-5 sene istemiyorlar çocuk. Gene arada. Yani umumiyetle ilk çocuk da çoğu defa kazara oluyor. Sonraki çocuklar da umumiyetle kazara oluyor. Ve umumiyetle istenmeyen çocuk oluyor. Yani istenen çocuk şimdi biraz zor. Sonra çocuk anne rahmindeyken anne babanın kavgalarından da etkilenir. Dışarıdaki seslerden, annenin çalışmasından, stresinden bunlardan da etkilenir. Hatta çocuk bu İbrahim Canan demek ki artık tıp adamlarıyla konuştu ki çocuk diyor mesela erken doğan çocuklarda böyle daha bir ürkeklik, çekingenlik olduğu. Sezeryenle doğan çocuklarda diyor evet erken doğanların daha hissi, daha çekingen, daha istikrarsız ve sıkıntılı. Sezeryenle doğanların daha durgun olduğu, daha az ağladığı, daha az tahrik olduğu iddia ediliyor diyor. Zaten çocuğun doğumunun nasıl olduğu da önemli ve çocuğun o ilk günlerindeki işte kundak ya da elbise giyinmesi de daha sonraki psikolojisini etkiliyor. Zaten çocuk 3 yaşında efendim %50'sini, 5 yaşında %80'ini şahsiyetinin oluşturmuş oluyor. Sonra o dönemi hatırlamaz. Şuur altında birikiyor bunlar ama bunlar insanı ömür boyu da etkiliyor. Aslında bir 3-4 yaşından öncesini pek hatırlamaz insanlar ama o 3-4 yaşından öncesinde çocuğun şahsiyetinin çok büyük bölümü teşekkül etmiş olur. Aslında insan yetişkinde de yetişkinliğinde de bir kısım olayları şuur altına iter. Ama bunlar hatta bir savunma mekanizmasıdır da bu. Mesela adam bir trafik kazası geçirir ya işte bir kadın tecavüze uğrar, bir yakını gözünün önünde öldürülür. Böyle dehşetli bir olayla karşılaşır. Bakarsın tam o olayı bile unutabiliyor insan. Ama şuur altına itiliyor ve şuur düzeyine çıkartılmıyor rahatsız edici olduğu için. Ama onun etkisi böyle devamlı zorluyor insan şuurunu. Hatta işte psikologlar bazen bunları şuur düzeyine çıkartırlar. Ondan sonra rahatlar kişi işte hipnoza vesaireyle. Şuur altında çocuğun o efendim işte kundaklı mıymış, eli kolu bağlı mıymış, iple mi bağlıymış, nasılmış onun etkisini çocuk daha sonra belki hatırlamaz ama o şuur altına itilmiş bir kısım duygular olarak, hatıralar olarak daha sonra devamlı şuur düzeyini zorlarlar. Evet, demek ki bir yönü bu kundağın böyle sıkı sıkıya çocuğun kolunu bacağını bağlamanın, efendim sarıp sarmalamanın böyle olumsuz bir yönü var. İşin bir ikinci yönü ki bu söylediklerim aşağı yukarı Doktor Wilhelm Stekel de aynı şeyleri işte bir anneye mektuplarda böyle bir yerde aşağı yukarı bunları anlatıyor. Kundağın bir yönü bu, psikolojik olumsuz yönü. Kundağın ikinci bir yönü var. Kalça çıkığıyla kundağın bir alakası var. Şimdi kalça çıkığı şöyle bir durum. Uyluk kemiği ki bu tıbben femur deniyor. Bu uyluk kemiği yani diz ile kalça arasındaki kemik şöyle kalçaya yaklaşınca bir 120 derecelik bir açıyla baş kısmı kemiğin içe doğru bükülür. Ve böyle topak gibidir başı. Kalça kemiğinde de tam bu uyluk kemiğinin baş kısmı gelip oturacak bir çukur vardır. Asetabulum denir buna. Şimdi bu femurun başı bu asetabulum içine oturur. Ve oradaki bir çukur da vardır. O çukur tamam ise, femur başı da tamamen oturmuşsa, o çukur kafi ise etrafındaki bağlarla vesaire kalça eklemi tamamlanmış olur. O çukur, asetabulum denen o çukur, femur başının gelip oturduğu çukur, bazı çocuklarda hiç yoktur, dümdüzdür. Bazı çocuklarda ise yeteri kadar derin değildir, sığdır. O yeteri kadar derin değilse yarım kalça çıkığı denir. Tamamen düzse de tam kalça çıkığı denir. Tabi o durumda o femur başı çocuk ayağa kalktı diyelim, ayağını bastı, femur başı o çukur olmadığı için o kemik üzerinde yukarı doğru kayar. O zaman o tarafa doğru, mesela tek taraflı kalça çıkığı varsa böyle iyice yalpalar yürürken şahıs, iki taraflıysa böyle çok fazla yalpalayarak yürür, yetişkinliğe kadar böyle gitmişse. Eğer yarım kalça çıkığı varsa, işte yarım kalça çıkığı ya da tam kalça çıkığı olabilir. Şimdi bunun tedavisi, hemen çocukken yakalanıp da tespit edilip de tedavisi yapılırsa bunun tedavisi kolaydır. Hatta bunu ilk doktor bir muayene ederse buna bakar. Şöyle de aileler şüphelenebilir. Çocuk sırt üstü yattı, iki ayağını da uzatmış, biri öbüründen kısa. Bu akla getirir kalça çıkığı mı var diye. İki çocuk yüzüstü yatıyor. O kaba etlerde, işte bacağın üst kısımlarında arkada böyle bir kısım kıvrımlar olur. Bu kıvrımların simetrik olması lazım. Yani sağda ve solda eşit yerde kıvrım olması lazım. Eğer bu kıvrımlarda bir simetriklik yoksa, simetri problemi varsa, yani denir ki bunda kalça çıkığı olabilir. Ve bir manevra vardır ki bunu anneler yapmayı denememeli, zarar verebilir çocuklara. Doktorlar bilir, böyle bacağı bir hareket ettiriyorlar, böyle bir tıkırtı sesi duyulur. O ses duyulduğu zaman da kalça çıkığı olduğu düşünülür ve işte röntgen vesaire tespit edilir kalça çıkığı. Ama anne diyelim ki çocuğunu bezlerken falan böyle bir tıkırtı oluyor çocuğun bacağında, bundan da şüphelenmeli. Böyle yarım kalça çıkığı varsa o çentikten atlarken bir tıkırtı olur bacakta. Şimdi bunun tedavisi, çocuk erken dönemde yakalandıysa böyle bacak biraz çektirilir ve açılır yan tarafa doğru. O femur başı asetabulum denen çukura bastırması istenir. Şimdi çocuklarda kemik biraz böyle zayıftır, yani çok sertleşmemiştir, daha yumuşaktır. Asetabulum denen o çukurluğa femur başı bastırınca, böyle işte bir müddet devam edince, 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 2 hafta gibi, artık o çocukluğun küçüklüğüne göre bu 1-2 haftadan birkaç aya kadar devam edebilir. Oraya bastırınca femur başı, o uyluk kemiğinin başındaki o topuz, o çukura bastırınca bir müddet sonra oradaki çukur oyuk büyür ve tedavisi budur erken dönemde. Ama diyelim ki yetişkin birini, yani 20 yaşındaki bir adama böyle traksiyon alayım da femur başı efendim o çukurluğa bastırsın, çukurdaki oyuk büyüsün, böyle bir şey olmaz yetişkinde. Çünkü kemikler sertleşmiştir. Yetişkinde ameliyat yapıp oraya bir çukur, asetabulum yapmak gerekir mekanik olarak hariçten. Dolayısıyla bunun büyüklükteki tedavisi zordur. Ameliyat olması gerekir. Çok da sıhhatli değildir. Yani çok büyük bir rahatlık sağlamaz. Ama bu bebekken yapılan tedavi hem çok basittir, hem böyle zahmetsizdir, pahalı değildir. Bir de tamamen iyileşir. Yani çocuğa o erken çağda bu işlem yapıldıysa çocuk sonra çok normal olarak yürür. Hiçbir problem olmaz. Tamamen normal çocuk haline gelebilir. Şimdi denir ki Afrika'da bir kabilede hiç kalça çıkığı görülmüyor. Onlarda şöyle bir alışkanlık var. Anneler çocuklarını sırtlarına bağlıyorlar. Anneler sırtlarına bağlarken çocuğun böyle yüzü annenin sırtına kapaklanıyor, çocuğun göğsü ve bacakları iki tarafa açılıyor. Böyle iki tarafa doğru iki bacağı da açılmış oluyor. Böyle duruyor çocuklar, böyle taşıyor anneler. Niye deniyor bunlarda hiç kalça çıkığı yok? Çünkü çocuk sanki böyle şey tedavisi oluyormuş gibi, yani ortopedide sanki traksiyonu almışın gibi, çocuğun bacakları iki tarafa açılınca femur başı o asetabulum denen çukura bastırıyor zaten. Kalça çıkığı varsa da tedavi oluyor, yoksa yok zaten. Şimdi denir ki çocuk kundak yapıldığı zaman, tabi o çocuğun bacağının daimi duruşunda böyle iki tarafa doğru açılması lazım, bacakların birbirine uzaklaşması ve o şekilde o femur başı, uyluk kemiğinin başındaki topuz o zaman o çukura bastırıyor. Yani normal fizyolojik durum bu, anatomik durum bu. Şimdi çocuk eğer sıkı kundakla sarılırsa, bu bacaklar bir araya getirilince o femur başı o çukurdan uzaklaşıyor. Sıkı kundak yapıldığı zaman, sıkı kundak bu sebeple, hele bir de araya bez kondu, sonra aşağıdan bastırınca iyice uzaklaştırıyorsun o çukurdan femur başını. Yarım çıkığı bile tam çıkığa çevirebilir insan böyle. Ya da artık gene yarım çıkık olarak kalır diyelim, ama oraya bir baskı yapmadığı için bu çıkık aynen kalır. Bu sebeple denir ki kundak kalça çıkığında zararlı kundak. Peki ne yapılmalı? Yani bir aile, anne diyelim ki, büyükçe bir ara bezi koydu ve kundağa sarmadı. Normal işte giydirdi, böyle pijama gibi şey giydirdi çocuğa. Ondan sonra büyükçe bir ara bezi koydu. Hani var ya da yok kalça çıkığı, o topuzlar, femur başındaki, uyluk kemiğinin başındaki topuz o çukura zaten bastırır ve bir yarım kalça çıkığı da varsa o da kendi kendine tedavi olmuş olur. Kalça çıkığına kundağın böyle olumsuz bir etkisi var. Bu sebeple de kundak doğru bir şey değil. Gene çocuklar, küçük bebekler, ki bu tabi kalça çıkığı çok yaygın olan bir şey değil ama fena mı yani, çocuk belki doktora bile gitmeden tedavi olmuş olacak. Şöyle büyükçe bir ara bezi konursa bunu da engellemiş olur. Gene küçük çocuklarda böyle bacağı çarpıtmamak için de büyük bir ara bezi koyup da sonra bir de sıkı kundak yaparsa o kemikleri böyle zorlayacaktır eğilsin için. Doğru bir şey olmaz. Kundak yapılacaksa da böyle iyice bol, geniş, gevşek bir kundak yapılmalı. Ama ben derim ki kundak yapmayın. Yani ben kendi çocuklarımdaki uygulama böyle, elbise giydirilmesini bilhassa istiyordum. Çünkü çocuk kolunu bacağını güzelce oynatsın çocuk. Şimdi o yaşta bile, yani bebekken bile çocuk kolunu bacağını oynatmakla hem ruhen daha huzurlu oluyor. Yani niye şimdi bir büyük bir adamın bile kolunu bacağını sarmala yatır, öyle canı sıkılır adamın. Yani bir hareket etmek istiyor. Hem de zaten hissediyorsun çocuk inatla böyle elini çıkartmaya çalışıyor. Öbür elini çıkartmaya çalışıyor. Ya da daha sonra böyle altı filan açılınca çok seviniyor çocuklar böyle bacaklarını filan hareket ettirince. Hem adale gelişir, hem sinir gelişir, hem çocuk ruhen daha rahat eder. Hem de böyle kalça çıkığı filan gibi bir durum varsa da bu şekilde tedavi olmuş da olur. Hatta yarım kalça çıkığı hiç anne fark etmeden bile tedavi etmiş olur, tedavi olmuş olur. Bu sebeple kundak doğru bir şey değil. Gene çocuklarda bacaklarda bir kısım eğrilikler olabilir. Mesela pes equinovarus deniyor. İşte bacak böyle çarpıklık olur. Sonra ayak bileğinden itibaren bir çarpıklık olur. Topuktan bir çarpıklık olur. Böyle durumlarda varsa bir an önce doktora götürmenin faydası var. Çünkü küçük çocuklarda bir kısım diyorlar ki şöyle masaj yap, yok işte ayağını şöyle düzelt filan gibi. Doktor bir kısım şeyler tavsiye ediyor. O küçük yaşta çocuğun kemikleri daha yumuşak olduğu için böyle bir kısım işte masaj, bir kısım hareketlerle o eğrilikler, yamukluklar düzeltilebiliyor. Çocukları böyle bacaklarında, iskelet sisteminde de bir anormallik varsa doktora göstermekte fayda var. Evet, çocuk doğunca bir ziyafet verilmekte sünnet. Sahabe de yapardı bunu. Hatta denir ki Ebu Leheb pazartesi günü, Peygamber aleyhissalatü vesselam doğmuş idi. O gün kendine müjde veren cariyesini azat ediyor ve şeker dağıtıyor gibi hatırlıyorum. Bu sebeple diyor ki Ebu Leheb, ki Tebbet suresinde Ebu Leheb kınanıyor. Deniyor ki Ebu Leheb birisi rüyasında görüyor. Diyor ki pazartesi günü diyor böyle parmağımdan diyor böyle bir soğukluk geliyor. Yani azabım diyor hafifliyor. Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselam amcası ya, yeğenin doğdu deyince böyle bir ziyafet vermiş ya da böyle bir ikramda bulunmuş. O sebeple onun hürmetine azabı hafifletiliyor deniyor. Şimdi sahabe çocuğu doğduğu için bir ziyafet veriyor sahabe de ve bu sünnet sahabede yaptığına göre, tabi sahabenin yaptığında sünnet kabul ederiz çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam onların içinde. Çocuk doğunca bir ziyafet vermekte fayda var, bir sünnete uyulmuş olur. Ama yaş günü Avrupa'yı bir adet, daha sonra yaş günü, her yaş günü doğduğu gün kutlama, böyle bir adet bizde yok. 7. gün neler yapılacak? Çocuk, gene işte tıp kitaplarına bakıyorum, sünnete bakıyorum. Ben kendi artık pratikte, doktorluk hayatımda ya da çocuklarıma bakarken, kendi çocuklarım içinde benim uyguladığım bir şey var. Ve bu sünnetten de böyle olması gerektiğini, tıp kitaplarından da böyle olmasının doğru olacağını çıkartıyorum ben. Çocuk 7. gününe kadar banyo ettirilmemeli. Yani o ilk doğduğu zaman banyo ettirilmiyor. Zaten hemen sarıyorsun çocuğu, anneye veriyorsun. 7. gün yapılması gereken bir kısım işler var. Şimdi İbrahim Canan'ın kitabına dönüyoruz. Resulullah'a göre ailede ve okulda çocuk terbiyesi, Cihan Yayınları arasına çıkmış Profesör İbrahim Canan. 7. gün neler yapılacak? İbni Abbas radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet, çocuğun doğumunun 7. gününde 7 şey yapmanın sünnet olduğunu beyan eder. 1. Çocuğa isim verilir. 2. Eza bertaraf edilir. 3. Kulağı delinir. 4. Akika kurbanı kesilir. 5. Başı tıraş edilir. 6. Akika kurbanının kanı sürülür. 7. Tıraş edilen saçın ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilir. Şimdi ilk bu eza bertaraf edilirden başlamak istiyorum ben. Çocuk doğduğu zaman, gerçi sıradan gidelim. Birincisi neydi? İsim verilir. Bu çocuğa isim verme sünnette mühim bir husus. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk gün isim verdiği vakalarda mevcut. Burada asıl mühim olan husus çocuğun isminin güzel olması. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel kılın. Ve isimleri kötü olduğu için pek çok kimsenin ismini de değiştirmiş. Hatta Hazreti Ali, mesela Hazreti Hasan doğduğu zaman radıyallahu anhuma, onun adını Harp koymak istiyor. Kendisi böyle cengaver bir şahıs Hazreti Ali. Denir ki hiçbir savaşta yenilmedi Hazreti Ali. Teke tek savaşlarda hiç yenilmedi. Yani hiç kimse onun karşısına çıkıp da galip gelip ayrılmadı. Böyle bir büyük cengaver Hazreti Ali radıyallahu anh ve diyor ki o Harp koymak istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam değiştiriyor, Hasan koyuyor. Ki Hasan güzel demek, iyi, güzel demek. Sonra ikincisi Hüseyin koyuyor ikinci çocuğun ismini. Hüseyin de Hasancık demek. Yani onun ismi tasgiri zaten. Ve kendisi birçok ismi de değiştiriyor ki şimdi mesela Savaş ismi konuyor. Savaş bir noktada harp demek. Demek ki Savaş iyi bir isim değil. Ne olmalı? Barış. Mesela güzel isim. Mesela bir şahıs Asiye ismini değiştiriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Asiye, asi kadın demek, değiştiriyor Asiye ismini. Birinin Hüzünmüş ismi, ona diyor ki hüzün manasına gelen Arapça bir ismi var. Ona değiştirmek istiyor. O diyor ki ben diyor babamın bana taktığı ismi değiştirmem diyor. Peki ondan sonra diyor ki bizden diyor hüzün ayrılmadı diyor. Yani güzel olmalı isim. İsmin manası güzel olmalı. Mesela Abdüşşems, Abdüluzza ki güneşin kulu, Uzza'nın kulu, Uzza o zamanın bir putu, böyle isimleri de değiştiriyor. Abdullah ve Abdurrahman erkekler için deniyor ki en makbul Allah'a karşı isimlerin en sevgilileri Abdullah ve Abdurrahman. Sonra Muhammed adı geliyor. İmam Malik diyor ki bir ailede bir Muhammed bulunsun diyor İmam Malik. Ve peygamber isimlerini de takınınız deniyor. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed bin Ebi Bekir Muhammed var. Gene Hazreti Ali'nin bir tabii Muhammed'i var. Böyle Muhammed isminin verilmesine izin veriyor zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam. Muhammed ismi konabilir çocuklara. Diğer peygamberlerin ismi konabilir. Kendisi mesela İbrahim ismini koymuş oğluna. İbrahim aleyhisselamın ismini. Ama çocuğa tabii ki Muhammed ismi koyduktan sonra ikram etmek lazım. Güzel davranmak lazım çocuğa. İsminin hakkını bir hürmet etmek de gerekir. Hatta birisi öyle diyordu bu Karadeniz tarafında. Biri öbür kadının kocasını öldürmüş. Kadın diyormuş ki bakmış böyle öldürmüş kaçıyor. Kadın evin önünde. Kadın çıkmış bakmış ki öldüren de Muhammed'miş. Diyormuş ki Muhammed adıan yazık diyormuş. Sana ne diyeyim? Yani çocuk Muhammed ismini verdikten sonra keremli davranmak da gerekir, ikram etmek de gerekir çocuğa. Peygamber isimleri, güzel manalı isimler vermeli. Kız çocuklarına da gene bu şekilde keremli isimler vermeli ki aslında bizim önceden beri yani ismin din ile çok sıkı alakası var. Mesela dört kadın kemale erdi denir ki bu dört kadının ismini koymakta daha doğrusu üçünün ismi güzel. Hazreti Hatice, işte Hatice, Fatıma ve Meryem. Bir de Firavun'un karısı o Asiye deniyor ama Asiye ismini değiştirmişti Peygamber aleyhissalatü vesselam. O Firavun'a Asiye'ydi ama Asiye ismini değiştirmişti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu üç isim mesela konabilir. Ayşe ismi konabilir. İsim güzel olmalı çünkü insan ismiyle çağrılacak. Bu ezanın temizlenmesi, başın tıraş edilmesi bunlar önemli. Şimdi ezanın temizlenmesi için ağırlıklı görüş o ki işte çocuk doğarken o doğum kanalında ya da anne karnında bir su içinde ya Bir kısım necaset, bir kısım şeyler bulaşıyor çocuğun ya da koltuk altında, işte boynunda, saçına vesaire bulaşmış oluyor. Bunların temizlenmesi birinci haftada. Yani çocuk birinci haftada banyo yaptırılmalı. Birinci haftada çocuğun başının tıraş edilmesi ve bu saçın ağırlığı miktarınca tasadduk edilmesi. Şimdi bu tıraş edilme işi mühim. Bu tıraş işini ben kendi çocuklarıma yaptım, onu söyleyeyim. Bunun hem tıbbi faydası var hem bir sünnete uymuş oluyorsunuz. Tıbbi olarak şöyle faydası var. Çocuğun saçını kesince bu saç ondan sonra diyelim ki 7-8 ay 1 yaşına kadar böyle ele gelir bir saç olmuyor. Ve küçük çocuklarda çok problem olan konak olmuyor çocuğun başında. Kazındığı için saçı, saç olmayınca konak da tutunamıyor ve çocuk aylarca rahat ediyor çocuk. Yani 1 yaşına kadar rahat ediyor. Şu anda 10 aylık bir kızım var. Bakıyorum böyle saçına. Daha işte yeni yeni böyle bir saç geliyor. Daha konak olmamış. Öbür çocuklarda da 1 yaşına kadar konak olmuyor. Saç tıraş edildiği zaman. Yalnız saçı tıraş ederken bir şey çok önemli. Şimdi küçük çocuklar göbeği keserken demiştik ki temiz kesilmeli. O küçük bebeklerde diyelim ki cilt yaralanır, oradan mikrop kapar. Normal yetişkin bir şahsın cildi yaralansın, orası böyle iltihaplanır, anlaşılır buradan mikrop kapmış diye. Küçük bebeklerde bu anlaşılmaz. Yani o dokunun hemen oradaki savunma mekanizması zayıf olduğu için mikrop kapar, kana karışır ama sen hala hissedemezsin. Bu sebeple çocuğun saçı tıraş edilirken dikkat edilmeli, cilt yaralanmamalı. Bunun için de ve o tıraş edilen jilette kullanılmış olmamalı. Ben şöyle yapıyorum, gene kendi uygulamamı söyleyeyim. Gidiyorum, bir tane yeni çift bıçaklı tıraş bıçakları var. Bir tane yeni alıyorum. Sapı da her tarafı yeni. Ondan sonra bununla ki 4-5 tane de yedek bıçağı oluyor onun. Çocuğun saçını işte kesiyorum. Keserken köreldikçe, yani biraz kullanınca köreliyor, değiştiriyorum hemen bıçağı. Ondan sonra artık kaç tane bıçakla çocuğun saçını, baş derisini hiç yaralamamak lazım. Çok önemli o. Hiç yaralamadan çok dikkatli bir şekilde kesiyorum güzelce. Ondan sonra işi bitiyor onun. Ama şeyi de yeni almakta fayda var. Çünkü hani o suyla çalkalayacaksınız. Babanın kullandığı şeyse gene mikrop kapabilir o. O jileti, efendim o sapını, başlığını, şuyunu buyunu hepsini yeni almak lazım. Çok böyle pahalı bir şey de değil. Bir defada alıp çift tıraş bıçaklı jiletle bir defada alacak keseceksiniz. Kullanılmamış olmasının faydası var ki mikrop kapmasın diye.

0: mikrop kapar. Bu başın tıraş edilmesi ve ezanın temizlenmesi mühim. Kız çocukların kulakları delinir. Erkek çocuklarda sünnet yapılıyor. Akika kurbanı kesilir. Akika kurbanı için değişik görüşler var. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki her çocuk akikasıyla rehinlenmiştir. 7. günü onun adına kurban kesilir, saçı tıraş edilir ve isim konur. Akika için değişik görüşler var. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet ve Cumhur diyor ki terkiyle günah gerekmeyen tekitli müstehaptır. Cumhur'un görüşü bu. Yani terk edince günah olmaz ama tekitli, bilhassa üstünde durulmuş müstehaptır. Akika kesilmeli. Vaciptir diyen var. İlk 7 günde vaciptir, yapılması sakıt olur diyen var. Değişik görüşler var. Ehli rey bid'attır demiş ama bu yani kaynaklarda geliyor. Bid'at bir sağlam bir görüş gibi görünmüyor. Demek ki cumhurun görüşü tekitli müstehaptır. Gücü yeten aileler akika kesmeli. Erkeğe iki kıza bir gibi diyenler de var ama bir akika kesilse tamam olur ve bundan aile de yiyebilir akikanın etinden. Kan sürünmesi konusu, bunu hadisin ravisi bile Ebu Davud diyor ki bu diyor ya diyor yüsemma idi yüdemma diye mi diyor acaba, Hemmam diye bir ravi var hadisin senedinde, o diyor acaba karıştırdı mı diyor, yüsemma diyecekti yüdemma mı dedi. Yüsemma isim verilir manasına gelir ve daha sonraki alimler de diyor ki eğer diyorlar bu şahıs yanılmadıysa bile bu nesledilmiştir, yani kan sürme ile amel edilmez, bu doğru olmaz. Ve sünnet etme var 7. günde. Kız çocukların kulağı delinir. Bu erkek çocukların kulağını delmek mekruhtur. Erkek çocuklar öyle ziynet takmazlar. Kız çocuklar ama ziynet takarlar. Kız çocuklarını süslemek sünnettir. Bu sebeple kız çocukların kulağı delinir. Akika kurbanı kesilir ki bu akika ile alakalı değişik görüşler var demiştik. Cumhur diyor ki terkiyle günah gerekmeyen tekitli müstehap. Yani tekitli müstehaptır. Üzerinde durulmuştur. Ama terk edince de günah gerekmez. Ama gene de gücü yetenler akika kurbanını kesmeli. Akika kurbanından da gene fetva olarak deniyor ki akika kurbanından yenebilir. Yani aile akika kurbanından yiyebilir. Çocuğun başı tıraş edilir. Bundan bahsetmiştik. Akika kurbanının kanının sürülmesiyle alakalı görüşten bahsetmiştik ki alimler bu diyorlar. Ya hadis rivayet edilirken yüsemma yüdemma diye değiştirildi ki yüsemma isim verilir demek. Ya böyle bir yanlışlık oldu deniyor ya da mensuhtur yani nesledilmiştir. Dolayısıyla bununla amel edilmez, yani kan sürülmez. Selamün aleyküm.
1: Çocuk Eğitimi. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Erkam.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
7: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemize gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri bakmanızı, gerçekleri duymanızı, gerçekleri anlatan kitapları, dergileri okumanızı, gerçekleri anlatan ne varsa onları bakmanızı, onları dinlemenizi ve gerçek mutluluğu kendi içinizde, aile hayatınızda gerçek mutluluğu yakalamanızı ister saygı, sevgi ve hürmetlerimle.
1: Gerçekler ve Biz programıyla Ramazan Boyacıoğlu her cumartesi saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sağ. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat. 0535 594 0102.
1: Reklam.

Selamün aleyküm. Ben psikolog Ramazan Boyacıoğlu. Yeni bir Gerçekler ve Biz programında beraberiz. Bu hafta sizlere yardımcı olmak istediğim konu zeka gelişimiyle ilgili. İlk 2 yılda zeka gelişimi birinci konum olarak onu ele alıyorum. İlk 2 yılda zeka nasıl gelişir? Doğumdan itibaren onu ele almak istiyorum. Doğumdan itibaren geçen 2 yılda görme, işitme, dokunma gibi duyuları kullanarak çocuk ne yapar? Dünyayı tanımaya başlar. Dünyayı nasıl tanımaya başlıyor? Doğumdan itibaren görmesiyle, işitmesiyle, dokunmasıyla. Zaten doğduğunda bazı becerilere sahiptir çocuklar. Yeni doğan çocuk ışığı görür, hareketleri fark eder. 50 santim ötesindeki her şeyi izleyebilir. Ses yüksekliklerini ayırt edebilir. Başucunda el çırptığınızda sesin geldiği yana başına çevirebilir. Ninni gibi ritmik ses ve şarkıları, ilahileri duymaktan hoşlanır ve ağlamasını keser. Çocuğunuzun başucunda el çırptığınızda sesin geldiği yöne doğru başını çevirmesi neyin işaretidir? Aynı zamanda işitebildiğinin işaretidir. Yani kulaklarının duyduğunun işaretidir. Bunu burada da dikkat etmek gerekir anne baba arkadaşlarımızın. Eğer çocuğunuz doğduğunda ilk aylarda onun yanında başucunda el çırptığınızda bir ses verdiğinizde başını çevirip bakmıyorsa işitmesinde bir problem olabileceğini düşünün. Tabii çocuğunuzun dikkati başka yönde de olabilir. Bunu dikkat etmek gerekiyor. İşte çocuğunuzun karşısında anne var. Çocuk ne yapıyor? Anneye dikkatini vermiş. Olduğu gibi dikkati annede. Ama siz arkadan ses veriyorsunuz, el çırpıyorsunuz. Çocuğunuz size doğru dönüp bakmıyor. Burada işitme kaybı olmayabilir. Kulakları duyuyor olabilir. Niçin? Dikkati annededir. Eğer dikkati başka bir yerde değilse, önünde başka bir canlı obje yoksa, nesne yoksa, bir insan ya da herhangi bir şey yoksa, dikkatini dağıtacak, dikkatini toplayacak, çocuğun dikkatini verdiği bir yer yoksa, başucunda el çırptığınızda sesin geldiği yöne doğru başını çevirmiyorsa, buraya dipnot koyun, bir işaret koyun. Çocuğunuzda nedir? İşitme problemi olabilir. Olmayabilir ama şimdilik bir işaret koyarsınız, aklınızda bulunur. Yarın bir gün herhangi bir hastaneye gittiğinizde çocuğunuzla ilgili bir problem olduğunda orada söyleyebilirsiniz. Bir çocuğumuz verdiğimiz seslere, başucundaki seslere de ne yapıyor? Dikkatini vermiyor, dönmüyor diye orada bir çocuğunuzun işitme problemi var mı yok mu ele alınması gerekir. Yine ilk öğretimdeki çocuklarla ilgili, çocuklar derslerde başarısız ise, bunu ben tekrar üzerine durmaya çalışıyorum. Derslerde başarısız ise öncelikle göz doktoruna ve kulak doktoruna götürmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çocuk gözlerinin yeterince göremediğini bilemiyor. Tahtayı yeterince göremediğini çocuk farkında değil. İşitme konusunda da hakeza, belki çocuk tam anlayamıyor olabilir. Çocuk ne yapıyordu? Başucunda el çırptığınızda sesin geldiği yana doğru başını çevirebiliyordu. Ninni gibi ritmik ses ve şarkılardan, ilahilerden, müzik parçalarından hoşlanıyor ve ağlamasını kesiyordu. Ağzının kenarına dokunulduğunda başını o yana doğru çevirip ağzını açıp emme hareketleri yapar. İşte böyle becerilerle dünyaya gelen çocuk zamanla dünyanın bir düzeni olduğunu, güneşin sabah doğup akşam battığını, etrafındaki eşyaların, insanların sabit olup birdenbire ortadan yok olmadıklarını, etrafındaki çeşitli eşyaların, oyuncakların, insanların bulunması ve çocuğun onlarla devamlı ilişkide olması çocuğun dünyasını anlamasına, değerlendirilmesine yardımcı olur. Yani çocuğunuz ne yapıyor? Daha ilk aylarında çevresindeki eşyaların, nesnelerin, objelerin birdenbire değişmeyeceğini, sabit olduğunu anlayabiliyor. Nasıl anlıyor? Aynı şekilde görerek, duyarak, dokunarak bunları anlıyor. Her gün aynı şeyleri göre göre çocuk onların sabit olduğunu anlıyor. Aslında tabii hiçbir şey sabit değil, her şey dönüyor, onu da bilmek gerekir.
onu burada konumuz dahilinde onu girmek istemiyorum. Her şey dönüyor, her şey hareket halinde ama biz onları sabit olarak görüyoruz ve böyle görmemiz de normal bir olay. İlk iki ayda çocuk annesinin memesini ya da mama şişesini tanır ve görünce rahatlar. Çünkü niçin? Bir ihtiyacı gideriliyor, karnı doyuyor. Bu arada mama şişesinin ağzının deliğinin büyük olmamasını tavsiye ediyorum. Eğer mama şişesinin ağzının deliği hani büyük olursa çocuk oradan çok rahat emebileceğinden annesinin memesini emmek istemeyecektir. Bazı anne arkadaşlarımız bu soruyu soruyorlar. Diyorlar ki işte çocuğum beni emmek istemiyor. Niçin emmek istemiyor? İşte mama şişesinin ağzı büyük olduğu için oradan nedir? Yani süt diyelim ki hani böyle lakır lakır geliyor. Hani çok geliyor, bol bol geliyor ve çocuk hiçbir sıkıntıya girmeden emmeye başladığı zaman hani oradan şişeden hiçbir sıkıntıya girmeden rahat rahat emebildiği için ne oluyor? Çocuk zorlanmıyor. Zorlanmadığı için daha sonra annesinin memesine emmek istemiyor. Bu konuyu da dikkat etmek gerekir. Mama şişesinin deliği, hani ağzının deliği fazla büyük olmamalı. 3 yaşın sonunda annesinin yüzünü tanıyacak hale gelir çocuk. Ona gülümsemeye, onu görünce heyecanlı hareketler yapmaya başlar. Çünkü annesinin yüzünü başka yüzlerden ayırt etmeye başlamıştır. 6 aylık çocuk annesinin geliş gidişlerini, ayak seslerini izler. Onun odadan çıktığında yok olmadığını, tekrar döneceğini bilir. Hatta sık sık onun çıktığı kapıya bakar. Bu aylarda çocuk C oyunundan çok hoşlanır. Yine tavsiye ederim anne baba arkadaşlarımıza, bilhassa baba arkadaşlarımıza. Çünkü anne arkadaşlarımızın evde bazen işi gücü çok oluyor. Baba arkadaşlarımız iş dönüşünde evet yorgundurlar ama çocuklarıyla bir C oyununu oynayabilirler. Herhalde C oyununu bilmeyen yoktur. Hani C oyunundan çocuklar ne yapıyorlar? Çok hoşlanıyorlar. Baba arkadaşlarımız işten geldiklerinde yorgun olsalar bile hani oturdukları yerden ya da uzandıklarında yattıkları yerden çocuklarıyla C oyununu oynayabilirler. O kadar da zor bir şey değil. Hani çocuğa vakit ayırmak, çocukla oynamak, çocuğa biraz zaman ayırmak o kadar da zor bir olay değil. Evet, çocuklar C oyunundan çok hoşlanırlar. Çocuklar bir şeylerin kaybolup tekrar ortaya çıkmaları, çevresinin gerçekten düzenli olduğunu ispat etmesi açısından yeni bir bilgi kazanmış olurlar. Bu C oyunu ile. Yani yok olmadı, hemen yine çıktı. Demek ki bir düzen var, bir intizam var diyerekten çocukların zekalarında bir parça daha ilerleme olur. Aynı şekilde bir yastığın altına kayan boş bir emziğini ya da örtünün altına saklanan oyuncağını nereye saklandığını çocuk görürse bulabilir. Yani oraya gider, ne yapar çocuk? Onu oradan alır. Tabii bu aylar içinde söz konusu. Belli bir ayda çocuk bunu görmediği için kaybolur zannediyor. Ama artık yavaş yavaş ay ay ne yapıyor? Çocuklar 6 aylık olan bir çocuk ne yapıyor? Bunun kaybolmadığını bilebiliyor ve oraya gidip araştırıp bulabiliyor. Hatta yine bu konuda böyle oyun oynayabilirsiniz. Çocuğunuzun ufacık bir oyuncağını diyelim ya da sizin herhangi bir şeyinizi çocuk görebileceği şekilde örtünün altına saklayın ya da yastığın altına saklayın ve çocuğunuza deyin ki haydi gidip onu bulalım. Çocuk ne yapsın? Gitsin onu oradan alsın. Bak işte buradaymış gibisinden hem çocukta kendine güven olur, kendine güven gelişir, hem zekası gelişir. Yani onun orada olduğuna dair hem de bir şeylerin arandığında bulunabileceğini öğrenmiş olur. Evet. Yaklaşık olarak 9 aya gelindiğinde çocuğun zihin gelişimi, yani zeka gelişimi, bir şeyleri aklında tutmasına, hatırlamasına, gördüğü şeyleri birbirinden ayırt edebilmesine imkan verir. Bakın bilim adamları buralarda hepsini tek tek çıkarmışlar yine. Bahsettiğim gibi 6 aylık bir çocuk başka, 9 aylık bir çocuk başka, daha sonra işte 1 yaşında başka, 1,5 yaşında, 2 yaşında başka, 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında hepsi başka başka.
zeka gelişim yönüyle hepsi bunlar çıkarılmış. Yine eğer çocuklarınız ilk öğretimde okuyan çocuklarınız ya da lisede okuyan çocuklarınız ya da anaokulunda bulunan çocuklarınız eğer derslerinde başarısızlık varsa, karnelerinde belli bir zayıflık varsa, yani karneler olarak da yine zayıflık, yani zayıfları varsa, tabi evinizde televizyon açık olabilir, bilgisayar açık olabilir, bunlar da bir ders çalışmamasının bir faktördür, ama yine de bence çocuğunuzun zekasını bir ölçmek gerekir, zeka testi yaptırmak gerekir. Çünkü neden acaba çocuğunuzda zeka yönüyle herhangi bir problemi var mı yok mu, bunu bilmek gerekir. Bazı anne baba arkadaşlarımızın bilemediği bir konu var, yine çocuğumuz diyor zekası çok güzel diyor, yerinde diyor. Bilemedikleri konu ne? Bilemedikleri konu şudur. Diyelim ki çocuğunuz 10 yaşında, çok şeyleri yapıyor. Hani diyelim ki hani 90 tane işi yapabiliyor çocuğunuz. Ama bu çocuğunuzun 100 tane işi yapması gerekir. Örnek olarak veriyorum. Hani 10 yaşına gelmiş bir çocuk 1000 tane işi yapıyordur. Şimdi yapması gerekir. Yani zeka testi olarak kabul edelim. Çocuğunuz da sizin çocuğunuz 900 tane işi yapıyordur. Ya da 90 tane iş yapıyordur ya da 9 tane iş yapıyordur. Aslında çocuğunuzun, sizin çocuğunuz 9 yaş çocuk zekasında sahip olmuş olabilir. 8 yaş çocuk zekasına sahip olmuş olabilir. Yani kendi yaşının zekasını göstermiyor olabilir. Bunu tabii sizin bilebilmeniz biraz zor. İşte bu konuda çocukların test yapılması gerekir. Eğer derslerinde başarısızsa, yani bu konulara dikkat etmek gerekir. Çocuğunuzun zekasını bakmak gerekir. Evet. Yaklaşık 9 ay olduğunda, yani çocuğunuz 9 aya geldiğinde zeka gelişimi olarak bir şeyler aklında tutabilir, hatırlayabilir, gördüğü şeyleri birbirinden ayırt edebilir. 1 yaşındaki çocuk sadece annesini değil artık etrafındaki diğer kişileri de tanıyıp birbirinden ayırt edebilir. Bu arada yabancılardan korkar, korkması da normaldir. Yani bu yaratılışında vardır. Yani Allah'ımız onu yaratırken öyle yaratmıştır. Niçin yabancılardan korkar? Çünkü Allah hepsinin çocuk korkmazsa, diyelim ki onları severse, onları hani onların yanına giderse, çocuğun güvende olması zor olur. Allah kimsenin başına vermesin. Hani çocuğunuzun kaçırma olayları gibi, çocuğunuzun herkesi güvenmemesi, herkese inanmamasının yaratılışta zaten bakın Allah'ımız onun içine koymuş. Ne koymuş? Çocuk yabancılardan korkuyor. 1 yaşındaki çocuk yabancılardan korkuyor. 1,5 yaşındaki çocuk yabancılardan korkuyor. Tanımadığı kişilerden korkuyor. Hatta çocuk sizin kucağınızda olsa bile tanımadığı bir insandan çocuk korkuyor.

kişinin, o kişinin kucağını birden vermeyin. Onun yanına gitmesini istemeyin. Bu konuyu maalesef yine bazı anne baba arkadaşlar hata yapıyorlar bu konuda. Burada yine söylüyorum, çocuk yabancılardan korkar ve korkması normal bir olaydır. Evinize gelen misafirlerin kucağına gitmiyorsa çocuğunuza zorlamayın. Herhangi birisinin kucağına gitmiyorsa zorlamayın. Çocuk ağlar, aynı şekilde bunu ağlayarak belirtecek. Hani çocuk daha tam konuşamıyor, tam konuşamayan bir çocuk nasıl derdini anlatacak? Elbette ki ağlayarak anlatacak. Kaybolan bir şeyin ya da evin içinde değişik bir odaya giden annesinin nerede olabileceğini tahmin edebilir çocuk. Bu konuda yine çocuğunuza güven vermelisiniz. Diyelim ki çocuğunuz salonda duruyor, siz de mutfaktasınız. Oradan seslenmelisiniz ki çocuğunuz sizin mutfakta olduğunuzu bilsin. Sizin yok olup gitmediğinizi, yani onun güven dünyasından ayrı bir dünyada, hani sokaklara ya da başka bir yerlere gitmediğinizi çocuk bilsin. Orada seslenin, yani mutfaktan seslenin ya da diğer odada iseniz oradan seslenin. Mahsustan kendinize göre orada ilahi söyleyebilirsiniz ya da mırıldanabilirsiniz ya da işte kendinize göre müzik parçası söyleyebilirsiniz. Artık kendi kültürünüze göre, kendi terbiyenizi, kendi eğitiminize göre faydalı olan ne varsa oradan söyleyebilirsiniz, mırıldanabilirsiniz ve böyle yapmalısınız. Neden? Çocuk sizin orada olduğunuzu bilsin, tahmin etsin, üzülmesin, güvensizlik olmasın. Çocuk sizin kendisini bırakıp gittiğinizi bilmesin, öyle inanmasın. Çocuğunuz eğer emekliyor ya da yürüyorsa onu aramaya gidebilir. Yani annesini aramaya gidebilir ve o konuda yine teşvik edin. Hani emekliyorsa çocuğunuz, yürüyorsa işte ben mutfaktayım, benim yanıma gelebilirsin diye söyleyin. Ya da diğer odada iseniz işte ismini söyleyerek, çocuğunuzun ismini söyleyerek ben buradayım, buraya gel diyebilirsiniz, gelebilirsin diyebilirsiniz. Çocuk ne yapar? Hem güven olur, sizin orada olduğunuzu bilir, hem de emekleyerek gelir ya da yürüyerek gelir, hem de ne olur, çocukta yine bir iş yapmış olmanın, yani emekleyerek bir yere gitmiş olmanın, yürüyerek bir yere gitmiş olmanın güvenini alır. Çocuğunuz o güveni alır ve sevinir. Kendisine de güven gelir ve çocuğunuz sevinir, mutlu olur. Yani kendi başına artık bir iş yapabiliyor. Kendi başına nasıl bir iş yapabiliyor? Bu yaştaki çocuk emekleyerek iş yapabiliyor. Bakın, çocuğunuza güven vermenin ilk yılları neresiymiş? İlk yıllar neresi? Yani emeklerken, çocuğunuz emeklerken, siz yan odada olduğunuzda, mutfakta olduğunuzda benim yanıma gelebilirsin diye söylediğinizde, çocuk sizin yanınıza geldiğinde, emekleyerek geldiğinde ne oluyor? Çocuğunuzun kendisine güveni gelişiyor. Kendisine güveni artıyor. Artı ne yapıyor? Bir iş yapmış oluyor. Artı bir şeyi başarmış oluyor. Buradaki bir şeyi başarmak nedir? Salondan ta mutfağa kadar sizin yanınıza gelmek. Küçük bir olay olarak bunu görmemek gerekir. Çünkü niçin? Çocuk burada mutlu oluyor ve bir iş yapmış oluyor. İş yapmanın mutluluğunu almış oluyor. Evet. Yalnız şunu da bilmek gerekir. Erken emeklemenin ya da yürümenin zihin gelişimiyle ilgili bir ilişkisi yoktur. Hani büyük bir ilişkisi yoktur. Yani çocuğunuz çok erken emekliyorsa, erken yürüyorsa, bu onun zekasının böyle hani yüksek olduğunun göstergesi değildir. Bu konuda yanılmayın. Yani çocuğunuz erken emekleyebilir, erken yürüyebilir, İşte benim çocuğum çok zekidir demeyiniz. Beden gelişimi başka. Bakın, beden gelişimi başka, kas gelişimi başka, zeka gelişimi başka, sosyal gelişim başka, ahlak gelişimi başka, dil gelişimi başka. Bunların her birisi başka başka konulardır. Birbirleriyle paralellik var mı? Var. Bağlantısı var mı? Var. Ama %100 bağlantı var mı? Yok. %100 bağlantısı yok. Yani çocuğunuz erken yürüyen bir çocuğunuzun zekasının çok üstün olduğunu düşünmeyin. Bunu bilmek gerekiyor. Evet. Çünkü bunlar daha çok beden gelişimine dayalı faaliyetlerdir. Diğer yandan çocuğun erken hareketlenmesi, onun daha çok şey öğrenmesi ve çevresi hakkında daha çok bilgi edinmesi açısından yararlı olacaktır. Çocuğunuz erken emeklemeye başlamışsa, erken yürümeye başlamışsa, tabii ne yapacaktır? Diğer odalara gidip gelecektir, eşyaları karıştıracaktır. Bu çocuğunuzun yeni yeni şeyleri göreceğinden, yeni yeni objeleri, yeni yeni nesneleri göreceğinden ve onları merak edip alıp bakacağından zekasında gelişmesinde faydası vardır. Evet, hareket

0: Hareketli çocuk daha çok ve çeşitli eşya ve insanlarla temas edebilir. Hareketli çocuklar ne yaparlar? Daha çok eşyaları karıştırırlar, daha çok eşyalara bakarlar, nesnelere bakarlar. Daha çok insanlarla temas halinde olduklarından tabii biraz daha zekaları gelişir. Zeka gelişir ama tabii dikkat dağınıklığı konusu yine ayrı bir konu. 1 yaşından itibaren çocuğun dil gelişimi de hızlanır. Birçok şeyi söyleyemese bile kendisine söylenilen kısa cümleleri anlar, şunu getir, bunu getir, onu koy gibi cümleleri anlayıp söylenenleri yapabilir. Kısa zamanda tek tek kelimeleri söyleyebilecek hale gelir. Anne, baba, gel, git, yok gibi sözcükleri ne yapabilir? Çocuğunuz kullanabilir. Ne zamandan itibaren? 1 yaşından itibaren. 1 yaşına itibaren ne yapıyor? Çocuklardaki dil gelişimi hızlanıyor artık. Yani çocuk o güne kadar duyduklarını yavaş yavaş ne yapıyor? Ağzından çıkarmaya başlıyor. Yani diliyle konuşmaya başlıyor yavaş yavaş. Tabii nasıl bahsettiğim gibi birer kelime, ikişer kelime. Hani bunun bile bizde ölçüleri var. Çocuk burada bir kelime söyleyebiliyor. Bir kelime söylemesi normaldir. 1 ile 2 yaş arasında çocukta taklit de ortaya çıkar. Artık çocuk ne yapıyor? Taklit etmeye başlıyor. Annenin yaptıklarını taklit etmeye başlıyor. Babanın yaptıklarını taklit etmeye başlıyor. Siz değerli dinleyicilerimiz, Özel FM'in özel dinleyicileri, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız olarak inşallah çocuğunuzun yanında sigara içmiyorsunuzdur. Çünkü sigara içiyorsanız zaten dumanından çocuğunuz hani zehirlendiği gibi çocuğunuza ne öğretmiş oluyorsunuz? Sigara içmesini de öğretmiş oluyorsunuz. Çocuğunuz ne yapacak? Bakın bu yaşta 1 yaşındaki çocuğunuz, 2 yaşındaki çocuğunuz ne yapacak? Sigarayı taklit edecek. Nasıl taklit edecek? Eline bir kalem alır, ağzına sokar. Sigara gibi bunu ağzına sokar. Siz sigarayı içtikten sonra üflerseniz çocuk da üf diye üfler. Elindeki kalemi ağzından çıkarır, üfler. Taklit etmeye başlar. Güzel şeyler yaparsanız güzel şeyler taklit eder. Bak namaz kılın, namaz kılmayı taklit edecek. Ya da ilahi söyleyin, ilahi söylemi taklit edecek. Ya da başka bir şeyi, bunları ne yapacak? Çocuğunuz taklit edecek. Yani siz ne yaparsanız yapın, çocuğunuz taklit edecek. İyi şeyler yaparsanız çocuğunuz taklit edecek. Maalesef zararlı şeyler yaparsanız onları da çocuğunuz ne yapacak? Taklit edecek. Çocuğunuzun yanında dikkat edin. 1 yaş, 2 yaş anlamaz demeyin. Daha farkında değil demeyin. Bunları dikkat edin. Hem söyleneni taklit edebilir çocuklarınız, hem de yapılan bir davranışa, örneğin yine anne baba vah vah derse o da yine vah vah diyecektir. Anne baba el çırparsa aferin derse o da elini çırpacak, aferin diyecektir. Gitgide çocuk şu anda yapılmayan, biraz önce yapılan bir davranışı ya da geçmişteki bir olayı taklit edebilir. Yani 3 gün önce yaptığınız bir olayı da taklit edebilir. 2 gün önce yaptığınız, 1 gün önce yaptığınız, 1 saat önce yaptığınız bir davranışı taklit edebilir. Eğer çocuğunuz yanlış bir şey yapıyorsa lütfen dönüp kendinize bakın. Kendinize bakın. Yani çocuğunuz yanlış bir iş yapıyorsa, yanlış bir şey taklit ediyorsa lütfen kendinize dönüp bir bakın. Kabahati, suçu başka yerlerde aramayın. Aynı şekilde çocuğunuz, bazı anne arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Çocuklarını televizyonun karşısına koyuyorlar. Hani orada oyalansın diye ve çocuk da televizyondan aldıklarını taklit ediyor. Sonra demeyin ki çocuğum bunu nereden öğrendi diye söylemeyin. Söylemeyin. Çocuk nereden öğrendi? Gözüyle nerede gördüyse, yani gözü, hani Allah'ın ona verdiği gözü ile ne baktıysa, neyi görmüşse çocuğun beyninde onlar kalıyor. Eğer siz televizyonu açarsanız, çocuğunuzu televizyonun karşısına koyarsanız çocuk onları görecek. Eğer işte radyolarda, teyiplerde ne açarsanız, ne dinlerseniz çocuk da onları dinleyecek ve bir gün sonra, bir hafta sonra onları size aynen verecektir. Yani aynı şekilde davranacaktır. Bu konuda ne yapın? Yine kendinize göre davranışlarınızı kontrol edin. Evet, örneğin diyelim ki anne baba çocuğa köpek nasıl yaptı diye sorunca çocuk hav hav diyebilir. Bakın çok hani böyle komiğimize gider, hoşumuza gider, çocuk ne yapar? Hav hav diyebilir. Bebeğini yatırıp annesinin yapmış olduğu gibi diyebilir. Annenin daha önce bir yere kaldırmış olduğu bir oyuncağını elinden tutup oraya götürüp göstererek isteyebilir. Bütün bunlar çocuğun zihninin ne derece gelişmiş olduğunu, neleri düşünüp hatırlayıp ortaya çıkabildiğini bize göstermektedir. 2 yaşlarından itibaren çocuk tek tük kelimelerle ya da işaretlerle ne istediğini anlatabilir. 2 yaşlarına itibaren tek tük kelimelerle ne yapıyor çocuklar artık işaretlerle ne istediğini anlatabilir. Bazı anne arkadaşlar yine bu konuda sabırsız oluyorlar. Konuşsana yavrum diyorlar. Yani ondan çok şeyler bekliyorlar. Çocuk ne yapar? Ancak konuşabileceği şey 2-3 kelimedir. Anne gel, baba git kelimeleridir. Ve işaretlerle çocuk ne istediğini anlatabilir. Yani bir anne arkadaşımız bana demişti, Ramazan Bey hep işaret ediyor, işte hep şunu istiyor. Ben de ona söylemiştim, yani İngilizce mi konuşsun çocuğunuz demiştim. İngilizce mi konuşsun, İngilizce olarak mı anlatsın, ne istiyorsunuz demiştim. O anda durmuştu kalmıştı bu anne arkadaşımız. Yani çocuk, 2 yaşındaki çocuk elbette ki işaretlerle anlatacak. 1,5 yaşındaki çocuk elbette ki işaretlerle anlatacak. Elbette 1-2 kelimeyle anlatacak. Ondan uzun uzun cümle beklemek ne kadar gerçeğe aykırı. Evet, çocuk, 2 yaşındaki çocuk çevresindeki eşyaları tanır ve hatırlar. Artık kendisinin başka insanlardan ve başka nesnelerden ayrı bir parça olduğunu anlayabilir, düşünebilir. Ne zaman? 2 yaşında. Yani çocuğunuz ayrı bir insan, ayrı bir varlık olduğunu 2 yaşında artık çocuğunuz düşünebilir. Siz de onu öyle düşünmelisiniz. Ona göre sevmelisiniz, ona göre saygı göstermelisiniz. Tabii bu sevmek, saygı göstermek, onun her dediğini yapmak demek değildir. Evet, bu hafta ilk 2 yıl arasındaki zeka gelişimi, çocuklarda zeka gelişimi üzerine durmaya çalıştım. Bize ayrılan vakit içerisinde. İnşallah daha sonra programlarımda 3 yaş, 6 yaş programları, 3 yaş, 6 yaşların çocuklarının zeka gelişimleri üzerinde de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Her zamanki gibi duamızla, isteğimizle bu haftaki programımızı bitirelim. Her zaman gerçekleri görmenizi, gerçekleri duymanızı, gerçekleri dinlemenizi, sizi gerçek yollarda götürecek her ne varsa onları alıp öğrenmenizi ve hayatınızda uygulamanızı ister. İyi hafta sonları dilerim.
1: Gerçekler ve Biz. Hazırlayan ve sunan Ramazan Boyacıoğlu.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

Hastalığın tedavi etmekte başarısız olduğu sendrom, israf. Allah-u Teala insanoğlunu yeryüzüne belirli bir amaç için göndermiş ve bu amaca ulaşabilmesi için gerekli olan bütün nimetleri onun emrine amade kılmıştır. İnsan gerek kendi çalışması ve gayretiyle, gerekse kendi faktörü olmaksızın bir takım nimetlere sahip olabilmektedir. Elindeki bu nimetlerin tüketimi hususunda insanın cimrilikten ve savurganlıktan sakınması ve iktisatlı davranmasıysa Kur'an-ı Kerim'de yaratıcısının bir emri olarak yer almaktadır. Çardaklı ve çardaksız üzüm bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. En'am 141. Bu emre rağmen insanoğlunun israf etmeme konusunda başarılı olduğundan bahsetmemiz mümkün görünmemektedir. İnsanlık tarihinin ve çağımızın belki de en önemli hastalığı olan israf, insanoğlunun maddi ve manevi birçok varlığını elinden alan, kronik hale gelmiş ve tedavi edilmeyi bekleyen bir sendromdur. İsrafı, toplumun temelini dinamitleyen, zengin ve fakir arasındaki uçurumun mesafesini açan, insanlar arasındaki ülfeti yok eden, insanı hayır ve izzetten koparan, nefsin daha da azgınlaşmasına zemin hazırlayan, insanı Allah Celle Celaluhu'nun rızasından ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinden uzaklaştıran bir hastalık olarak tanımlamak elbette yanlış olmayacaktır. Çalışmamızın başlığında israfı bir sendrom, yani hastalık olarak tanımladık. Çünkü Kur'an ve sünnete uymayan tutum ve davranışlar İslam ve Müslümanlar nezdinde hastalıktan başka bir şey olamaz. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da israfı kesin bir dille yasaklamış ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise abdest alırken suyu aşırı kullanan sadı görünce onu uyarmış ve akmakta olan bir nehirde dahi abdest alsa israfın söz konusu olacağını hatırlatmıştır. Bu veriler müminin her nerede ve ne durumda bulunursa bulunsun israftan uzak durması gerektiğini göstermektedir. Fakat yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bunu başarabildiğimiz söylenemez. Günlük hayatımızda o kadar çok şeyi israf ediyoruz ki, suyu, ekmeği, envai çeşit gıdaları, zamanı, parayı, sağlığımızı, insanı, insanlığımızı, nefsimizi, aklımızı ve neticede ömrümüzü. Allah-u Teala'nın birçok aşamadan geçirerek bizlere sunduğu nimetlerin geçirdiği evreleri düşündüğümüzde, bu nimetleri ne kadar da çabuk ve hesapsız tükettiğimizin farkına varırız. Mesela içtiğimiz bir yudum suyu düşünelim. Su damlasının bardağımıza girene kadar denizler, bulutlar, dağlar gibi birçok vesile yordamıyla geçirdiği aşamaların ve binlerce liraya mal olmuş su arıtma tesislerinde gördüğü işlemlerin suyu kullanırken hatırımıza gelmesi, bizi tasarrufa sevk etmesi gerekmez mi? Soframızda bulunan fakat bizim burun kıvırdığımız, yemeği istemediğimiz ekmek ve yiyecekleri düşünelim. Kim bilir soframızda bulunan o nimetlere sahip olamayan bir lokma ekmeğe muhtaç nice insan bulunmaktadır. Afrika'nın ismini dahi bilmediğimiz bir köyünde yiyecek ekmek, içecek su bulamadığı için açlıktan ölen zeytin gözlü çocuğun ölümünde bizim çılgınca tüketimimizin ve israfımızın da payı yok mu dersiniz? Bizler aklımıza ne düşerse, nefsimiz neyi arzu ederse ona sahip olmak için tarifi zor bir hırs ve ihtiras içinde bulunurken
bu halimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen şüphesiz israftır hadisiyle ne derece bağdaşıyor dikkatlerinize sunmak isteriz. Çoğu zaman iki öğün yemekle gününü geçiren Hazreti Peygamber'in Ademoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. İnsana belini doğrultacak birkaç lokma yeter. Yemek yediğinde midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes almaya ayırsın uyarısını göz önüne aldığımızda, günde üç öğün tıka basa doldurduğumuz midelerimizin besinleri vücuda yarar sağlayacak şekilde hazmetmek yerine, içerisine yakıt atılan bir fırın işlevi gördüğü ve nefsi azgınlaştırıp tamahkar bir hale getirdiği gerçeğini idrakle yükümlü olduğumuzu unutmamalıyız. İnsanın nefsi, doymak bilmeyen, sonsuz ve sınırsız istekleri olan bir yapıya sahiptir. Fakat insanın içinde bulunduğu dünya ve dünyada bulunan kaynaklar asla sonsuz ve sınırsız değildir. İnsanın sınırlı ömründe nefsinin sınırsız isteklerine kavuşabilmesi için çaba sarf etmesi, beyhude bir uğraştan başka bir şey değildir. Bu anlamda kişinin nefsinin heva ve hevesleri peşinde koşması da insanın nefsini israf ettiği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde aklı ve kalbi Allah Celle Celaluhu unutturacak, kulluk bilincinden uzak düşüncelerle doldurmak da bunların israf edilmesi anlamına gelmektedir. Paramızı helal olmayan yerlere harcamak, helal olsa dahi ihtiyaçtan fazlası israf olduğu gibi, vücudumuzu insanlığa fayda sağlamayacak iş ve uğraşlarla meşgul etmekte bedenimizi israf etmemize yol açacaktır. Elektrik, su, kamu kaynakları, devlet araç ve gereçlerinin kullanımında ve toplumu ilgilendiren alanlarda yapılan israfsa hem kul hakkına hem de kişinin israftan ötürü günaha dalmasına, bunun neticesinde ise müflis olmasına sebebiyet vermektedir. Aldandığımız ve ahiret günü hesabını vermekte oldukça zorlanacağımız iki nimet vardır ki, bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde ifade ettiği üzere sağlık ve zamandır. İnsan zamanı varken ve sağlığı yerindeyken ebedi alem için yatırımını yapmalı ve kendisine bahşedilmiş olan ömür nimetini gereksiz yere harcamamalıdır. Ömrümüzü nerede ve ne şekilde geçirdiğimizden, vücudumuzu ne şekilde yıprattığımızdan hesaba çekilmedikçe ilahi huzurdan ayrılamayacağımıza göre bu iki nimetin hakkını tam anlamıyla vermemiz, sorgu ve hesabımızın kolay geçmesi açısından bize fayda sağlayacaktır. Vakit geçirmek, zaman öldürmek ve oyalanmak gibi söz öbekleri İslam'ın tasarruf anlayışına uymayan kavramlardır. Öldürülmesi en çok bize zarar verecek olan bir kavram olarak zaman, genellikle keşkelerin ve ikinci bir şansım daha olsaydı ile başlayan cümlelerin vazgeçilmez ögesi olduğu gibi pişmanlıkları bağrında saklayan bir mefhumdur. Bu husus Kur'an'da da şöyle yer almaktadır. Ah keşke bizim için dünyaya bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. Şuara 102. Bu Kur'an'ın iman etmeyenler için kullandığı bir ifadesi olmakla beraber bu mesaj aynı zamanda zaman kavramının bir Müslüman içinde içi boş bir kavram haline gelmemesi gerektiği hakikatini Müslümana iletmektedir. Zira iki günü birbirine eşit olan ziyandadır uyarısına kulak veren her Müslümanın zamanını dünya ve ahiret için hayırlı işlerde kullanması her bakımdan fayda sağlayacaktır.
İnsanoğlu maddi imkan ve kaynakları kullanma hususunda savurgan ve sınır tanımayan bir tutum sergilediği gibi sevinç, üzüntü, taraftarlık ve benzeri gibi konularda da son derece müsrif bir tablo ortaya koymaktadır. İnsan sevgiyi ve sevinci israf etmemelidir. Sahip olduğu varlıklar, mal ve mülk neticesinde açığa çıkan sevinci, eğlence ortamlarında kendini dağıtarak değil, nimetlere şükrederek secdelerde göstermelidir. Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'nun emriyle dar-ı beka eyleyen sevdiklerinin ardından da feryat figan edip yaka paça yırtmak yerine verenin de alanın da Allah Celle Celaluhu olduğunu bilerek sabır ve tevekkül göstermesi gerekmektedir. İnsan bir futbol takımına gösterdiği sevgi ve ilginin kat kat fazlasını dinine, ailesine, peygamberine göstermiyorsa, desteklediği takımın maç saatini asker yolu bekleyen bir anne gibi bekliyor ama ezanlar okunduğu halde davete icabet edip namaza durmuyorsa, gönlünü, kalbini, ruhunu, sevgi ve özlemini israf ediyor demektir. Yine bu misalden olmak üzere sokaklarda, caddelerde, park ve kafelerde zamanlarını heva ve hevesleri doğrultusunda dinin sınırlarını hiçe sayarak geçiren gençler, ilim sohbetlerinden, Kur'an halkalarından bir haberseler, israfla ömürlerini heba ediyorlar demektir. Televizyon ve bilgisayarın başından kaldıramadığımız çocuklarımız, ana babalarıyla zaman geçirmedikleri, sevgi ve huzur ortamından uzak kalıp, hayatı sadece maddi şeylerden, sanal ortamdan ibaret sanarak büyüdükleri için, maalesef israf içerisinde bir anlayışla hayatlarına yön vermektedirler.

Nelerin israf olabileceğine dair yukarıda ifade etmeye çalıştığımız hususlar, israfın ne denli tehlikeli bir hastalık olduğunu gözler önüne sermektedir. Müslümanlar olarak bu hastalığın tedavisinde aktif rol almak her bireyin dini bir vazifesidir. İsrafın haram olduğunu bilip haramlarla mücadele etmenin cihat cümlesinden olduğu bilinciyle hareket edildiğinde yaraya merhem olma noktasında ilerleme kat edileceği muhakkaktır. Müminin üzerine düşen görev, tüketim ve harcamalarında savurganlık ve aşırılıktan kaçınıp, cimrilik de etmeden itidal ve iktisadı kendine şiar edinmesi olacaktır. Nitekim kamil iman sahibi kimselerin özellikleri sayılırken, Kur'an'da ve harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur buyurulmuştur. Bu bağlamda israf hastalığının sadece maddi açıdan değil, manevi açıdan da insanlığın kurtuluş bulmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunun farkına varılması, nefsimizin ve neslimizin tezkiye ve ihyası için önem arz etmektedir. Herkesin adil bir şekilde istifade edebileceği bir dünya için israftan kaçınılması, Rabbimizin emir ve yasakları doğrultusunda Hazreti Peygamber'in bu konudaki tavsiyelerine uygun bir hayat yaşanması, akl-i selimin onaylayacağı bir davranış olacaktır. Yeme içmeyi helal, İsrafı ise haram kılan Allah'ın israf edenleri sevmediğini unutmamak, onun sevgisine layık olmak elbette en büyük bahtiyarlıktır.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
16: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
3: Reklamları dinlediniz.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler.

0: Ve onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki,
1: eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
4: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
14: yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 11.
18: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net.
19: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: Kendilerine Kur'an okununca şöyle derler: ona iman ettik. O Rabbimizden gelen gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah'a teslim olmuş kimselerdik.
1: اُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
0: İşte onlar, gösterdikleri sabır ve sebattan dolayı çifte mükafat alırlar. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele eder ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.

Anlamsız çirkin sözler işitince yüzlerini çevirip uzak durur ve şöyle derler: bizim işlerimiz bize, sizinkiler de size aittir. Selam olsun size, hoşça kalın. Cahillerle arkadaşlık etmeyi arzulamayız biz.

Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin. Lakin ancak Allah dilediğini doğruya ulaştırır. O, hidayete gelecek olanları pek iyi bilir.

Doğru söylüyorsun. Ama biz sana tabi olup, o doğru yolu tutarsak, yerimizden yurdumuzdan olur, burada barınamayız, dediler. Oysa tarafımızdan bir rahmet olarak biz, onları her türlü ürünün getirilip toplandığı, güvenli, dokunulmaz bir yere, Mekke-i Mükerreme'ye yerleştirmedik mi? Ne var ki onların çoğu bu nimetin kadrini bilmezler. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ

Bununla beraber biz, kazançlarının çokluğu sebebiyle şımarmış pek çok memleketi helak ettik. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturuldu. Bütün onlara biz varis olduk. Hepsi geçti. Baki biziz.

Senin Rabbin, ülkelerin ana kentlerinde halka ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe, o ülkeleri imha etmez. Biz zaten ahalisi zulmü meslek edinmiş olandan başkasını imha etmeyiz.

Size verilen nimetler, geçici dünya metaı, dünyanın süsüdür. Allah'ın size sakladığı ahiret mükafatı ise daha hayırlı, daha devamlıdır. Hala aklınızı çalıştırmayacak mısınız?

0: Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ona kavuşacak olan mutlu kimsenin hali, dünyada geçici olarak yaşatmamızın ardından, kıyamet günü hesap ve azap için tutuklu olarak getirilen kimsenin haline hiç benzer mi?
1: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
0: O gün Allah müşriklere, nerede benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şerikler diye seslenir.

kendileri hakkında azap hükmü kesinleşmiş olanlar, ulu Rabbimiz, işimiz meydanda, azdırdığımız kimseler işte karşımızda, inkar edemeyiz. Ama sırf kötülük olsun diye değil, kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık, onları zorlamadık. Onların iddialarıyla, onların bizi putlaştırmalarıyla hiçbir ilişkimiz olmadığını ilan ediyoruz. Sana sığınıyoruz. Zaten aslında onlar bize tapmıyorlardı. Kendi hevalarına tapıyorlardı.

0: يهتدون.
1: Bu defa onları putlaştıranlara hitaben, haydin, şeriklerinize yalvarın da onlardan yardım isteyin denir. Yalvarırlar ama onlar bunlara cevap veremezler. Fakat cevap olarak karşılarına çıkan azabı görürler. Ne olurdu yani dünyadayken bu gerçeği anlayıp hakkı kabul etselerdi.
0: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ
1: Nitekim o gün kafirlere Allah size gönderilen Resullere ne gibi bir cevap vermiştiniz, tutumunuz ne olmuştu diye seslenir.
0: فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا
1: Birden dünyaları kararır. Bir tek kelimeyle olsun cevap veremezler. Birbirlerine soracak halleri de kalmaz.

Ama inkardan dönüş yapıp iman eden, güzel ve makbul işler yapan kimseler felah bulanlardan olmayı umabilirler.

0: Senin Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Onların ise seçme hakları yoktur. Allah, onların uydurdukları şeriklerden münezzehtir, yücedir.
1: وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Senin Rabbin, onların gerek kalplerinin gizledikleri, gerek açıkladıkları her şeyi bilir.
1: وَهُوَ

O'dur Allah. Ondan başka yoktur ilah. Başta da sonda da, dünyada da ahirette de, bütün hamdler, güzel övgüler O'nadır. Hüküm yetkisi O'nundur. Sonunda varacağınız yerde O'nun huzurudur.

De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah geceyi ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar karanlık yapsa, Allah'tan başka size gündüzü getirecek Tanrı var mıdır? Hala dinleyip kabul etmeyecek misiniz?

De ki, söyleyin bakalım, gündüzü ebedi olarak uzatıp, kıyamete kadar gündüz yapsa, Allah'tan başka, koynunda istirahat edip sükunet bulacağınız geceyi getirecek Tanrı var mıdır? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? وَمِنْ رَحْمَتِهِ

0: وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: O, rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki, geceliğin istirahat edesiniz. Gündüzün de hayatınız için çalışıp, Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve O'nun nimetlerine şükredesiniz.

Allah'ı bir tanımayıp ona şükür yerine şirke girenlere ise gün gelecek o şöyle seslenecek. Ortağım olduğunu iddia ettiğiniz şerikleriniz nerede? Ortaya çıksınlar bakalım.

O gün her ümmetten birer şahit çağırırız. Resulleri yalancı sayanlara da, haydi bakalım, varsa delilinizi ortaya koyun deriz. O zaman onlar hak ve hakikatin Allah'a ait olduğunu kesinlikle anlar ve uydurdukları tanrılar ise ortada görünmez olur.

0: عصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
1: Yoldan sapanlardan biri olan Karun da Musa'nın ümmetinden olup onlara karşı böbürlenerek zulmetmişti. Ona hazineler dolusu öyle bir servet vermiştik ki o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor taşırdı. Halkı ona, servetine güvenip şımarma, böbürlenme, zira Allah böbürlenenleri sevmez demişti.

0: Allah'ın sana ihsan ettiği bu servetle ebedi ahiret yurdunu mamur etmeye gayret göster. Ama dünyadan da nasibini unutma. İhtiyacına yetecek kadarını sakla. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et. Sakın ülkede nizamı bozma peşinde olma. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.
1: قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه

Karun, ben bu servete ilmim ve becerim sayesinde kavuştum, dedi. Peki şunu da bilmiyor muydu ki Allah, daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan kimseleri helak etmişti. Ama suç işlemeyi meslek edinen sicillilere artık suçları hakkında soru sorulmaz.

Karun bir gün yine bütün ihtişam ve şatafatıyla halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına çok düşkün olanlar, keşke bizim de Karun'unki gibi servetimiz olsaydı. Adamın amma da şansı varmış. Keyfine diyecek yok, dediler.

ahirete dair ilimden nasibi olanlar ise, yazıklar olsun size. Bu dünyalıkların böylesine peşine düşmeye değer mi? Oysa iman edip güzel ve makbul işler yapanlara Allah'ın cennette hazırladığı mükafat elbette daha hayırlıdır. Buna da ancak sabredenler nail olur.

Derken biz onu da sarayını da yerin dibine geçiriverdik. Ne yardımcıları Allah'a karşı kendisine yardım edip onu kurtarabildi, ne de kendi kendisini savunabildi.

Daha dün onun yerinde olmaya can atanlar bu sabah şöyle dediler: vah bize! Meğer Allah dilediği kimsenin rızkını bol bol verir, dilediğinin rızkını kısarmış. Şayet Allah bize lütfedip korumasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vah vah! Demek ki gerçekten kâfirler iflah olmazmış.

Ama ahiret diyarına gelince, biz orayı dünyada büyüklük taslamayanlara, fesatçılık ve bozgunculuk peşinde olmayanlara veririz. Hayırlı akıbet, günahlardan sakınanlarındır.

Kim iyilik yaparsa, ahirette ondan çok daha iyi bir karşılık görür. Kim kötülük işlerse, bilesiniz ki kötülük işleyenler ancak yaptıkları kötülük kadar ceza görürler.

Kur'an'ı sana indirip, onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah, elbette seni varılacak yere döndürecektir. De ki, kimin hidayet getirdiğini, kimin besbelli sapıklık içinde olduğunu Rabbim pek iyi bilmektedir.

Sen bu kitabın senin kalbine indirileceğini hiç ümit etmiş değildin. O ancak Rabbinden bir rahmet eseri olarak gönderildi. O halde sakın kâfirlere arka çıkma.

Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, sakın onlardan seni hiç kimse vazgeçirmesin. Sen insanları Rabbine ibadet etmeye davet et ve sakın müşriklerden olma.

0: Allah ile beraber başka hiçbir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun veçhi, zatı hariç her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve hepiniz O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Ankebut Suresi Mekki dönemde nazil olmuş olup 69 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam

Müminler sadece iman ettik demeleri sebebiyle kendi hallerine bırakılıvereceklerini, imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler?

Biz elbette kendilerinden önce yaşamış olanları denedik. Allah elbette şimdiki müminleri de imtihan edip, iman iddiasında sadık olanlarla samimiyetsiz olanları elbette bilecektir.

Kötülükleri işleyenler, hükmümüzden kaçıp kurtulacaklarını mı zannettiler? Ne fena hükmediyorlar.

Kim Allah'a kavuşmayı ümit ediyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği vade mutlaka gelecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Kim de cihad ederse, sırf kendi nefsi hesabına cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden ve özellikle insanlardan müstağnidir, kimseye ihtiyacı yoktur.

İman edip güzel ve makbul işler yapanların elbette günahlarını örteceğiz ve onların yaptıkları çalışmaları en güzel şekilde mükafatlandıracağız.

0: Biz insana yapacağı en hayırlı iş olarak annesine ve babasına iyi davranmasını bildirdik. Ama bununla beraber onlar senden hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana şirk koşmanı isterlerse itaat etme. Hepinizin dönüşü banadır ve ben de yapa geldiğiniz şeyleri bir bir bildirip karşılığını vereceğim.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
0: İman edip güzel ve makbul iş yapanları elbet hayırlı insanlar arasına dahil edeceğiz.

Kimi insanlar vardır ki Allah'a iman ettim der. Fakat Allah yolunda olduğu için işkence edilince halkın bu baskısını Allah'ın azabı gibi sayar. Şayet senin Rabbinden zafer ve galebe gelirse biz sizinle beraberdik diyeceklerdir. Oysa Allah insanların kalplerinin neleri sakladığını pek iyi bilmektedir.

Kafirler müminlere, bizim yolumuza tabi olun, günahlarınız bizim boynumuza, yükünüzü biz taşırız derler. Oysa bunlar, ötekilerin hiçbir günahını yüklenmezler. Onlar açıkça yalancıdırlar.

Ama onlar mutlaka kendi yükleriyle beraber başka yükleri de, yani başkalarını saptırmanın vebalini de taşımak zorunda kalacak ve kıyamet günü uydurdukları iftiralardan sorguya çekileceklerdir.

Çok önce biz Nuh'u halkına elçi olarak gönderdik. O da aralarında 1000 yıldan 50 yıl eksik kaldı. Neticede onlar zulümlerine devam ederken tufan onları boğdu.

İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi. Yalnız Allah'a ibadet edin ve ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır.

Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz. Bunları Allah'a ortak yapmakla açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlar sizin rızıklarınızı yaratıp sizi rızıklandırmaya güç yetiremezler. O halde rızkınızı Allah nezdinde arayın. Yalnız O'na ibadet edin ve O'na şükredin. Sonunda yine O'nun huzuruna götürüleceksiniz.''

Şayet siz beni yalancı sayarsanız, sizden önceki bir takım ümmetler de Resullerini yalancı saymıştı. Elçinin görevi, imana zorlamak değil, sadece açıkça tebliğ etmektir.

0: Peki o inkar edenler, dünyada gezerek Allah'ın mahlukatı yoktan nasıl yarattığını, sonra da bu yaratmayı tekrar tekrar yaptığını görmüyorlar mı? Şüphesiz ki bu işler Allah'a göre kolaydır.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

De ki, dünyayı gezin dolaşın da Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra Allah tekrar yaratmayı da ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah elbette her şeye kadirdir.

0: O dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Hepiniz onun huzuruna götürüleceksiniz.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي

Ne yerde, ne gökte, Allah'ın hakimiyetinin dışına kaçarak kurtulamazsınız. Sizi Allah'tan başka ne koruyan, ne de size yardım eden bulunur.

Allah'ın ayetlerini ve ahirette ona kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim merhametimden ümitlerini kesenlerdir. Onlara gayet acı bir azap vardır.

Halkının ona verdikleri cevap, öldürün onu veya ateşe atın demekten başka bir şey olmadı. Ateşe attılar ama Allah onu ateşten kurtardı. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır.

İbrahim onlara şöyle dedi: siz dünya hayatında Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız.

İbrahim'in söylediklerine Lut iman etti. İbrahim, ben dedi, Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Biz İbrahim'e evlat ve torun olarak İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Onun neslinden gelenlerde peygamberliği ve vahyi devam ettirdik. Ona dünyada mükafatını verdik. O, ahirette de elbette salihlerden olacaktır.

0: Allah'ın bu uyarmasından sonra siz hala şehvetle erkeklere varacak, yolu kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapmaya devam edecek misiniz? Halkının ona cevabı şundan ibaret oldu. Doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin Allah'ın o azabını getir de görelim.
1: قال رب انصرني على القوم المفسدين.
0: Ya Rabbi dedi, bu müfsitler, bu bozguncular güruhuna karşı bana sen yardım eyle.

Melaikeden olan elçilerimiz İbrahim'e İshak'ın doğumuna dair müjde getirdiklerinde haberin olsun dediler. Biz bu şehrin halkını imha edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir.

İbrahim, ama Lut da orada deyince, onlar şöyle cevap verdiler. Orada bulunanları biz pek iyi biliyoruz. Onu ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşi geride kalıp helak edilenler arasında olacak.

Elçilerimiz Lut'a gelince, onları halkının tecavüzlerinden koruyamayacağı düşüncesiyle üzüldü. Eli kolu bağlanıp göğsü daraldı. Onlar dediler ki, bizden yana endişe etme, üzülme. Biz seni ve yakınlarını kurtaracağız. Yalnız eşin geride kalanlar arasında yer alacaktır.

Biz, aklını kullanıp düşünen kimseler için o memleketten aşikar bir ibret vesilesi harabe bıraktık.

0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, ey benim halkım! Yalnız Allah'a ibadet edin. Ahiret gününü bekleyin. Ve ülkede fesatçılık yaparak düzeni bozmayın.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
0: Fakat onlar kendisini yalancı saydılar. Bunun üzerine müthiş bir zelzele kendilerini kıskıvrak yakalayıverdi. Oldukları yerde çöke kaldılar.

ve Semud halklarını da imha ettik. Siz ey Mekkeliler, bunu kalan ev harabelerinden anlıyorsunuzdur. Şeytan onlara yaptıkları kötü işleri süsledi ve onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar aklı fikri yerinde, açık göz kimselerdi.

Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Musa kendilerine belgelerle, mucizelerle geldi. Ama onlar o ülkede kibirlendiler, büyüklük tasladılar. Fakat hükmümüzden kurtulamadılar.

Onlardan her birini kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık. Kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir gürültü bastırıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmedi. Onlar asıl kendi kendilerine zulmettiler.

Başka hami, sığınacak tanrı edinenlerin durumu, tıpkı kendine yuva yapan örümceğin haline benzer. Halbuki en çürük yuva, örümcek ağıdır. Keşke bu gerçeği bilselerdi.

Allah, onların kendisinden başka hangi varlıkları tanrılaştırıp yalvardıklarını elbette bilir. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَتِلْكَ

İşte bazı gerçekleri anlatmak için biz bu kabil temsiller getiriyoruz. Ama bunları ancak ibret almasını bilenler anlar.

Allah gökleri ve yeri gayesiz değil, hak ve hikmetle gerçek bir gaye ile yarattı. Elbette bunda iman edecek kimseler için alınacak dersler vardır.

0: Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et. Namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz, insanı ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar. Allah'ı namazla anmak elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
4: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
11: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
2: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil. Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da anda olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir. Edebi olmayanın ilmi de olmaz. sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
1: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM. Molotofi, Molotofi, Rossosi, Rossosi.

0: önce kulu Muhammed'e bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Tezibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Tezibona.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an ve an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası. Allah ile aldatmak. Allah'ın adıyla. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın diyor Allah Celle Celaluhu Fatır suresinin 5. ayetinde. Meal yazarları Allah kelimesini Allah'ın rahmeti olarak veriyorlar. Bu şekilde şeytanın insanları Allah'ın sonsuz rahmetine güvendirerek günahlara daldırmaması gerektiği açıklanır. Doğrudur. Ancak Allah'ın ayetleri bu şekilde sınırlandırılmaya gelmez. O ayetlerde şüphesiz engin anlamlar vardır. Öncelikle şeytan ve dostlarının gerek cin, gerek insanlardan aldatıcılar olsun, tüm insanlık için zararlı düşmanlar olduklarını biliyoruz. Bu aldatıcılar kendileriyle beraber ateşe götürmek istediklerini türlü yöntemlerle ve her bireyin karakterine uygun yönlerle hak yoldan döndürmeye, olmazsa saptırmaya, o da olmazsa en azından hak yolda yavaşlatmaya çalışırlar. Örneğin, bir muttaki Müslümanın zekatını mutlaka vereceğini bilen aldatıcılar ona az zekat vermesini, olmazsa en azından kendi eliyle yakınlarına vermesini, verdiklerinden teşekkür beklemesini, o da olmazsa verdiğini her yerde anlatmasını, onu da yaptıramazsa bütün bu engelleri aşarak Allah'ın emrini yerine getirebildiği için kendisini beğenmesini fısıldayıp dururlar. Aldatıcılar kimi zaman Allah'ın ayetleriyle aldatırlar. Örneğin, kendisini ateşe sürüklemek isteyen ebeveyn ve akrabalarının isteklerini yerine getirmesi için mümin insana anne baba hakkı ve sıla-i rahim ile ilgili emirleri anlatırlar. Allah yolunda canını, malını feda eden mümin insana kendinizi tehlikeye atmayın ayetini okurlar. Dünya hayatının aldatması ile cehenneme sürüklenme tehlikesini sanki görmezden geliyorlar. Allah'ın ayetleriyle onun davasına cephe almak ne kadar da ürkütücüdür. Allah'ın örtünme emrini en güzel şekliyle yerine getirmeye çalışan bir mümini gördükçe ne diye kendini böyle sarıp sarmalıyorsun? Güzelce başını ört yeter. Hem örtünüz güzel olursa başkaları da size bakıp imrenir. Onlar da örtünür. Yoksa sizden kaçarlar diyerek onu o takvasından vazgeçirmeye çalışırlar. Kendileri ise bunu yapmayı akıllarından bile geçirmezler. Allah için hayırlı bir amel yapmak isteyen bir mümini başka şeylere yönlendirirler. Onu yapacağına bunu yap, daha hayırlıdır diyerek onu vazgeçirmeye çalışırlar. Örneğin, kalkıp sohbet yerine gitmeye ne gerek var? Evinde kitabını okusan daha iyi olur. Hacca gideceğine o parayı buradaki fakirlere harca, daha çok hayır kazanırsın. Senin haccın evinin önündedir türünden vesveselerle hayra niyetlenen mümini amelinden vazgeçirmeye çalışıp dururlar. Oysa bu niyet yokken o aldatıcıların kimseye evinde kitap okumasını, salavat çekmesini, çevredeki fakirlere yardımda bulunmasını söylediği görülmemiştir. Ayrıca insanların ekserisinin bu hayırlı amellere niyetlenmediği bilindiği halde bu kişilerin onlara bu türden vaazlar verdiği görülmemiştir. Amaç sadece hayra niyetlenenin niyetini bozmak, yani Allah ile insanları aldatmaktır. O halde Allah yolunda yürüyen müminler her anında ve amelinde dikkatli olmalı. Allah'ın rızasını gözettiği amelinden vazgeçmemelidir. Unutmamalıdır ki her insanın imtihanı farklıdır. Şeytanlar kimi ne şekilde saptırabilirlerse onunla o şekilde uğraşırlar. Özellikle de şuurlu müminlere çoğu zaman diğer vesveseleri fayda vermediğinden sağdan yanaşırlar. Rabbim bizlere aldatıcıların her türlü fitnesine karşı hak üzere sebat nasip etsin inşallah. Edip Akar, Doğru Haber Gazetesi. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
13: بسم الله

الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07 Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlayan sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz Ali İmran suresinin 181. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde 180. ayeti kerimeyi okumuştuk. Rabbi Zülcelal'imiz Ali İmran suremizin 180. ayet-i kerimesinde insanların cimrilik yaptıkları, insanların Allah tarafından kendilerine verilen hususlarda mal, mülk, servet, makam, imkan, can konusunda başkalarına fedakarlık etmeyip başkalarına karşı cimri davrandıklarından bahsetmişti. Bugünkü okuyacağımız ayet-i kerime yine cimrilikte önder ve lider olan, kimseye bir şey vermemeye çalışan, evet, Yahudilerden bahsedilecek. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْن۪يَا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُولُ زُوقُوا عَزَابَ الْحَر۪يقِ. Gerçekten de Allah, Yahudilerin Allah fakirdir, biz zenginiz dediklerini duymuştur. Tevrat'ta ve Kur'an'ın indiği dönemlerdeki Medine'deki Yahudiler aynısını söylüyorlardı. Allah bizden sadaka istiyor. Allah bizden zekat istiyor. Allah bizden karşılıksız yardım istiyor. Evet, bu istenen yardım neden? Allah fakirdir, biz zenginiz. O devamlı bizden istiyor demek suretiyle Allah'ın fakir olduğunu, kendilerinin zengin olduklarını ortaya koyuyorlardı. Pek çok ayeti kerimelerde duyuyoruz. Pek çok ayeti kerimelerde okuyoruz. Allah alemlerden müstağnidir. Yani alemlerin yapacağı ibadetten, kulluktan, zekattan, hayırdan, hasretten ihtiyacı yoktur. Uzaktır onlardan. Yani hiç kimsenin namazına, zekatına, fitresine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Allah tüm bunları bana kulluk yapasınız da derecenizi yükselteceksiniz diye bizlere emir buyurmuştur. Neyse, ibadetlerimizden veya verdiklerimiz zekattan hiçbir Allah'ın istifadesi yoktur. Bütün dünya kafir olsa, yeryüzündeki insanların hepsi küfür üzere olsa, hiçbiri Allah'a ibadet ve kulluk yapmasa Allah'tan hiçbir şey eksilmez. Bütün dünyadaki insanlar ve cinler hepsi birden secdeden alınlarını kaldırmasalar yine Allah'ın yükselen bir tarafı olmaz. Bütün ibadet ve kulluklar Rabbimiz tarafından sadece ve sadece kendimiz için, bize faydası olsun için, ibadet ve kulluk için emredilmiştir. İşte bu ayeti kerimede, yani Ali İmran suremizin 181. ayet-i kerimesinde Yahudiler diyorlar ki اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَن۪يَا. Allah fakirdir, biz ise zenginiz. Çünkü Allah devamlı bizden para istiyor, bizden sadaka istiyor, bizden zekat istiyor, bizden karşılıksız garz-ı hasen olarak imkanlarımızı seferber etmemizi istiyor diyorlar. Evet, senektubu ma kalu. Onların bu söylediklerini de biz kayda geçiyoruz, yazıyoruz. Hepsi kayda geçiyor ama bunlar biraz daha altı kırmızı çizili, dikkat çekecek şekilde kayda geçiyor. Veya iri harflerle kayda geçiyor. Rabbimiz tüm insanların yapıp ettikleri şeylerin hepsini kayda geçiriyor. Ama bunlar biraz daha değişik bir kalemle, fosforla üzeri işaretlenerek veya kırmızıyla altı çizilerek kayda geçen şeylerden oluyor. وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّمْ. Evet, haksız yere peygamber öldürmelerini de onların biz yazıyoruz, kaydediyoruz. Madem inanacaktınız, niçin inanmıyorsunuz? Niçin kendi soyunuzdan, neslinizden gelen peygamberleri öldürdünüz? Hem peygamber öldürüyorlar, hem de Allah'tan gelene biz inanırız diyorlar. Evet, bunların Allah fakirdir, biz zenginiz demelerini ve peygamber öldürmelerini biz iri yazılarla göze görülecek, dikkat çekecek şekilde ayrıca kayda geçiyoruz. Tüm hepsi kayda geçmekte, fakat bunlar biraz daha dikkat çekici olarak kayda geçirilmektedir. Evet, ve onlara diyeceğiz ki وَنَقُولْ زُوقُوا عَزَابَ الْحَر۪يقِ. Bu yakıcı azabı tadın bakalım. Bu azabı tadın bakalım diyeceğiz. Kıyamet günü cehennemde azapla karşı karşıya kalacaklar ve Allah tadın diyecek. Tatmak nedir? Zevkli şeyler, lezzetli şeyler tadılır. Balın tadına baktın mı, şekerin tadına baktın mı, baklavanın, böreğin tadına baktın mı gibi. Ama Allah yakıcı azabın tadına bakın diyecek bunlara. Siz bu dünyada peygamberleri öldürmek gibi bir haksızlık işlediniz. Siz bu dünyada Allah fakirdir, biz zenginiz, devamlı bizden Allah istiyor dediniz. Dolayısıyla tadın bakalım bu yakıcı azabı diyecek onlara. Zuku, yani tadınız, emrini vermiş olacak. Zalike bima qaddemet eydikum ve ennallâhe leyse bizallâmin lil abid. Evet, yarın azabı tadın deyince bu da nereden çıktı dememeleri için Yahudilerim veya Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederek dengesiz davrananların durumu neden dolayıymış? Zalike bima qaddemet eydikum. Bu sizin dünyada ellerinizle öne sürdüğünüzün karşılığıdır. Siz dünyada Allah'a karşı geldiniz. Allah fakirdir, biz zenginiz, devamlı o bizden istiyor dediniz. Peygamberlere inanmamak için, onların sesini duymamak için onları öldürdünüz. Evet, o gün canlı olarak peygamberleri öldürüyorlardı. Bugün de peygamberi gündemden kaldırmak suretiyle öldürüyor. Yahudiler öldürüyor. Yahudileşme temayülüne sahip olanlar öldürüyor. Toplum öldürüyor. Bugün toplumda peygamber yok. Bugün toplumda sanatçı var. Bugün toplumda futbolcu var. Bugün toplumda değişik şeyler var ama peygamber yok. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber. İsmi bilinmiyor. Özellikleri bilinmiyor. Ne yapmış, ne etmiş? Kur'an'ımızın hangi ayetinde, hangi suresinde bu peygamberden bahsedilir kimse bilmiyor. Dolayısıyla peygamber bugün de öldürülmüş durumda. İşte Yahudilerin Allah fakirdir, biz zenginiz, çünkü o devamlı bizden istiyor demeleri ve peygamber öldürmeleri kayda geçmiştir. Yarın kıyamet gününde bu azabı tadın bakalım denilecek. Neden icap etti bu azap dememeleri için de Allah zalike bima kaddemet eydikum. İşte bu sizin ellerinizle yapıp ettiğinizin karşılığıdır. Peygamber öldürdünüz, karşılığında azabı tadın. Allah fakirdir, biz zenginiz dediniz. Tadın bakalım azabı. Kim zengin, kim fakir şimdi görülecek demek suretiyle Rabbimiz dünyadaki yapıp edilenlerin karşılığında ceza veya mükafat verileceğini bildirmiş oluyor. وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Evet, Allah kullarına en ufak bir haksızlık yapmaz. Kullarından hiçbirine yapmaz. Yapacak olsaydı merhametlerin en merhametlisi olur muydu? Kullarına azap edecek olsaydı Allah peygamber gönderir miydi? Kitap gönderir miydi hiç? Hem peygamber gönderiyor, hem kitap gönderiyor. Nasıl hareket edileceğini peygamberle, kitapla bildiriyor. Yani hem sorusu hem cevabı içerisinde bulunan bir kitap ve onun nasıl yaşanacağını gösteren bir peygamber. Buna göre hayatımı tanzim et, cenneti elde et diyor. Böyle bir Allah, benim rahmetim gazabımı geçti diyen bir Allah, kullarına zulmeder mi? Hiç asla zulmetmez. İşte وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Kullarına asla zulmedici, haksızlık edici değildir Rabbimiz Allahu Zülcelal. Evet, 183. ayet. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ اَحِدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذ۪ي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Bu Yahudiler, bu Yahudi zihniyetli kişiler, hangi ırktan olursa olsun, İsrail oğulları ırk olarak bize bildiriliyor veya Yahudiler bize Kur'an'da örnek olarak gösteriliyor. Irk olarak, toplum olarak, şahıs olarak, fert olarak, düşünce tarzı olarak gösteriliyor. İşte Rabbimiz bunların değişik ve bozuk bir düşünce tarzlarını da bize burada iletiyor ve duyuruyor. Yahudiler ne diyorlardı? Doğrusu bize gökten inen bir ateşin yakıp yok edeceği bir kurban getirmedikçe, hiçbir peygambere inanmamamız için Allah bizden söz almıştı diyen Yahudilere de ki, benden önce de peygamberler size hakikatin tüm delillerini ve bu dediğinizi getirmişlerdi. Peki söylediğinizde samimiyseniz neden onları öldürdünüz? Madem samimiyseniz, Allah benden önceki peygamberlere de bu tip sizin istediğiniz şeyleri göndermişti. Yani sadaka olarak Allah'a vereceğiniz bazı şeyleri gökten inen bir ateş yakıp yok ediyordu. Dolayısıyla siz Allah'a kurban olarak onu bir meydana koyuyordunuz. Allah da onu yakıp yok ediyordu. Böyle bir şey önceki peygamberlere gelmişti. Niçin inanmadınız onlara? O peygamberleri niçin öldürdünüz? Yani istediğiniz her şey cidden size önceki peygamberler vasıtasıyla gelmişti. Bütün bunlar size gelmesine rağmen Niçin hala son peygamberden aynı mesajı, aynı şeyler istiyorsunuz? Bu peygambere gelmeyecektir o. Öncekilere geldi, kabul etmediniz. Niçin hala aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz? Önceki peygamberler size pek çok deliller, pek çok mucizeler, pek çok isteklerinizi yerine getirdi. İnanır mısınız diye. İnanmadınız ve hem de peygamber öldürdünüz. Öyleyse bu davanızda ciddiyseniz o peygamberleri neden öldürmüştünüz? Verin cevabını bakalım. Peygamberleri niçin öldürdüler? Peygamberler bunların hoşuna gitmeyen Allah'ın vahyini getirdiler diye. Bunların hayat tarzlarına, yaşama biçimlerine ve dinlerine engel olacak, mani olacak ve hayat tarzlarını değiştirecek mesajlar getirdi diye onlar peygamberleri öldürmüşlerdi. Evet, ciddiyseniz bu işte söyleyin bakalım, peygamberleri niçin öldürmüştünüz? 184. Fe in kezzebuke fekad kuzzibe rusulun min qablik ca'u bil beyinati ve biz zubri vel kitabil munir. Fe in kezzebuke, ey peygamber, eğer seni yalanlarlar ise, fekad kuzzibe rusulun min qablik, senden önce de pek çok peygamberi bunlar yalanlamışlardı. Son peygamberi, ahir zaman peygamberini yalanlıyorlar. Medine'deki Beni Kureyza, Beni Nadir, Beni Kaynuka Yahudileri inanmaya yanaşmıyorlar. Ey peygamber, sıkıntı etme. Bunlar seni yalanlıyorlar ise, bunlar senin getirdiğin mesaja yalan gözüyle bakıyorlar ise, dikkat et. Fakat küzzibe rusulü min kablik, senden önce de pek çok peygamberleri bunlar yalanlamışlardı. Câ'u bil beyinâti ve zubri vel kitâbil munîr. O peygamberler ki, senden önce gönderilen peygamberler ki, Yahudilere gönderilen peygamberler ki, onlar da senden önce apaçık mucizeler ve sahifeler ve aydınlatıcı kitap da getirmişlerdi. Evet, Tevrat, Zebur bunlara gelmişti. İncil bunlara gelmişti. Pek çok mucizeler bu peygamberler vasıtasıyla bu Yahudilere gösterilmişti. Ama netice ne oldu? Her türlü mucizeyi görmelerine rağmen, her türlü kitabı ve sayfaları, Allah'tan gelen vahiy görmelerine rağmen yine de yalanladılar. Tevrat'ı yalanladılar, İncil'i yalanladılar. Papazları vasıtasıyla değiştirdiler. Tevrat'ı tahrif ettiler, İncil'i tahrif ettiler. Bozdular. Allah'tan gelen birkaç şey kaldı. Geri tarafını kendi arzu ve isteklerine göre değiştiriverdiler ve bitirdiler. İşte seni yalanlıyorlar diye sen üzüntü etme. Senden önce de bu Yahudiler kendi peygamberlerini, kendi ırklarından gelen peygamberleri yalanladılar, hatta öldürdüler. Kendilerine kitap gelmesine rağmen, Tevrat ve İncil, Zebur gelmesine rağmen yalanladılar, yalan saydılar. Tevrat'ı da tahrif ettiler, İncil'i de bozdular ve peygamberleri de inanmamak suretiyle hatta öldürdükleri bile olmuştur. Evet, bu dünyada insanlar devamlı yaşayacaklarını zannederek peygamberlere kafa tutmuşlar. Bu dünyada insanlar Allah'tan gelene kulak ardı etmek suretiyle, kulak tıkamak suretiyle, Allah'tan geleni görmemek suretiyle uzak durmaya çalışmışlardır. Ama ne kadar uzak durursan dur, ne kadar Allah'a, peygambere karşı çıkarsan çık, bir gün öleceksin, mezara gideceksin. Yüzlerce, binlerce sene yattıktan sonra hesap görülecektir. Yani ölüm mutlaka vardır. Allah hemen ölümü hatırlatıyor. Ey Yahudiler, ey Allah'a, peygambere karşı çıkanlar, ey Allah, peygamber yolunda olanlar veya olmayanlar, dikkat edin, mutlaka ölüm vardır. Küllü nefsin

Da ne yapıp ettiyseniz mutlaka karşılığını bulacaksınız. Bu dünyada elde ettiğiniz her türlü iyilikler sevap olarak karşınıza çıkacak. Bu dünyada yapıp ettiğiniz her türlü kötülükler de karşınıza günah olarak çıkacak. Öyleyse mutlaka ölüm vardır ve ölünceye kadar yapıp ettiklerinizden dolayı da mutlaka karşılığını sevap veya günah olarak, ceza veya mükafat olarak bulacaksınız kıyamet gününde. فَمَنْ جُحْصِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسْ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Evet, Rabbimiz 185. ayet-i kerimede buyuruyor ki, orada ateşten uzaklaştırılıp cennete konulacak olanlar gerçek kurtuluşa ermişlerdir. Kıyamet günü ateşten kurtulup da cenneti elde edenler var ya, evet, onlar gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Zira bu dünya hayatı, bu dünya hayatına düşkünlük aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Aldatıyor. Ticaretle aldatıyor. Memuriyetle aldatıyor. Makamla, mevkiyle, koltukla aldatıyor. El işiyle aldatıyor. Evet, nice hanımlar el işi görerek hayatlarını boşa geçiriyorlar. Sandık dolduracağız diye hayatını boşa geçiriyor hanımlarımız. Erkeklerimiz bulmaca çözeceğiz diye, bilgisayar karşısında saatlerde bakacağız diye, gazete okuyacağız, televizyon seyredeceğiz diye vakitlerini boşa geçiriyorlar. Bu dünya hayatı aldatıcı zevkten başka bir şey değildir. Kimisi bulmaca çözmeye aldanıyor, kimisi koleksiyon yapmaya aldanıyor, kimisi günde 5-6-8 saat radyo televizyon dinlemeye aldanıyor, kimileri internet veya bilgisayar karşısında saatlerini heder edip gidiyor. Boşa gidiyor. Cennete götürecek amel mi yaptığın amel? Bu soruyu her an soralım. Her yaptığımız işin önünde soralım bu soruyu. Benim bu yaptığım iş beni cennete götürür mü? Götürürse derecemi artırır mı? Oradaki bana verilecek imkanların değişik olmasını temin eder mi diye sorsun Müslüman. Dolayısıyla cennete götürmezse o boş iştir. Uğraşmasın onunla. Cennete götürecekse oradan uzak durması gerekir. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimede de bize bu gerçeği bildiriyor. Her can ölümü tadacaktır. Bu dünyada yapıp ettiklerinizin karşılığını sevap ve günah olarak veya mükafat ve ceza olarak kıyamet günü göreceksiniz, bulacaksınız, elde edeceksiniz. Kim o gün ateşten uzaklaştırılmışsa, kim o gün cehennemden uzak kalmışsa ve cennete girdirilmişse gerçek kurtuluşa eren odur. Köşeyi dönen odur. Bugün dünyada insanlar belli bir makamı, koltuğu elde edince hemen havayı basıyor. Köşeyi döndü diyor. Para kazandı, mal mülk sahibi oldu. Belli bir meblağ paraya sahip oldu diye insanlar köşeyi döndü diyor, kurtuluşa erdi diyor. Allah da diyor ki gerçek kurtuluşa ermek cenneti elde edip cehennemden uzak kalmakla mümkündür. Gerçekten kurtuluşa erdin mi? Makamın, mevkiin ne kadar yüksek olursa olsun, paran, atın, araban ne kadar çok olursa olsun, gerçekten kurtuluşa ermiş sayılmazsın. Gerçek kurtuluş Rabbi Zülcelal'imizin cehennemden uzak kalıp cenneti elde etmeyle mümkün olacağını bildirdiği şekildedir. Değilse öbür kurtuluşların hepsi geçici, bu dünyadaki konfordur, refahtır, makamdır, mevkidir, maldır, mülktür ve geçicidir. Yok olucudur, bir anda biter. Nice makamlar vardır. Önceden nice insanlar vardı orada ama hepsi yok oldu gitti. Şimdi oraya yeniden gelenler orayı sadece ve sadece bize aittir. Biz burada devamlı kalacağız zannediyorlar ama o koltuk da onun elinden bir gün alınacaktır. O makam, o mevki onun elinden bir gün alınacaktır. O mal, mülk, serveti bir gün bırakıp mezara gidecektir o kişi. Mal, mülk kendisini cennetlik etmiyorsa, malıyla, mülküyle cenneti kazanamıyorsa kişi vebaldir o, yüktür o, sıkıntıdır ona. Sıkıntı içerisinde gününü geçiriyor ve neticede de cenneti de elde edemiyorsa gerçekten o köşeyi dönenlerden değil, köşede çakılıp kalan ve cehennemi elde edenlerden olmuş oluyor. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bize bildirerek وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dünya hayatına düşkünlük, dünya hayatında cenneti elde etmeyecek amellerle uğraşmak aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Evet, 186. ayet. لَتُبْلَوُنَّ ف۪ي اَمْوَالِكُمْ

0: أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda mutlaka imtihan edeceksiniz. Şu anda hepimiz ya malımızla ya da canlarımızla, kendi canımız, bedenimiz, vücudumuz, sıhhatimiz, afiyetimiz veya çoluk çocuğumuzun malıyla, canıyla imtihandayız. Evet, andolsun mallarınız, canlarınız konusunda mutlaka imtihan edeceksiniz. Sizden önce geçip bize de kitap verildi diyenlerden ve Allah'tan başka varlıklara da ilahlık yakıştıranlardan birçok incitici sözler işiteceksiniz. Ama eğer zorluklara ve sıkıntılara katlanır, yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışırsanız, işte bunlar yapılması gerekli olan işlerdendir. Bu dünyada imtihandayız. Kimimiz çoluk çocuğuyla imtihanda, kimimiz hanımıyla imtihanda, kimimiz malıyla, kimimiz mal varlığının çokluğuyla, kimimiz de mal varlığının azlığıyla imtihandayız. İşte tüm bu imtihan vesileleri insanlar için ayrı ayrı değişik şekillerde takdir olunmuş. Herkes imtihanda olduğunu bilsin diye de Rabbimiz letublavunne fi envalikum ve enfusikum buyuruyor. Sadece mal ve canla mı? Hayır. Ve letesmeunne minellezine utul kitab. Kendine kitap verildi diyen insanlarım, biz Yahudiyiz, biz Hristiyanız diyen insanların da yaptıkları işlerden ve sıkıntılardan pek çok sıkıntılara katlanacaksınız. Evet, çok incitici sözler işiteceksiniz. Bazen söz olabilir, bazen değişik şekillerde Müslümanlara zulüm olabilir bu. Tarihin her döneminde olmuş. Bazen sözle incitmişler Peygamberimiz ve Müslümanları, bazen de değişik sıkıntılarla, musibetlerle incitmişler. Yani biz mallarımızla, biz canlarımızla, biz ehli kitap denilen kafirlerin, Yahudi ve Hristiyanların bizlere karşı yapacakları her türlü sıkıntılarla, imtihan vesilesiyle karşı karşıyayız, baş başayız. Bizden öncekiler de aynı durumda olmuşlar. Evet, müşriklerden olabilir, ehli kitaptan olabilir, canımızda malımızda da imtihana tabi tutulabiliriz. Ama biz sabredersek, biz yolumuzu Allah'la, peygamberle bulmaya çalışırsak, gerçekten yapılması gereken iş budur. Bu işi yapar isek kurtuluşa erişmiş olacağız. 187. ayet, Ali İmran suresi 187. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْسَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Allah kendilerine kitap verdiği insanlardan ve peygamberlerden mutlaka şunu istemiş: o kitabı mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz diye kesin söz almıştı. Allah kitabı verdiği kişilere, ümmetlere, peygamberlere, o kitabı mutlaka insanlara duyuracaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz. Bu emir sadece peygamberlere veya bugün için söylesek sadece hocalara ait değil. Sadece Kur'an'ı bilenlere ait değil. Evet, Allah kendilerine kitap verilen insanların hepsinden, Tevrat verilenlerden, İncil verilenlerden, Kur'an verilenlerin hepsinden bunu istiyor Allah. Misak almış, söz almış. O kitabı gizlemeyeceksiniz. O kitabı öğrenip çevrenize aktaracaksınız. Öğretmen olabilir, esnaf olabilir, işçi olabilir. Herkes mutlaka elindeki okuduğu kitabı çevresine duyurmaya, anlatmaya, aktarmaya devam edecek. Ondan hiçbir şeyi gizlemeyecek. Ama öyle yapmıyor insanlar. Hocaların işi o diyor, onu hocalar yapsın diyor. Onun işi para kazanmak. Onun işi makamını kontrol altında bulundurup o makamdan bir başka tarafa sürgün edilmemek. Onun vazifesi o, onu yapacak. Öbür taraftaki para kazanacak. Hocalar da, dini bilenler de aktaracak. Olmaz öyle şey. Allah toplum olarak herkesten istemiş bunu. Kitap verilenlerin hepsinden istemiş. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Mutlaka insanlara açıklayacaksınız diye söz almıştı. Fakat فَنَبَزُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Onlar bunu kulak ardı ettiler. وَاِشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا. Ve kısa bir dünya menfaati için, dünya kazancı için bunu değiştirdiler. Kitap okumaya zaman ayıramıyor insanlar. Kur'an oku, tefsir oku, hadis oku diyoruz, zamanım yok diyor. 25 saat bile yetmeyecek diyor bu gidişte. Yani ticaretle, para kazanmayla dünyayı kucaklamak ile 25 saatin kafi gelmeyeceğini söylüyor. Bu kişiye soruyoruz. Tuvalete çıkar mısın sen? Evet diyor. Nasıl zaman ayırıyorsun oraya? Onu ihtiyaç olarak kabul ediyor da ondan. Kur'an okumayı, hadis okumayı, Müslümanca hayatımı tanzim edebilmek için, dinimi öğrenmek için ben kitaba da zaman ayırmalıyım. Her gün 2 saat, sabah 1 saat, akşam 1 saat tefsir okuyacağım, hadis okuyacağım, kitabımı öğreneceğim, peygamberimi tanıyacağım diye birer saat ayırsa kişi, bunu mecbur olarak kabul etse, kendisini mecbur etse bu işe, ne olur? Zaman bulunur. 22 saat ne yaparsa yapsın. Ama bugün insanlar 24 saat yetişmiyor diyor. Gün yetişmiyor diyor. Tuvalete zaman ayırabilen insan namaza zaman ayıramıyor, okumaya zaman ayıramıyor. Öyleyse zaman ayıralım. Allah bu ayet-i kerimede diyor ki ben kendilerine kitap verdiğim insanların hepsinden dedim ki o kitabı mutlaka öğrenip insanlara açıklayacaksınız. İnsanlara duyuracaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz aldım. Ama buna rağmen فَنَبَزُوهُ وَرَاءَ زُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا. İnsanlar kulak ardı ettiler. Küçük bir kazançla, makamla, mevkiyle, atla, arabayla, imkanla, koltukla bunu değişiverdiler. Kazanacağız diye, dünyamızı daha mamur, daha konforlu edeceğiz diye okumayı, yazmayı, kitabı öğrenmeyi ve başkasına aktarmayı unuttular. Dolayısıyla küçük bir kazançla dünyevi menfaatle değiştirdiler. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Ne kötü bir değişimdi bu. Ne kötü bir alışverişti bu insanların yaptıkları. Öyleyse bugün de bizler kitap okuyamıyor isek, kitap okumuyor isek, kitabı hayatımıza aktarmak ve insanlara duyurmak için aktarmayı yapmıyor isek, açıklamayı yapmıyor isek, bizim de bu dünyadaki elde ettiğimiz şeyler çok basit, çok değersiz olacak ve yarın bizi cennete götüremeyeceği için vah toh diyeceğiz ama o günkü vah toh demenin faydası yok. İş işten geçtikten sonra vah toh demenin hiçbir faydası yok. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Rabbimiz Ali İmran suremizin 188. ayetinde de buyurur ki ettikleri kötülüklere sevinen ve yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin davranışlarını doğru sanma. Onların azaptan kurtulacaklarını da sanma. Onlar için acıklı bir azap vardır. İnsanlar kötülük yapıyor, seviniyor. Kendisine cehennemi kazandıracak işler yapıyor ve seviniyor bugün. Kendi parası ile kendi cehennemini bugün hazırlıyor insanlar. Parası olmasa borç buluyor, gidiyor oraya. Bu gittiğin şey sana cenneti kazandırır mı dediğimizde hayır diyor. Cennete gidemeyeceksen, bu yaptığın iş sana cenneti kazandırmayacaksa sen cehenneme gideceksen bu yaptığın işten dolayı niçin yapıyorsun? Ama insanlar böyle işte. Allah insanlara irade vermiş, insanlar iradelerini doğru yolda kullanmadıkları için bu hallere düşmüşler. Evet, ettikleri kötülüklere sevinen ve yapmadıkları iyiliklerle de övülmek isteyenlerin davranışlarını doğru sanma. İyilik yapmıyor ama iyilik yapılmış gibi, yapmış gibi övülmesini istiyor. Bugün de pek çok insanlar var böyle. Hiçbir iyilik yapmıyor ama biz şöyleydik, biz böyleydik diye iyiliklerini anlatmaya çalışıyor. Evet, bunların davranışlarını doğru sanma. Evet, bunların yaptıkları doğru değildir. Ve bunlar فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ. Bunlar da zannetmesinler ki بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَزَابِ. Kendilerini azaptan kurtulacaklarını da sanmasınlar. Konuşmasını dinliyorsun, maşallah tam cennetin en yüksek yerine gidecek biri gibi konuşuyor. Hayatında namaz yok, Müslümanca davranış yok, hareket yok. Biz de Müslümanız, biz de biliriz bunları. Atıyor, sıkıyor, vuruyor. Ama hiçbir şey yok. İşte böyle palavracılar eksik olmaz. Hayatın her bölgesinde, her zamanında olabilir. Allah da diyor ki, dikkat edin bunlara. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحَبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. Yapmadığı şeylerle övülmek isteyenler. Çok iyi Müslüman, çok iyi hayır hasene tabi. Halbuki bir şey yapmıyor. Veya insanlar yaptıkları kötülüklere seviniyorlar. Günaha giriyor, günaha batıp gidiyor. Hala onun iyi olduğu kanaatinde ve seviniyor ona. Allah da diyor ki فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ. Onlar zannetmesinler ki yaptıkları işler kendilerini cennete götürmeyecek olan bu insanlar zannetmesinler ki bir menfazeti minel azab, azaptan kurtulacaklarını falan da zannetmesinler. Ve lehum azabun elim, onlara çok acıklı bir azap da hazırdır. Cehennem azabı da hazırlanmıştır ve oraya onlar düşeceklerdir. Olur mu canım, bunca insanların hepsi cehenneme düşecek, cehennem alır mı? Bu kadar insanı alır mı da deme. Velillahi mulkü semavati vel ardı. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Göklerin yerin mülkiyet ve hakimiyeti Allah'ındır. Allah cehennemi çok bol ve büyük yapacak. Hatta kıyamet günü cehenneme soracak. Doldun mu acaba? Var mı ihtiyacın? Var mı alabilecek kapasiten diyecek. Cehennem de diyecek ki hel min mezid, varsa gönder arkasını. Daha çok kapasitem var diyecek. Öyleyse yeryüzü gökyüzü hepsi Allah'ındır. Gökte yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Cennet cehennem hepsi Allah'ındır. Dolayısıyla Allah her şeye güç yetirendir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Bunca insan cehennemi doldurur ve ben dışarıda kalırım, ben garanti cennete girerim diyenler de var. Şakası olmaz bu işin, din işidir bu. Allah diyorsa ki cennet de cehennem de benimdir, dünya da gök de yer de benimdir, ben dilediğim şekilde hepsini büyütürüm veya küçültürüm. Dolayısıyla biz cennete mutlaka gireriz, cehennem kafirlerle dolar da biz oraya girmeyiz diyenlere de Rabbimiz bunu söylemiş oluyor. Yerde gökte ne varsa hepsi benimdir. Yerde gökte ne varsa hepsi benim mülkiyetim ve tasarrufum altındadır. Benim gücüm her şeye yeter. Evet, Rabbimiz bu ayetlerden sonra kevni ayetlerden bahsediyor. Yani kendi nefsimizde ve kendi dışımızdaki gözle gördüğümüz kevni ayetler diyeceğimiz kainattaki Allah'ın yarattığı her şey. İbretleri insanların oraya çekmesini, yani dikkatlerini oraya çekmelerini ve ibret almalarını hatırlatmak üzere. Yeryüzündeki insanların hepsi okunan Kur'an ayetlerinden ibret almıyorlar ise, Allah'ın gücünü ve saltanatını güzelce öğrenmek için baksınlar. İnne fî kalkı semâvâti vel ardı. Göklerin ve yerin yaratılışında, göklerin ve yerin nasıl meydana getirildiğini bir düşün bakalım diyor. Ey inanmayan, ey Allah'a peygambere karşı çıkanlar, düşün göklerin ve yerin yaratılışı nasıldır, nasıl olmuş? Nasıl yaratılmış gökler? Hiç kimsenin becerebilmesi, bakabilmesi, görebilmesi ve nasıl yapıldığını idrak edebilmesi mümkün değil. Birinci kat semaya bile, yedi kat semadan bahseder Rabbimiz. İnsanlar çıkabilmiş değiller. Aya çıktık, çıkacağız diyorlar ama gerçekten çıkıldı mı, çıkılmadı mı, o da meçhul. Evet, bu sema içerisindeki hava, bu sema içerisindeki ay, güneş, yıldızlar, bu sema içerisindeki Rabbimizin yarattığı ve yeryüzündeki, evet, kış gününde binlerce insanın sobası yanıyor. Binlerce fabrikalardan her türlü pis atıklar çıkıyor. Nereye gidiyor? Bunca karanlık, bunca zifiri karanlıklar şeklindeki bu kokular nereye gidiyor? Bu sisler nereye gidiyor? Nasıl oluyor bu iş? Kimsenin aklı varmaz. İşte Rabbimiz göklerin yaratılmasında ve yeryüzünün yaratılmasında. Yeryüzünde neler var? Toprak var, dağlar var, taşlar var, nehirler var, ırmaklar var, göller var, nehirler, denizler var. Bütün bunlara bakın diyor, nasıl yaratılmış. Kim yaratmış onları? Bunların içerisindekilere bakın. Toprağın içerisinde renk mi var? Hayır. O zaman renkler nereden çıkıyor? Çiçeklerin renkleri, meyvelerin, sebzelerin renkleri nereden çıkıyor? Toprak içerisinde yağ mı var? Bazı meyvelerdeki, çekirdekteki yağlar, cevizin yağı, bademin yağı, zeytinin yağı nereden çıkıyor? Toprak içerisinde koku mu var? Bu elmaların hepsi değişik kokularda. Bu meyvelerin hepsi değişik renk ve kokularda, lezzetlerde. Nereden çıkıyor? Toprakta lezzet var mı, yok? Koku var mı, yok? Toprakta renk var mı, yok? Nasıl oluyor ya? Dikkatlerini çekiyor insanlara Allah. Evet, göklere bakın, yeryüzüne bakın. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, geceyle gündüzün birbirini takip etmesine de bakın. Yanlışlıkla bazen 3-5 gün gece, 3-5 gün gündüz oluvermiyor. Rabbimiz ayarlamış onu. Kış günlerinde biri uzuyor, biri kısalıyor. Yaz günlerinde de diğeri uzayıp diğeri kısalıveriyor. Bütün bunlar ardı arkasına geliyor ve doğduk doğalı hayatımızda bunları görmekteyiz. Ve dikkatimizden kaçıyor Allah'ın ayetlerinden birer ayet olduğu. Bakın yeryüzüne, bakın gökyüzüne, bakın gece ve gündüze nasıl da ben yarattım onları, nasıl da onlar sizin için birer ayettir ve birer ibrettir. Le ayatin li ulil elbab. Akıl sahipleri için bunlar birer ayettir ve ibrettir diyor. Aklı olanlar için, aklını kullanabilenler için, aklını kiraya verenler için bunlar ayet değildir, ibret değildir, alamet değildir, belge değildir. Aklını kiraya vermiş, kimisi materyalizme, kimisi komünizme, kimisi değişik kişilere kiraya vermiş, aklını kullanmıyor. Dolayısıyla gökte yerde ayet olacak, ibret olacak, alamet olacak bir şey görme imkanı yok. Görmüyor ve göremiyor. İşte Rabbimiz bu gerçeği de bize böylece bildiriyor. Akıl sahipleri için gecenin gündüzün birbirini takip etmesinde, uzayıp kısalmasında, yeryüzünde ve gökyüzünde nice ayetler vardır, nice ibretler vardır. اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. O müminler ki, o Müslümanlar ki, o akıllarını kullanarak Allah'ın gönderdiği kitaptaki ayetlerle hayatlarını tanzim edip kevni ayetler diyeceğimiz kainattaki her türlü yaratıklardan da, Allah'ın yarattığı her şeyden de ibret, alamet, işaret görerek Allah'ın büyüklüğünü takdir edip ona secde eden o insanlar ki ayakta, oturarak ve yanları üzerindeyken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar. Evet, Allah bu gücü elimizden alıverseydi, Allah sinir sistemimizi daha değişik şekilde yapsaydı, oturamasaydık, kalkamasaydık, her dokunuldukça ızdırabımız artsaydı, evet, böbreğimiz çalışmasaydı da her gün diyaliz makinesine veya iki günde bir girseydik veya kanımızın içerisindeki dolaşan her türlü malzemenin eksikliği ve noksanlığı oluverse denge bozuluyor. Evet, kim ayarlıyor tüm bunları? Allah-u Zülcelal ayarlıyor. İşte bunlara dikkatleri çekiyor. Rabbimiz diyor ki o Müslümanlar, o müminler, o akıllarını kullanarak Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeyip onları kabul ederek, Allah'ın ayetlerini kabul ederek, Allah'ın sistemini ve mesajını kabul ederek, peygamberini kabul ederek hayatlarında onlara yer verenler, hayatlarını Allah ve peygambere göre yaşayanlar, ayaktayken, oturdukları vaziyette ve yanları üzerine yatarken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar. Hep Allah'ı gündemden eksik etmezler. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde inceden inceye düşünürler. Evet, Allah'ın büyüklüğünü anlamak için kafidir. Hiçbir kitap olmasa, hiçbir peygamber gelmese, kişi gökleri yerleri düşünüverse kafi. İşte Müslüman da aklını bu sahada kullanır ve düşünürler, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde inceden inceye düşünürler. Ve şöyle derler: ey Rabbimiz, sen bunların hiçbirini anlamsız ve amaçsız bir şekilde yaratmadın. Bütün bu yarattığın gökler, yerler ve yeryüzündeki her şey, gökyüzündeki her şey boş yere yaratılmış değildir. Sen yücelikte sınırsızsın, bizi ateşinden koru diye dua ederler. Evet, gökteki yıldızlar, dünyadan binlerce sefer büyük yıldızlar var. Güneş var, ay var. Üzerimize düşüverse ne olur? İnsanoğlu düşünüyor bunları. Düşününce gerçeği anlıyor ve Sübhaneke diyor. Ey Rabbimiz, sen her yönden, sen her zaman için, her zaman biriminde, her günde daima Sübhaneke. Yani seni her türlü eksiklikten ben, noksanlıktan beri kılarım ve seni her türlü kemal sıfatlarıyla birlikte olduğunu kabul ederim diye bu şekilde dua ederler. Evet, yücelikte sınırsızsın, bizi ateş azabından koru diye dua ederler aklını kullanan Müslümanlar ve müminler. Evet, Rabbena inneke men tudkhilin nara fekad ahsayte ve ma lizzalimine min ensar. Devam ediyor Müslümanların duası. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehennem ateşine koyarsan elbette onu rezil ve rüsva edersin. Kim cehenneme girdiyse işi bitmiştir. Dünyada malı mülkü serveti de olsa, makamı da olsa işi bitmiştir. Oraya girdiği an kişi rezil ve rüsva olmuştur. Evet, oraya giren zalimler için de hiçbir yardımcı yoktur. Ve mali zalimine min ensar. Evet, oraya girenlerin hiçbir yardımcıları da bulunmaz ve bulunamaz. 193. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fe amennâ. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Dua ediyor, aklını kullanıp da Allah'tan ve peygamberden ayar alarak hayatını Allah'a, peygambere göre yaşayanlar. Ey Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize iman edin diye inanç ve seslenen, evet, inanç için sesleniyor peygamberler. Gelin Allah'tan geleni duyun. Gelin Allah'ın söylediğine ulaşın diye. Peygamberler inanç için sesleniyor. Evet, davetini gelin buraya inanın. O inandıklarınız boştur, batıldır diye. Evet, Müslümanlar, aklını kullananlar diyorlar ki biz Rabbinize iman edin diye inanç için seslenen bir davetçi işittik ve hemen iman ettik. Peygamberin peygamberliğini kabul ediyoruz. Tüm peygamberlerin de senin tarafından gönderildiğini biz kabul ediyoruz derler. Bizim günahlarımızı affet ya Rabbi. Evet. Rabbena fa'fir lena zunubena ve keffir anna seyyiatina. Kötülüklerimizi sil ve ruhumuzu iyilerle beraber al ya Rabbi. Ve tevaffena ma'al ebrar. Rabbimiz 194. ayette de buyuruyor ki yine Müslümanların duaları devam ediyor. Aklını kullanan, Allah'ı ve peygamberi ayar olarak alan kimselerin duaları devam ediyor. Rabbena ve atina ma vaadtena ala rusulike ve la tuksina yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'at. Ey Rabbimiz, elçilerin vasıtasıyla vaat ettiğin şeyleri bize ver. Cennet vaat ettin, isteriz onu senden. Nimetler vaat ettin, isteriz onu senden. Ne vaat etmişsen elçilerin vasıtasıyla bize onu ver diye dua ederler. Müminler, Müslümanlar, ayarı Allah'tan ve peygamberden alanlar. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü bizi rezil ve rüsvay etme. Bizim yüzümüzü kara çıkarma. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَاتِ Şüphesiz sen sözünden asla caymazsın. Sözünde durursun ya Rabbi. Senin peygamberlerin vasıtasıyla, gönderdiğin kitaplar vasıtasıyla vaat ettiğin şeyleri de senden isteriz diye dua ederler Müslümanlar ve müminler. Böylece Rabbimizin Ali İmran suresindeki bildirdiği ayeti kerimelerde bize duyurduğu, 194. ayet-i kerimede bize duyurduğu şeyleri öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 195. ayetten itibaren devam ederiz. Rabbimizin Ali İmran suresinde bize bildirdiği mesajları hep birlikte öğrenmeye, anlamaya ve yaşamaya. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an'ı anlamak programıyla Abdullah Parlıyan'ı dinlediniz. Allah!

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönüllere seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106. Çanakkale Biga.
10: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
13: Reklamları dinlediniz.
14: Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar sadece zanna uyarlar ve saçmalarlar. Şüphesiz ki Rabbin yolundan kimlerin saptığını çok iyi bilir. O doğru yolda olanları da çok iyi bilir. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin sınırı aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Günah kazananlar yaptıklarının cezasını çekecekler.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem. Duyurasın.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
4: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
5: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM.
20: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. قال الله تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Nebevi Hareket Okulu programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onunla birlikte tevhid davasını yüceltmek üzere Resulullah'a vermiş olduğu ahit ve beyat üzere devam eden ashabın Mekke'de görmüş olduğu işkenceleri, kınanmaları, tecrit edilmeleri, hicrete ve göçe zorlanmaları gibi kavimleri tarafından uğramış olduğu ve daha evvelki kavimlerin de muhakkak ki Allah'ın sünneti gereği peygamberler ve ashabların, yani peygamberler ve onların arkadaşlarının uğramış olduğu, maruz kalmış olduğu bu sürecin Mekke'deki boyutunu, Mekke'deki durumunu görmüş, öğrenmiş, ayetler, hadisler ve hadiseler çerçevesinde anlamaya çalışmış idik. Nebevi Hareket Okulu öğrencilerinin, yani nebevi bir yolu ve nebevi bir çağrıyı kendine dava eden kimselerin her zaman ve her mekanda karşılaşacakları, maruz kalacakları durumlardan biri olan işkenceleri görmüş ve günümüzde de biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davasını yürütmekle mükellef olan insanların da bu gibi imtihan, fitne ve denenme süreçlerine tabi tutulabileceğini anlatmış idik. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun nezdinde ümmete farz kılınan, emredilen namazı, namazın farz kılınışı, sahabenin namazı ne şekilde anladığı ve yaşadığını ve Mekke müşriklerinin de namaz karşısındaki tepkilerini anlamaya çalışacağız. Ancak evvelen Mekke müşriklerinin itikadi yapısını, yani inanç durumunu tekrardan bir hatırlamak gerekir ki onların da Allah'a inandığını, melekleri bildiklerini, ataları olan İbrahim Aleyhisselam'ın da bir nebi ve rasul olduğunu kabul ettiklerini, Kabe'yi, Kabe'nin Rabbi olan Allah'ı tanıdıklarını, hac gibi, oruç gibi ibadetleri kendilerince ne kadar da deforme etseler de kendilerince anladıkları şekilde icra ettiklerini biliyoruz. İlk derslerimizde görmüş ve kaynaklarıyla burada bildirmiştik. Ancak namaz ibadesine geçmeden evvel bunları tekrar hatırlatmakta fayda var. Nedir onlar? Mesela Mekke müşriklerinin, ki özellikle Ebu Zer'den gelen, Allah ondan razı olsun, rivayetle Müslim'de geçen bir hadise, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden kimselerden olan Ebu Zer'in İslam'dan önce de namaz kıldığını, Kabe olmasa bile hangi yön olursa olsun o yön Allah'ındır diyerek Allah'a karşı kıyam ve secdeden oluşan bir namaz ibadesini gündeme getirdiğini biliyoruz. Aynı şekilde Ebu Cehil ve onunla beraber İslam'a düşmanlık gösteren Mekkeli müşriklerin Kabe'ye saygı ve tazim çerçevesinde kıyamda durduğunu, secde ettiğini ama bununla birlikte yine putlarına da secde ettiklerini biliyoruz. Ve yine Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen, ki şu şekildedir rivayet, diyor ki annemiz cahiliye devrinde Kureyş Aşure günü oruç tutarlardı. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tutardı. Medine'ye hicret edince bu orucu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine tuttu ve tutulmasını da emir buyurdu. Ramazan ayı orucu farz kılınınca da aşırı orucunu isteyen tutar,
2: isteyen terk eder buyurdu ve Aşure günü orucunu da nafile olarak devam edilmesini tavsiye buyurdu. Bu da Müslim'de sıyam babında, oruç babında geçen bir hadis. Müşriklerin hac ibadeti yaptığını, Mekke'ye her yıl hac mevsiminde geldiklerini, Mekke'de bulunan ve Mekke'nin dışında çölde bulunan bedevilerin muhakkak ihrama girerek Kabe'yi tavaf ettiklerini, kurbanlar adadıklarını, Sefa ve Merve arasında gel git yapmalarını, Vakfe'ye, Arafat'a, Müzdelife'ye değer vermelerini zaten biliyoruz. Bunlar kaynak itibariyle önümüzde dursa da konumuz mahiyeti çerçevesinde detaylara girmeden özetliyoruz ki asıl meselemiz bugün namaz ibadetini açmak ve namaz şuurunu yakalamaktır. Müşriklerin mescitleri imar ettiğini ki bu mescit neydi? Kabe, Mescid-i Haram'ı imar ediyor. Kabe'nin örtüsünü değiştirmekle her yıl övünç kaynağı olarak addediyor. Mekke'ye gelen hacılara yeme ikramında bulunmayı, onlara su dağıtmayı, onların konaklamalarında yardımcı olmayı cömertliğiyle övünüyor. Cömert kimseler olduğu biliniyor. Kurbanlar kesiyor, kurbanlar adıyor. Bunu hem fakirlere dağıtıyor hem de putlar için bir pay ayırıyor. Aynı zamanda cahiliye dönemindeki İbn Ömer'den rivayet edilen bir hadis, cahiliye devrinde Ebu Davud'da geçen bir hadis, cahiliye devrinde Kabe'nin yanında bir gece veya bir gün olmak suretiyle Mekkeli müşriklerin oruçlu ve itikaflı olduğu itikafa girdiğini naklediyor bize. Yine sadaka veren, köle azat eden, akrabalık bağlarını gözeten ve salih diyebileceğimiz kimseler olacak, salih kimselerin işleyeceği amelleri işleyen müşriklerin de varlığını siyer kaynaklarına baktığımızda görüyoruz. Şimdi evvelen bunları niye anlattık? Çünkü nebevi hareket metodunun birinci durağı dediğimiz inanç inkılabında kalbimizi, aklımızı, zihnimizi, şuurumuzu her türlü küfür ve şirk etkisinden kurtarabilmek adına cahiliye inancı ile İslam inancı arasındaki en belirgin, en bariz farkları görmeliyiz ki evvela sağlam bir temel üzerine hayatımızı, dinimizi, diyanetimizi bina etmiş olalım. Eğer bu olmazsa, kavramlar kargaşası olursa, hak ve batıl iç içe geçmiş, hem İslam hem cahiliye kültürü üzerine bir yaşam sürerse bir insan, muhakkak suretle onun yaşadığı iki dinli bir yaşam olacaktır. Allah'ın razı olduğu, İslam'ın istediği, Kur'an'ın öğrettiği İslam olmayacaktır. O yüzden tekrardan şu ayet-i kerimeleri hatırlayalım ve ondan sonra namaz konusuna geçelim. Neydi o ayet-i kerimeler? Mekkeli müşriklerin Allah inancı ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin bize işaret buyurduğu hususlar. Rabbimiz Lokman suresinde buyurdular ki, andolsun ki o müşriklere gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki, öyleyse övgü de yalnız Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Dikkat buyurun, Allah-u Teala müşriklere ey Resulüm şu soruyu yönelt, gökleri ve yeri kim yarattı? O müşrikler elbette Allah diyecekler. Gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğuna inançlarını, imanlarını ikrar edecekler. Bunda hiçbir problem yok. Yani illallah sözünde, ancak Allah vardır sözünde Mekkeli müşrikler nazarında bir problem yok. Mekkeli müşrikleri rahatsız eden la ilahe cümlesi. Yani Allah'ın dışında ilah olma ihtimali kendilerince bulunan ilahların reddedilmeden Allah ile beraber putlara da inanılması, Allah ile beraber başkalarının da yasa koyabileceğine inanması, Allah ile beraber yeryüzündeki siyasi ve içtimai hayata da başkalarının karışabileceği düşüncesi, itikadı hakim idi Mekkeli müşriklerde ve Rabbimiz bunu da bize ayet-i kerimeyle beyan buyurdu. Dikkat edin, onların çoğu bilmezler diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Onların çoğu bilmezler. İlimden yüz çevirdikleri, kendilerine inen Kur'an'dan yüz çevirdikleri, kendilerine elçi olarak gönderilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yüz çevirdikleri için onlar bilmezler, ama bilmemeleri onları müşrik olmaktan da kurtarmaz. Ankebut suresi 61. ayet-i kerime. Rabbimiz buyurdular: andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan çevrilip döndürülüyorlar? Ayet-i kerimeleri dilerseniz sıralı bir şekilde arz edelim. Zümer suresi 38. ayet-i kerime. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah'tır derler. De ki, öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse Allah'ı bırakıp da taptıklarınız onun verdiği zararı giderebilir mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilerse onlar onun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona güvenip dayansınlar. Bu da Zümer suresi 38. ayet-i kerimeydi. Ve yine müşriklerin, Mekkeli müşriklerin inanç yapısını bize anlatmakta yardımcı olacak bariz, açık, muhkem bir ayet-i kerime. Bu da Zümer suresi 3. ayet-i kerime. Rabbimiz Allah Azze ve Celle buyurdular ki, kesinlikle din sadece Allah'a aittir. Onun dışındakileri evliya, dostlar olarak edinenler, onlar bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara kulluk ediyoruz derler. Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında Allah hüküm verecektir. Allah kuşkusuz yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez. Burada da dikkatimizi çeken husus, Mekkeli müşriklerin Allah'a inanmaları ile beraber Allah ile yakınlık, bağ kurabilmeleri adına putlarını veya putlaştırdıkları şahısları kendilerini Allah'a yaklaştırırlar diye Allah ile arasında Allah'ın razı olmadığı bir aracılık müessesesi kurmalar. Allah'ın razı olmadığı bir şekilde Allah adına şefaatçi olabileceklerini düşünmeleri. Ayet-i kerimede açıkça anlatıldığı üzere Allah-u Teala ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında hüküm verecek. Muhakkak ki Allah yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez. Bu hususta Allah'tan bir delil, bir ayet, bir hüccet olmadığı halde putları ve putlaştırmış olduğu insanları, önderleri Allah'a yaklaşma aracı olarak gören müşriklerin bu iddialarını Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zümer suresi 3. ayet-i kerime ile reddetmektedir. Ve yine Zuhruf suresi 9. ayet-i kerime. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan onları mutlaka güç sahibi, her şeyi bilen Allah yarattı derler. Dikkat edin, müşrikler Allah'ın güç ve kudret sahibi olduğunu, her şeyi bilen olduğunu kabul etmekle beraber Allah'a ait olan bir sıfat veya fiili yeryüzündeki putlara veya insanlara vererek Allah adına onların da karar alma yetkisine sahip olduğunu, onların da Allah adına karar ve yetki alma selahiyetine sahip olduğunu düşündüklerinden Allah-u Teala onları müşrik diye isimlendiriyor. Ve onlar, o müşrikler, yeryüzündekilerin de Allah'a ait olduğunu kabul ederler. Mü'minun suresi 84 ve 85. ayet-i kerime. Rabbimiz buyurdular ki, Resulüm de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ders almaz mısınız de. Yani bu dünya içerisindeki, yeryüzündeki mülkün sahibinin Allah olduğunu kabul etmekle beraber bu mülk üzerindeki tasarruf hakkının Allah ile beraber başkalarına da verildiğini düşündüklerinden, yeryüzündeki mülkün, tüm yeryüzünün, tüm madde ve eşyanın Allah'a ait olduğunu kabul ve tasdik etmelerine rağmen bu mülk üzerinde Allah ile beraber başkalarının da kanun ve yasa koyacağını, başkalarının da Allah'ın mülkünde Allah'ın mülküne, yani hükümranlığına, yani hakimiyetine, yani egemenliğine ortak olabileceğini düşündüklerinden Rabbimiz Allah Azze ve Celle onları müşrik diye isimlendiriyor. Ve Mekkeli müşrikler çok mühim meselelerde Allah adına yemin vererek ant içerlerdi. Rabbimiz Fatır suresinde 42. ayet-i kerimede buyurdular. Kendilerine bir uyarıcı peygamber gelirse herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı gelince bu onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı. Mekkeli müşrikler zor zamanlarda gerçekten bela ve musibete kapılacaklarını düşündükleri anlarda bütün putlarını bir kenara bırakarak sadece Allah'a yönelirlerdi. Bununla alakalı Yunus suresi 12. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurdular ki, insana bir zarar geldiği zaman yan yatarak, oturarak veya ayakta durarak o zararın giderilmesi için bize dua eder. Fakat biz ondan sıkıntısını kaldırınca sanki kendisine dokunan bir sıkıntıdan ötürü bize dua etmemiş gibi geçip gider. İşte böylece haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler güzel gösterildi. Ve Ankebut suresi 65. ayet-i kerimede, o müşrikler gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak, ihlasla Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar. Yani gemi alabora olacak şekilde denizin veya okyanusların büyük dalgaları içerisinde sallanmaya başladığında putlarını bırakarak tapmakta olduğu şahısları, ikonları, putları, gelenekleri, ideolojileri, düzenleri bir kenara bırakıp yalnız Allah'ı hatırına getirerek o denizdeki sıkıntıdan Allah'ın kendilerini kurtarması için duada bulunurlar. Ta ki tehlike geçip selamete erdiklerinde ayakları karaya bastıkları anda hemen Allah'ı unutuverir ve Allah'a denk tuttukları şahıslarını, düzenlerini tekrar ayakta tutmak adına çabalamaya başlarlar. Bu ve buna benzer birçok ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de hepimizce malum. Ayrıca Kabe'nin Rabbi olan Allah'a çokça yemin eden bu müşrikler bir işe başlarken Bismikallahümme sözüyle başlar. Yani Allah adına başlar ve o işi Allah adına bitirdiklerini de iddia ederlerdi. Özellikle Siyer'de, ki inşallah önümüzdeki derslerde işleyeceğiz, ambargo sürecinde, yani Mekkeli müşriklerin Müslümanları dinlerinden vazgeçirmek adına asla Müslümanlarla kız alışverişi yapmayacağız, onlara kızlarımızı nikahlamayacağız, onlardan kız almayacağız, onlardan alışveriş yapmayacağız, onlara hiçbir yardımda bulunmayacağız gibi. Yani Mekke'de onları yok sayacağız. Tecrit ve ambargo sürecinde bir mahallede sıkıştırıp ta ki onlar da bizim gibi putperest bir şekilde Allah'a inanıncaya kadar onlara Mekke'yi dar edeceğiz kararını aldıklarında, bu kararı yazılı bir şekilde yazıp Kabe'nin duvarına astıklarında bu yazıya Bismikallahümme sözüyle başlamışlardı. Ve yine Ebu Cehil'in siyer kaynaklarında Bedir Savaşı'na çıkmadan önce Kabe'nin örtüsüne elleriyle yapışıp, ey Allah'ım, eğer ben hak isem beni Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem karşı muzaffer kıl. Eğer Muhammed hak ise onu bana karşı muzaffer kıl diye dua ettiğini biliyoruz. Ve yine Ebu Süfyan'ın kervanı, ki henüz o zaman iman etmemişti radıyallahu anh, Ebu Süfyan Bedir yolculuğu esnasında kervanını emin kılıp Mekke yönüne yönelttiğinde Mekke'den Müslümanlarla savaşmak üzere yola çıkan Ebu Cehil ordusu Bedir kuyularına varmış ve orada savaş yapalım mı yapmayalım mı, kervanı nasıl olsa kurtardık, yine de Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem savaşalım mı savaşmayalım mı kararı alırken Ebu Cehil'in şu meşhur sözü siyer kaynaklarımızda önümüze çıkmaktadır. Ebu Cehil dedi ki, vallahi Allah Muhammed'le benim aramdaki hükmü verinceye kadar Bedir'den hiçbir yere ayrılmayacağım. Dikkat buyurun, Allah adına yemin veren, Allah'ın hükmünü bilen ve Allah'ın hükmüne razı olan ve Allah'ın hükmü adına Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi, nebisi Resulü Muhammed Aleyhisselam'la savaşan bir Ebu Cehil. Gerçekten müminler, Müslümanlar, Müslüman iddiasında bulunanlar müşriklerin itikat yapısını anlamadıkça İslam'ı asla anlamayacaktır. İşte o gün öyle demişti Ebu Cehil, ancak Allah Subhanahu ve Teala ne buyurdu Nisa suresinde? İnne Allaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındaki bir takım günahları dilediği kulları için bağışlar. Yani her ne kadar da namaz kılsa, Aşure günü oruç tutsa, Allah adına yemin verse, zor ve sıkıntılı günlerinde Allah'a sığınsa, gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu kabul etse dahi bir kişi Allah'ın dışındaki ilah ve ilahlık iddiasında bulunan şahıs ve düzenleri, İslam ahkamı dışındaki yönetimleri, İslam'ın ahkam konuları üzerindeki emir ve yasaklarını kabul ve tasdik edip İslam dışındaki ahkam ve hukuk düzenlerini reddetmedikçe gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğuna itikat etse dahi Allah Teala o kişinin iman iddiasını asla kabul etmemektedir. Namazın farz kılınışı hususuna gelip daha sonra Mekke'de Müslümanların namazı nasıl kıldıklarını demiyoruz, namazı nasıl ikame ettiklerini anlatacağız. Evvela Enes bin Malik'ten rivayet edilen, Allah ondan ebeden razı olsun, hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsra gecesi üzerinden namazı farz kılınışı hadisesini anlayalım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İsra gecesi namaz 50 vakit olarak farz kılındı. Sonra azaltıldı ve 5 vakte düşürüldü. Sonra şöyle seslenildi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz bizim nezdimizdeki söz bir değişikliğe uğramaz. Senin için bu 5 vakit namaz 50 vakit namazın karşılığıdır. Bu hadis Buhari'nin salat babında ve Müslim'in iman babında ve Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçen sahih bir hadistir. 5 vakit namaz farz kılınmadan önce Hazreti Peygamber aleyhisselamın namazının bir tefekkür, düşünce şeklinde olduğunu ve bunu sabah ve akşam olmak üzere ikişer rekat halinde eda ettiğini yine İslam kaynaklarından görüyoruz. Ayrıca namaz ibadetinin Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam'ın oğluna namazı emretmesi üzerinden, İbrahim Aleyhisselam'ın Hicaz'ın güvenliği için dua ederken namazdan söz etmesinden ve Yüce Allah'ın Tur Dağı'nda ilk vahiy sırasında Hazreti Musa'ya namaz kılmasını istemesinden de anlıyoruz. Yani namaz ibadetinin bir önceki peygamber ve rasuller için gündemde olduğunu, onların da ashablarının namazı ikame ettiğini yine Kur'an-ı Kerim'deki kaynaklardan öğreniyoruz. İslam'da ise namazın meşruluğu ve farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabit olan bir hükümdür. Ve Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde اَقِيمِ الصَّلَاةِ وَاَتُ الزَّكَاتِ ayetleri geçer. Ve Bakara suresi 238. ayet-i kerimede Rabbimiz Allah Azze ve Celle bütün namazları ve orta namazı muhafaza edin diye buyurur. Nisa suresi 103. ayet-i kerimede Rabbimiz Allah Teala şüphesiz namaz müminlere vakitle belirlenmiş olarak farz kılınmıştır diye de hükmeder. Beyyine suresi 5. ayet-i kerimede ise yine Rabbimiz oysa onlar tevhid inancına yönelerek dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emr olunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur. Zâlikel dinin kayyim diye buyurmuştur. Sünnetten delili ise namazın bize müminlerin emiri Ömer İbnül Hattab'ın rivayet ettiği ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hepimizce malum olan hadisi şerifi, İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Bu da yine Buhari ve Müslim'de geçen bir hadisi şerif idi. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken elçi, vali olarak gönderdiğinde Muaz'a şöyle buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sen ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onları ilk önce tevhide davet et. Allah'a kulluk etmeye çağır. İlk davet tevhid. Namazdan, oruçtan, hac ve zekattan evvel kullara teklif edilen ilk husus, ilk temel, ilk ana kaide tevhid. Yani Allah'tan başka ilah olmadığı, ilahın, ilahlık vasfına sahip olanın yalnız Allah olduğu, Allah dışında hiç kimsenin ilahlık vasıflarından herhangi birisine sahip olamayacağını dilleriyle ikrar edip halleriyle ortaya koysunlar. Kalpleri de bu inanç üzere mutmain olsun. Ve devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Allah'ı bu şekilde tanırlar ve kabul ederlerse Allah'ın onlara gecede ve gündüzde 5 vakit namazı farz kıldığını söyle. Ve yine devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muaz, namazı kılarlarsa Allah'ın onlara zenginlerden alınıp yoksullara verilmek üzere zekatı da farz kıldığını söyle. Eğer buna da itaat ederlerse bunu onlardan al. İnsanların mallarının en iyisini alma. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur. Bu da Buhari'de geçen bir hadisi şerifti. Başta okumuş olduğumuz ayeti kerimede Rabbimiz Allah Azze ve Celle "Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve kimis salah." Rabbinden sana vahy yolunanı tilavet et ve namazı kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki şüphesiz ki namaz fahşadan, kötülükten alıkor. Şimdi biz inşallah Nebevi Hareket Okulu öğrencileri olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de başlatmış olduğu tevhid davasında yetiştirdiği, o güzide ashaba öğrettiği iman ve namaz hakikatlerinin o dönemde nasıl anlaşıldığını, namazın nasıl ikame edildiğini, namazın nasıl kılınması gerektiğini anlamaya ve inşallah bugünden itibaren de bu şuur ve inançla, bu bilinçle namazları kılmaya gayret edeceğiz. Evvela namaz insanı Allah'ın dışındaki tüm kıblelerden alıkoyan, Allah'ın dışında kendilerine itaate, icabete, ilgi ve alakaya çağıran tüm tağutların, tüm şeytanların ve şeytanilerin ilgisinden, direktiflerinden alıkoyan, dikkatleri, nazarı, itibarı, algıyı, idraki, şuuru, bilinci yalnız Allah'ın kıblesine yönelten, Allah'ın yönüne yönelten, Allah'ın yörüngesine dahil eden bir ibadettir. Namazda Allah'ı kıble edinmiş ama hukukta Avrupa'yı veya İslam dışı gayri İslami dinlerin dikte ettiği, öğrettiği hukuksal düzenleri kıble edinmiş toplum, namaz şuuruna vakıf olmuş bir toplum değildir. Namazda kıble olarak Mekke'yi kabul eden, Kabe'yi, Allah'ın evini kabul eden ama hukukta Allah'ın yasalarını kabul etmeyen bir toplum, namazın şuurunu anlamış bir toplum değildir. Namazda Allah'ın evine ama içtimai hayatta Yahudi ve Hristiyanların evine, yani onların direktiflerine boyun eğmiş, onlar gibi yaşamaya karar vermiş, onların yaşam standartlarını, onların dünya düzenlerini taklit ederek onları ayakta tutmuş bir toplum, Allah'ın evi olan Kabe'yi namazda kıble edinen ama Yahudi ve Hristiyanların düzenlerini de kendine hukuk edinen bir toplum olmuş olarak İslam'ın ve namazın şuurunu anlamamıştır. Namazı kılmaktan değil, namazı ikame etmekten bahsediyoruz aziz müminler. Namazı ikame etmek demek, namazı ayağa kaldırmak, dikmek demektir. İkame, yerdeki bir direği doğrultup dümdüz bir şekilde gökyüzüne yükselterek onu ayakta tutmak demektir ikame. Öyleydi Mekke'de Müslümanların namazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazı bu şekildeydi. Resulullah'ın ve ashabın kıldığı namaz müşrikleri rahatsız eden bir namazdı. O yüzden Müslümanlar ilk dönemde namazlarını gizlik olarak kılarlardı. Sad bin Ebi Vakkas'ın ve birkaç sahabenin başından geçen hadise ki Mekke'nin ücra uzak bir yerinde namaz kılarlarken Sad bin Ebi Vakkas ve beraberindeki müminler müşriklere yakalanmış ve bir arbede çıkmış ve yerde bulmuş olduğu ölmüş çürümüş bir devenin kemiğini bulup müşrik bir kişinin kaşını yarmasıyla İslam adına ilk kan akıtılmıştı. Hazreti Ebu Bekir'in evinde namaz kıldığını, kısık sesle dahi kılsa namazını, müşrik komşularının bundan rahatsız olduğunu yine siyer kaynaklarından görmekteyiz. İşte o dönem mümin ve muvahhid olmuş kimselerin kılmış olduğu namaz mümin olmaları adına şehadetler açısından yeterliydi. Mekkeli müşriklerle müminleri ayıran en belirgin özellik, en belirgin ayrılık namazdı ki bu namazda ilk evvela biz Fatiha suresini okuyoruz. Ne diyoruz burada? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, övgü, methu sena, ululuk, büyüklük, yücelik, övülmeye layık olma ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. O dünyada bütün kullarına karşı Rahman olan ama mahşer günü yevmül kıyamda yalnız mümin kullarına karşı Rahim, merhametli olandır. Maliki yevmiddin. O din gününün sahibidir, malikidir. Bu dünyanın da malikidir. Bu dünyadaki insanların da malikidir. Mülkü üzerinde maliktir o, yöneticidir o. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in deriz. Ve bu bizim için Fatiha suresinde zirveye çıkıştır. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Yalnız sana itaat eder, yalnız senin direktiflerine, yalnız senin hükümlerine, yasalarına, hukukuna, düzenine, emirlerine, kanunlarına, yasalarına tabi olur. Yalnız onlara, o sözlere, o buyruklara, o hükümlere itaat eder. Onun dışındakilere asla itaat etmez ve yalnız senden yardım dileriz. Yardıma, himmete muhtaç olduğumuzda, gaybi bir yardım beklediğimizde ancak bunu senden isteriz ya Rab. İhdina sıratal mustakim. Bize sıratı mustakime hidayet et. Yani bizi dümdüz, yalpalanmayan, dosdoğru bir yol olan sıratı mustakime ilet. Sıratal lezine en'amte aleyhim. O kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Gazaba uğramış ve sapıkların, dalalette olanların yoluna değil ya Rab diye günde en az 40 defa Rabbimize bu söz ve taahhütlerde bulunur ve bu kaideler, ayetler üzerinde Rabbimizden niyazda bulunuruz. Dikkat edin, müfessirler tamamıyla burada, yani bizi gazaba uğrayan sapıkların ve delalette olanların yoluna değil ya Rabbi diye Rabbimizin bize öğrettiği ve Resulüne vahyettiği bu ayette müfessirler burada gazaba uğrayanlar ve delalette olanlar Yahudiler ve Hristiyanlardır demektedir. Yani günde 40 defa Yahudi ve Hristiyanlar gibi yapma, Yahudi ve Hristiyanlara benzetme, Yahudi ve Hristiyanların yolundan bizi uzak tut ya Rabbi diyen toplum olarak, Yahudi ve Hristiyanların ortaya koyduğu normlara, ilkelere, hukuklara, düzenlere tabi olursak, o zaman biz yine sözümüzü yenileyelim. Biz namazı ikame eden, Allah'ın bize günde 5 defa kılmamızı emir buyurduğu namazın şuurunda olmayan bir toplum oluruz. Şuursuzca yapılırsa bu iş nasıl olur? Hazreti Ali diyor ki, kendisinde anlayış ve idrakin bulunmadığı hiçbir ibadette ve kendisinde tedebbürün, yani düşünmenin bulunmadığı hiçbir kıraatte hayır yoktur. Allah ondan ebeden razı olsun. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh, müminlerin emiri, halife, Ali, ilmin kapısı Ali radıyallahu anh ne güzel söyledi. Kendisinde anlayış ve idrakin bulunmadığı hiçbir ibadette ve kendisinde tedebbürün, yani düşünmenin, tefekkür etmenin bulunmadığı hiçbir kıraatte hayır yoktur. Biz günde Fatiha'yı bin kere de okusak lafzi olarak ama şuurunda olmaz isek, Fatiha'nın bize öğrettiği, bize bellettiği, bize idrak etmemiz için Rabbimizden bir söz olan bu Fatiha suresi şuursuz bir şekilde okunursa, o namazda müminler için bir anlam, bir şuur, bir yenilenme asla olmayacaktır. Ve devamla kıraatten sonra kıyamı gündeme getiririz. Ve biz yalnız Allah'ın huzurunda kıyamda dururuz. Yalnız Allah'ın karşısında el pençe dururuz. Yalnız Allah'ın karşısında ellerimizi büker, boynumuzu büker, vereceği, göndereceği direktiflere karşı sessiz ve sükût bir halde semi'na ve ata'na diyerek işittik ve itaat ettik ya Rab. Amennâ ve saddakna, iman ettik ve doğruladık ya Rab diyerek kıyam şuuruyla namazı kılarız. İşte ashabın namazı böyleydi. Ashab ancak Allah'ın önünde kıyamda durur, elini, kollarını, boynunu bükmüş bir şekilde Allah'tan gelen direktifleri dinler. Darun Nedve Şirk Parlamentosu'nun ve Mekke Şirk toplumunun geçmişten gelen ne kadar batıl, küfür ve şirk olan itaat ve icabet fiilleri, tasdikleri varsa bunları reddederek yalnız Allah'tan gelen direktiflere boyun büken bir şuurla namazı kılmıştır ashab. İşte onların bu şekilde kıldığı namaz Mekke aristokratlarını, Darun Nedve Şirk Parlamentosu parlamenterlerini rahatsız etmiş ve bu namazı müminlere kılmayı yasaklamıştır. Özellikle son dönem kitaplarda karşımıza çıkan bir hadise aklımıza geldi. Bunu zikredelim. İngilizler Hindistan, ki o dönem Pakistan ayrılmamıştı, Müslümanların olduğu beldeyi ele geçirdiklerinde sömürgeci İngilizler bir minareden ezan sesini duydu. Ve hemen yanındaki işbirlikçi olan kukla şahsa dedi ki bu ses nedir? Bu Müslümanları ibadete çağıran ve insanların namaza gelmelerini sağlayan bir çağrıdır. İngiliz siyaseti için tehlike arz eder mi peki dedi. Yani bizim buradaki varlığımızı tehdit edecek bir çağrı mıdır bu? O kişi dedi ki hayır, bu sadece insanları namaza çağıran bir sözdür. Dedi ki o zaman bunu serbest bırakıyoruz. Namazı serbest bırakanlar namazın ve ezanın şuurunda olmayan bir toplumu bildikleri için namazı serbest bıraktılar. Bugün de Müslümanlar namazlarını serbest kılıyorlarsa bilsinler ki namazları dünya tağutlarını rahatsız etmediği, Allah'ın ezanla, namazla, kıraatla emrettiği hususları, ahkamı, hukuku, yasaları insanların bilmediklerinden dolayı bugün Müslümanlar namazlarını rahat kılmak. Yoksa Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan nidasını duyan mümin, o Allahu Ekber sözündeki büyüklüğü ve azameti, sosyal ve siyasal alandaki karşılığını bilse, bunun şuurunda olsaydı, bugün yeryüzünde zulüm ve adaletsizlik asla olmayacaktı. Eşhedü en la ilahe illallah derken müezzin ezanı okuyan, Allah'tan başka ilah yoktur çağrısını günde 5 defa binlerce, yüz binlerce şehir ve beldede okunan bu ezanı şerifler, eşhedü en la ilahe illallah dediğinde müezzin, gerçekten bunun şuurunda olan bir toplum o şuurla namaza ve mescide koşuyor olsaydı, bugün kafirler müminlere galebe çalamayacaktı. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dendiğinde Allah'ın Resulü önder ve lider kabul edilmiş, onun nebevi yolu harfiyen takip edilmiş ve Muhammed Aleyhisselam yegane önder kabul edilmiş olsaydı, bu şuurla okunmuş olsaydı, dünyadaki bütün kafirler ve tağutlar bu ezana düşman olurdu. Oysa biz bugün bu ezanların Yahudi ve Hristiyan beldelerinde de okunmakta olduğunu biliyoruz. Almanya'da, İsviçre'de, Hollanda'da, Amerika'da dahi camiler olduğunu, oralarda da ezanlar okunduğunu görüyor, duyuyor ve medyadan takip ediyoruz. Ama bu sözün dünyayı ele geçirmek için, Müslümanlara zulmetmek için yeryüzünde 5 kişinin, 5 ailenin, 5 küresel gücün Müslümanları ezip sömürmesi için toplanan bu tağutların bu eşhedü en la ilahe illallah sözünden Müslümanların şuurlandığını bilseler idi, bu ezana müsaade etmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Hayye alas salah dendiğinde haydi salaha, haydi namaza, hayye alel felah, haydin kurtuluşa, haydin kapitalizmden, materyalizmden, laisizmden, fahşanın, sömürünün, ahlaksızlığın, bencilliğin, zengin küresel sermayenin azınlıkta olan müstezafları ezdiği bütün bu yıkıcı güçteki batıl düzenlerden sıyrılıp haydin kurtuluşa, haydin felaha diye okunduğunun şuurunda olsaydı benim Müslüman kardeşim, yani Mekke'de Müslüman olarak namaz kılan Bilal gibi, Sal bin Ebi Vakkas gibi, Ebu Bekir Sıddık gibi, Zübeyir bin Avvam gibi, Talha İbni Ubeydullah gibi bu namazın ve ezanın şuurunda olsaydı benim Müslüman kardeşim, bu çağrının kendisine neler anlattığını, eşhedü en la ilahe illallah sözünün ne ifade ettiğini bilseydi, bugün küresel tağutların bu namaza müsaade edeceğini düşünebiliyor musunuz? Asla. İşte kıyamı bu şekilde gündeme getirir mümin. O gün nebevi yolun yolcusu olan Sa'd bin Ebi Vakkas veya Ebu Ubeyde bin Cerrah, ki Allah onlardan ebeden razı olsun, o şuurda kılmış olsaydı benim bugün kardeşim, dünyada çok şey değişecekti. Ve rükuda ben yalnız Allah'a boyun eğip teslim olurum. Belimi yalnız Allah'a karşı bükerim ve Subhane Rabbiyel Azim, azamet sahibi Rabbimi yüceltirim. Onu noksan sıfatlardan uzak tutarım. Yani onu tüm noksan sıfatlardan uzak, münezzeh ama tam kamil sıfatlara, tam yeterli sıfatlara muttasıf olan bir Rab, bir ilah olarak bilirim ve kimsenin ona denk olmayacağına iman ederim demekti. Secde ise ibadetin ve itaatin özgürlük ifadesi olarak, ibadetin yani namazın zirve noktası olarak denilebilecek şekilde secdeye gittiğinde mümin, yani bu alnımı, ki o dönem için söyleyelim bunu, Araplar için alın bölgesi bir şeref nişanesiydi. Araplar eğer alnını yere sürecekse ancak Allah için yere sürerlerdi. Ve az evvel dersimizin başında da aktardığımız gibi Mekke müşrikleri Allah'a ve Allah ile beraber putlara secde eden bir toplumdu. Allah'a da secde ediyordu. Ancak müminler putları aradan çıkarmış, yalnız Allah'a secde etmiş, La ilahe illallah demiş ve secdede Subhane Rabbiyel A'la diyerek, yüceler yücesi Rabbimi tesbih ederim diyerek, bir kere de yetmeyerek ikinci defa daha secdeye kapanmış ve namazı kılmışlardı. Ez cümle aziz müminler, muvahhid kardeşlerim, nebevi yolu kendisine yol haritası edinmiş mümin kardeşlerim, kısaca namaz o gün Müslümanlar için bir tevhid eylemiydi. Özellikle Hud suresi 87. ayet-i kerimede Rabbimiz Şuayb aleyhisselamı bize aktarır. Geçmiş derslerde hatırlayacak olursak, Araf suresinde 6 peygamber ve 6 peygamberin yapmış olduğu tevhid mücadelesini aktardığımızda Şuayb aleyhisselamı da gündeme getirmiş ve diğer peygamberlerle birlikte Şuayb aleyhisselamın "Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayruhu" sözünü dile getirmiştik. Neydi o söz? "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur." Bu sözü söylediğinde o dönemki müşrikler Şuayb aleyhisselam'a dedi ki, "Ey Şuayb, sana bunu söyleten namazın mıydı?" Evet, gerçekten de bu sözü söyleten Şuayb aleyhisselam'ın tevhid davetini yaparken aldığı güç, kıldığı namazın Rabbi olan Allah'tı. Bugün bizlerin kılmış olduğu namaz acaba gerçekten İslam düşmanlarını korkutuyor, gerçekten Yahudi ve Hristiyanları, putperest müşrikleri, küresel tağutları, her fırsatta İslam'a ve Müslümanlara sıkıntı veren, Müslümanların beldelerini sömüren ve ele geçiren ve orayı bombardıman altına alan ve birçok İslam beldesinde kardeşlerimizin şehit edilmesine, öldürülmesine, sömürülmesine, kan ve gözyaşının o topraklara hakim olmasına sebep olan o tağutları bizim kılmış olduğumuz namaz korkutuyor mu? Eğer buna biz gerçekten yürekten bir cevap verebiliyorsak, bunun cevabını tezahür edip düşünebiliyorsak, o zaman ilerisi için gerçekten ümit var olabiliriz. Ama bu soruyu dahi kendimize soramamış, günlük bir takım görev ve sorumlulukmuş, sadece ben namazımı kılayım ve borcumu yerine getireyim gibi bir ibadet olmuş ise namaz bizim için, o zaman biz bu soruyu dahi kendimize soracak şuura sahip olamamışız demektir. Hepimizce malum olan bir hakikat vardır ki o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekleştirmiş olduğu o muazzam İslam inkılabı bir anlamda namaz inkılabıdır. Hazreti Şuayb aleyhisselam'dan örnek verdik. O ve tüm peygamberler tevhid mücadelelerinin odağına muhakkak namazı yerleştirmiş ve namazı ikame etmişlerdir. Ayakta tutmuşlardır. İnsanları tevhid akidesine, yani Allah merkezli bir hayata davet ederken onları önce Allah'a birlemeyi ve hemen ardından, tevhidin hemen ardından namazı, kıyamı, rükuyu, sucudu gündeme getirip namazı emretmişlerdir. Şimdi kısaca vaktimiz olduğu kadarıyla namazda okunan tesbihatları ve anlamlarını, yani gün içerisinde namazı eda ederken okumuş olduğumuz tesbihat ve bunların anlamlarını kısaca anlatmaya, güncellemeye ve inşallah da bu andan itibaren

Elhamdülillah, hamd Allah'adır. Yani sadece yemek yedikten sonra karnım doydu anlamında bir elhamdülillah değil. Her halimizde ala kulli hal deriz ya, her halimizde yalnız Allah'a hamd etmektir. Övgü O'nundur. Metü sena O'nundur. Büyüklük O'nundur. Azamet O'nundur. Yücelik O'nundur. Dünya ve içerisindekileri yönetme, idare etme ve onları tahakküm altına alma. Yaratmış olduğu dünyayı ve yine içindeki yaratmış olduğu insanları yönlendirme, sevk ve idare etme. Onlar adına kanun ve yasa çıkarma hakkı yalnız Allah'ındır. Allahu Ekber deriz. Allah en büyüktür. Tek büyüktür. Ondan başka büyük yoktur. Semi Allahu limen hamide deriz. Allah kendine hamd edeni işitir. Muhakkak ki öyledir. Rabbena ve lekel hamd. Rabbimiz hamd sanadır. Sübhane Rabbiyel Azim. Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır. Sübhane Rabbiyel A'la. Yüce Allah. Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır. Sübhane ki okuruz. Değil mi? Hanefi kardeşlerimiz için özellikle söyleyelim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmuk ve teâlâ ceddük ve la ilâhe gayruk. Allah'ım seni tenzih ve hamdimle tesbih ederim. Senin şanın yücedir. Ve senden gayrı hiçbir ilah yoktur. Rabbimiz Allah-u Teala, dikkat buyurun, La ilahe illallah diyerek iman etmiş bir kimsenin günde 5 defa kılmış olduğu namazda yine o La ilahe illallah'ı muhakkak tekrar etmesini, talim etmesini ve asla unutmamasını emretmektedir. Yani bir anlık bir teşehhüt miktarı kadar dahi olsa Allah'ın ilahlığını, Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, kamil ve tam sıfatları muttasıf bir ilah olduğunu unutmaması adına bir anlık dahi tevhidi hatırından çıkarmaması adına Rabbimiz Allah Teala günde bize kaç defa, yüzlerce defa ki birazdan sayıları inşallah aktaracağız. Tevhidi dilimizle muhakkak söyleyip kulağımızın ve kalbimizin de bunu tasdik ederek asla unutmamasını emretmiştir. Tahiyyata otururuz. Ettahiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat deriz değil mi? Ne diyoruz biz burada? Mealen her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey şanı yüce peygamber! Selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun. Ve selam bizlere ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ve yakinen bilirim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve şehadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Dikkat edin, iman etmiş kimselere Allah kıyamda da tevhidi hatırlatıyor. Yetmedi rükû ve sucudda da, kıraatte de hatırlatıyor. Yetmedi tahiyyatta oturuyoruz yine tevhid gündemde. Yine Allahu Teala bize Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bu cümleleri tekrar etmemize emir buyuruyor. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Biraz da kunut dualarına bakalım. Bu kunut duaları ki bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vacip olan bir ibadet olarak bırakıldı. Ve biz bu iki kunut duasında Rabbimize ne söz ve taahhütlerde bulunuyoruz. Allahümme inna nesta'inuke. Allah'ım senden yardım isteriz. Gaybi yardım ve himmet sendendir. Ey falan yetiş değil. Ey filan himmet değil. Allahümme inna nesta'inuke. Allah'ım senden yardım isteriz. Ve nestağfiruke. Günahlarımızı bağışlamanı ister ve tevbeyi yalnız sana yaparız. Ve nestehdik ve nu'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel hayr el hayre kullehu neşkuruk ve la nekfuruk ve nakhla'u ve netruku men yefçuruk. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetin sahibi sensin. Nimeti bize yaratan ve gönderen sensin. Diploma değil, makam değil, sermaye değil, komşu değil, tüccarlarım değil, ortaklarım değil, müşterilerim değil,

0: patronum değil, çalışanlarım değil. Yalnız sensin ya Rabbi, bize nimetleri gönderen. Başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı gelen tuğyan edenleri de bırakır, elimizin tersiyle iteriz. Kabul etmeyiz onları. Ve ikinci dua. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusallî ve nescud ve ileyke nes'a ve nahfid narcu rahmeteke ve nahşâ azâbek inne azâbeke bil kuffâri mülhîk. Allah'ım, biz yalnız sana kulluk ederiz. Subhanallah. Günü tamamlarken dahi kulluğu yalnız Allah'a yaptığımızı hatırlatıyor Rabbimiz bize. Allah'ım, biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız. Ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız. Şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır. Ve kunutta bu duaları yaparız. Tesbihat yaparız. Ve bu tesbihatta, ki bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye buyurduğu hadisi şerif gereği, namazımızın hemen akabinde Bakara suresinde Ayetel Kürsi okur ve tesbihata başlarız. Ayetel Kürsi günde 5 defa muhakkak dile getiririz. Ve dile getirdiğimizde ne deriz? Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum deriz. Yani mealen okuyalım tamamını. Allah, ondan başka ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Yani o daima diri ve yarattıklarını yöneten, idare eden kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Yani Allah'ın hakimiyeti sınırlı değildir. Kulların, beşerin hakimiyeti kayıtlı ve sınırlıdır. Kul uyudu mu hakimiyet ondan gider. Gece uyuduğunda hiçbir şeye hakim değildir artık o. Acıktığı zaman yemeğe muhtaç olanın hakimiyeti gider. Hakim değildir o. Hastalandığı zaman Allah'tan gelecek şifaya mahkum olan hakim olamaz. Artık mahkumdur o. Ama Allah ne acıkır, ne hastalanır, ne uyur. Sinetun ve la nevm. Ona uyuklamanın öncesindeki o hafif uyku dahi gelmez. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur, Allah'ındır. Gökyüzü ve yeryüzü, dikkat buyurun, Ayetel Kürsi'de günde 5 defa okuyup taahhütte bulunduğumuz ayetin mealini okuyoruz. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin hepsi O'nundur. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Gök ve yer içerisindekilerin sahibi olan Allah ise, gök ve yer içerisindekileri yaşatan Allah ise, yaratan Allah ise, yöneten de O'dur, idare eden de O'dur. Yarattığı kulların siyasi ve içtimai hayatına, hukuki ve ticari hayatına, ekonomi ve eğitim hayatına, giyim kuşam ve kılık kıyafetine, yeme içmesine, ticaretine, ibadetine karışan ve bu hususlarda hüküm vaz eden, haram helal koyan, serbest ve yasaklar getiren, kanun ve yasalar, hükümler icra eden, ortaya koyan, tahkim yalnız Allah Subhanehu ve Teala'dır. Bu taahhütü günde 5 defa veren Müslüman kardeşim, bu şuurda kıldığın namaz ve bu şuurda yaptığın tesbihattır senin kazandığın. Ve devam ediyorum mealen. Onun izni olmadan kim şefaat edebilir? Allah'ın izni olmadan kim dünyada şefaatçi olacağının garantisini verebilir? Kim ben felancaları mahşer günü kurtaracağım, kibrit kutusunda onları cennete uçuracağım diyebilir? Kim Allah'tan bir söz almadığı halde, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben dahi Allah'ın Resulü olmama rağmen bana ne şekilde muamele olacağını bilmiyorum diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme rağmen, kim bu dünyada Allah'tan bir söz almadığı halde mahşer günü sizlere şefaatçi olacağım diyebilir? Rabbimiz öyle buyuruyor. Men zellezi yeşfa'u indehu illa biiznih. Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir? Ve devam ediyoruz. O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Yaptıklarını bildiği gibi gaybi olan yapacakları kaderi de bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Onun bildiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yüce ve büyüktür. Ve huvel aliyyul azimdir. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içerine alır. Yani onun kürsüsü, gücü, kudreti, makamı sadece namazı, orucu kapsamaz. Allah'ın gücü, kudreti sadece mümin kullarına namazı, orucu, haccı ve zekatı, tesettürü emretmekle kalmaz. Onun kürsüsü hukukta da vardır. Onun kürsüsü ahkamda vardır, eğitimde vardır, ticarette vardır, ekonomide vardır, alışverişte, çarşı pazarda vardır, yeme içmede vardır, dünyada insanların karşılaşacağı ve çözüme ulaştırmada müracaat edeceği her türlü hüküm Allah'tan gelen hükümdür. Çünkü onun kürsüsü sadece namazı, teravih namazlarını ve Ramazan ayını kapsamaz. Onun kürsüsü, onun makamı tüm dünya ve içindekileri yönetmeye kadirdir. Kadir mutlak olan Allah'tır o. İşte bu şuurda kıldı Bilal namazı. Bu şuurda kıldı Habbab bin Eret namazı. Bu şuurda kıldı Zübeyir bin Avvam namazını ve Allah onlara inkılabı nasip etti. Ve tesbihat yaparız. Ne deriz tesbihatta? Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deriz. Değil mi? Muhakkak her namazın akabinde bu tesbihatı, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize tavsiye olunmuş bir tesbihattı. Subhanallah, az evvel arz ettik. Velhamdülillah, yine az evvel arz ettik. Ve la ilahe illallah ve Allahu ekber, yine az evvel bunu da anlattık. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yani tevhidi unutmamamız için Rabbimiz Allahu Teala bize günde kaç defa bu sureleri, bu duaları tekrarlattı. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Değil mi? Şerikin yoktur. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Allah'tan başka ilah yoktur. Vahdehu ve o birdir. La şerike leh. Onun şeriki, ortağı yoktur. Onun yaratmada da ortağı olmadığı gibi yönetmede de ortağı yoktur. Lehul mulk, mülk onundur. Yani egemenlik onundur. Ve lehul hamd, hamd da yücelik de ona aittir. Ve yuhyi ve yumit, o hayattadır. O hayatın sahibidir. Ve namaz esnasında, yani kılmış olduğumuz günlük namazlarda 40 defa kıyamda durur. 40 rükû, 80 secde ve 21 de kade, yani oturuş yaparız. Tahiyyat oturuşu yaparız. Yani Allah'ın huzuruna 40 defa ayağa kalkar, 40 defa rükûyla buna mukabele eder, 80 defa alnımızı Allah'ın huzurunda secdeye koyar ve 21 kere de kade-i ahirede oturuşta bulunuruz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazla alakalı buyurdular ki, Allah yarattığı varlıklarına tevhidden, imandan sonra namazdan daha sevimli bir şeyi farz kılmamıştır. Eğer Allah katında namazdan daha sevimli bir şey olsaydı, melekleri öyle ibadet yaparlardı. Meleklerden bazıları sürekli rükuda, bazıları sürekli secdede, bazıları da sürekli kıyamda ve bazıları sürekli kade oturma halindedirler, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli kardeşlerim, bu haftada inşallah Nebevi Hareket Okulu'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başlatmış olduğu tevhid mücadelesinde Mekke'de ashabı ile beraber gündeme getirdiği inanç inkılabından sonra ibadet kısmını kapsayan ve imandan hemen sonra ümmete farz kılınan namazı, namazın nasıl ikame edileceğini, kıldığımız namazın bize ne gibi bir şuur ve dava yükleyeceğini, kıldığımız namaz içerisindeki duaların ne anlama geldiğini ve bunu, bu namazları gündeme getirirken, okurken namazdan sonraki hayatımızı nasıl tanzim etmemiz gerektiğini inşallah ayet-i kerimeler ve hadisi şerifler üzerinden nakletmeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki derste Nebevi Hareket Okulu'nun öğrencileri olarak bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği siyer kaynaklı kitaplardan konumuza devam edeceğiz. Rabbim bizleri hakkıyla kelime-i tevhidi ikrar eden, onu azalarıyla ortaya koyan ve ondan sonra da kılmış olduğu namazla Rabbine hakkıyla yaklaşan kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Hareket Okulu programıyla Hanif İbrahimoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
12: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282-502-0020.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216-614-0461 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216-296-96-16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212-323-6404 Sarıyer.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212-654-4314 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535-501-60-16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545-812-76-87.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533-190-44-54.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555-977-9013 0555-977-9013.

0: Özel FM. Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Muslu.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah sevgili Özel FM dinleyicileri. Efendim bu hafta da yaklaşık bir saat kadar bir konu bir konukla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Bu hafta sizlerin artık aşina olduğunuz bizim de müdavim konuklarımızdan diyebileceğimiz değerli bir konuğumuz var. Dr. Justin Edreim. Tanıyacaksınız. 4. ya da 5. programımız olacak. Hayat sadece bir sınavdır. Sohbetleri diyoruz biz artık buna alt başlık olarak. Bu hafta da Dr. Justin'le istifade edeceğinizi, ilginizi çekeceğini umduğumuz, keyif alacağını umduğumuz bir sohbet olacak inşallah. Dr. Justin hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim çok fazla elimizden geldiğince de uzatmamaya çalışıyoruz arayı. O yüzden bu hafta müsait olduğu bir gündü. Biz de dedik fırsattan istifade değerlendirelim inşallah. Bu haftada hayat sadece bir sınavdır sohbetlerine inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Dr. Justin daha evvel belki böyle bir kısa başlıklarla böyle hatırlatmak istersek dinleyicilerimize hayatın anlamını işte arama motorlarında, sosyal medyada, dizilerde, Hollywood yapımlarında derken böyle bir maddeler haline dökersek onlarca da belki yüzlerce de olabilir. Ama bunlar en öne çıkan alanlar banka hesaplarında. Kariyerlerimiz yani banka hesabımızı kapartacak kariyer arayışları biraz daha belki hayatımızın anlamını oluşturduğunu düşündüğümüz bir dünyada yaşıyoruz. Bu haftaki aslında konu başlıklarımız biraz da burada. Yani insanlar Allah'a inanıyorum diyen insanlar bu insanlar tabii. Hayatın anlamını işte o kabarık banka hesaplarında ya da muhteşem insanların gözünde fil dişi kulelere kurulmuş kariyer basamaklarında arıyoruz. Biraz bu hafta da bunu konuşacağız. Dr. Justin dilerseniz bu kısa girizgahtan sonra bu başlıkları açalım. Evet. Yani günümüzün daha doğrusu biz tabii Müslümanlar genelinde konuşuyoruz ama aslında insanlığın da bir problem bu genel doğru. olarak. Yani özellikle biz tabii ki bu Müslümanları birinci derecede bizi ilgilendiriyor belki ama insanlığın problemi dünyevileşme, seküler bir hayat. Sadece bu dünyadan ibaret bir yaşam anlayışı. Ve bu da peşine tabii mümkün olduğu kadar bu dünyada tatmin hırsını getiriyor. Yani her şeyden tatmin olma ama bu dünyada olma ne olursa olsun her şeyi bir tatmin aracına çevirme güdüsüyle getiriyoruz. Bu maalesef Müslümanlara da bulaştığını söyleyebiliyoruz sanırım bunun.
2: Evet.
1: Siz ne anlattınız aslında? Sizden dinlemek lazım.
2: Tabii şunu anlattım. Hani dünyevileşme, maalesef İslam dünyasını çok etkisi altına almış. Tek bir boyutu yok. Bugün birkaç boyutla anlatmamız gerekecek. Bu biraz daha öbür konulara göre meşakkatli bir konu. Çünkü bize daha iyi nüfuz etmiş bir konu. Yani mesela bugün şöyle aileler var. Çocuğuna hiç sosyal medya 15 yaşına kadar gelene kadar en azından hiç vermeyen aileler var. Ama banka hesaplarını takip etmeyen kapitalizme bulaşmamış değil mi? Çevremizde birini görmek çok çok zor.
1: Maalesef çok zor dediniz.
2: Bunun birkaç konusu var. Önce şuradan başlayalım. Tabii İslam'da özel mülkiyet vardır. Yani İslam nasıl bir dindir? Bir inanç sistemidir. Özel mülkiyete izin veren bir inanç sistemidir diye bir kavram var. Ve Allah bu mülkü bir imtihan olarak, bir sınav olarak kullarına tamamen kendi istediği şekilde ve tamamen kendi belirlediği kurallara göre veriyor. Yani bakıyorsunuz çevrenizde çok eğitimsiz, çok böyle ticari zekası da olmayan ama milyon dolarlık servete ulaşmış insanlar da var. Bu tabii insan egosuna çok ağır gelen bir
1: evet,
2: sınav.
1: Evet.
2: Çünkü insan şuna inanmak istiyor. Yani ayette
1: akıllıysan en zengin sen olacaksın.
2: Tabii akıllıysan en zengin sen olmalısın. Çünkü hani ayette de diyor ya yani Zümer 49 insana diyor bir zarar dokunduğu zaman bize yalvarır. Sonra kendisine tarafımızdan bir nimet verildiği zaman der ki bu bana ancak bilgimden dolayı verilmiştir.
1: Eyvallah.
2: Şimdi biz buna inanmak istiyoruz. Şimdi bu tabii ki bu sistemin birazdan gireriz detayına. Yani sadece bizim ülkemizde değil batıda da mesela Amerika'da da Amerikan rüyası diye hakikaten şey yaptı topluma tabana yaydığı bir anlayış. Tabii ki ülkemizde de tabana yayılmış bir anlayış. Çünkü bilhassa daha yeni geliyorum benzer bir toplantıdan böyle bir startup ekosistemleri. Herkesin bir iş fikri var milyon dolarlık. Onu işte hayata geçirmeye çalışıyor vesaire getirmeye çalışıyor. Fakat bu bizi gerçekten dünyevileştiriyor.
1: Evet.
2: Yani siz servetinizin, kendi aklınızın, kendi çabanızın, kendi başarınızın, kendi eğitiminizin bir ürünü olduğuna inandığınız zaman zaten dünyevileşme yarı yarıya gerçekleşiyor. Çünkü kafanızda bitiyor mesele zaten.
1: Bir de şey var tabii Doktor Justin. Yani yanılmıyorsam şimdi evet kişinin mülk edinme özgürlüğü var. Ama mutlak tasarruf özgürlüğü yok mülkün üzerinde. Doğru. Yani bu şimdi şunu denilebilir belki. Hani bazı aklı evveller bu sosyalizme kayıt değil. Bambaşka bir şey.
2: Evet.
1: Yani bir defa dediğiniz gibi Allah bu dünyada bizim edindiğimiz, kendimizden bildiğimiz tüm kazanımların aslında Allah'ın dilemesiyle olduğuna iman etmiş bir insan da otomatikman şunu da bilmesi lazım ki eğer bunu bana Allah verdiyse benim bunun üzerinde tasarrufu olur. Mutlak tasarrufu olmaz.
2: Olmaz, doğru. En iyi ihtimalle bu balın emanetçileriyiz. Yani Allah'tan
1: eskiden emanet, kullandığı tabii çok güzel de bir tabir evet. Aslında. Evet, emanetçisiyiz. Doğru. Yani o bilinç hareket eden Müslüman bir defa şunu bilir ki Allah gerçekten ama gerçekten dilediğine veriyor bunu.
2: Kesinlikle. Yani buna iman etmek tabii aslında insanı çok rahatlatıyor da. Yani evet bir yandan egomuza zor geliyor ama egomuzu yani nefsimizi terbiye edip gerçekten bu şekilde bakabilirsek esasen omuzlarımızdan da çok büyük bir yük dağılıyor.
1: Hı hı.
2: Çünkü bunun bir sonu yok hakikaten. Yani bizim şunu anlamamız lazım. Hayat bir sınav. Bakara 155. Bir kere mallarla sınanacağız.
1: Kesinlikle.
2: Şimdi mallarla sınanacağız deyince tabii herkes arzu ediyor ki çok malım olsun ve şükürle sınanayım. Tabii şükürle sınanıyorsanız ne mutlu. Hani ama şunu söyleyeyim gerçekten. Şimdi ben işim gereği tabii böyle hani milyon doların bir ölçü birimi olduğu ortamlarda çok bulunuyorum. Şunu diyemem yani tabii ki hiçbir zaman bir Müslüman kötüsü için dua etmemeli. Tabii ki daha bol para, uçaklarınız olsun, yatlarınız olsun. Ama bir kere şunu çok net söyleyebilirim. Çok para mutluluk getiren bir şey bir kere kesinlikle değil. İkincisi kolay bir sınav kesinlikle değil. Yani hakikaten çok zor bir sınav. Hele ki gerçekten iş fikriniz başarılı olduysa. Şimdi şu çok basit. Eğitimi yok. İyi bir iş fikri de yok. Çok öyle bir çevresi de yok. Holding patronu 100 milyon dolarlık insan. Tamam. Bunu biraz proses edebiliyor beyin. Ama bir de aksini düşünün. Gerçekten iyi bir eğitim almışsınız. Sınavları birincilikle bitirmişsiniz. Çok iyi bir iş fikriniz. Başarılı olmuş. Yatırımcı ekosisteminden seri A yatırımlar almışsınız. İşte biz onlara startup deriz. Bir sonraki aşamada scale up deriz. İşte ölçeklenmiş işiniz. Ya bu o kadar zor bir imtihan ki. Çünkü her şeyi görünürde kendiniz yapmış gibi gözüküyorsunuz. Ve yani bu insana rızkın ancak Allah'ın bir takdiri olduğunu anlatmak eğer Müslüman birisi deyse çok çok çok zor. Hakikaten çok zor yani.
1: Şu da yok değil mi aslında? Hani ayette de gerçi buna benzer birkaç ayet var. İnsanın başarısını kendinden bilmesi.
2: Kesinlikle.
1: Böyle bir fenalık başlarına geldiği zaman da bunu Allah'tan bilmeleri.
2: Evet.
1: Aslında bu tabii nankörlüğün Kur'anca bir anlatımı. Çünkü biz şuna iman ediyoruz ki başımıza gelen olumlu ya da olumsuz her şey Allah'ın bir defa takdiriyledir.
2: Tabii ki.
1: Kaldı ki hani yine ayette diyor ya hani sizin hayır bildiğiniz
2: şer tabii ki.
1: Şer bildiğiniz de hayır olabilir. Yani siz onu bilmezseniz onu Allah bilir. Yani meseleleri değerlendirirken aslında tamamen tevhidi bir bakışta İslam bir bakış açısıyla bakarsak aslında meseleleri belki günümüz insanın o seküler bakışından kurtulabiliriz.
2: Başka da zaten bu çağda mutlu olmanın yolu yok. İki tane yazar alıntılayacağım. Bunlardan birincisi Herman Melville, çok ünlü Moby Dick diye bir kitabı var. Moby Dick çok harika bir kitaptır. Moby Dick eğer normal bir kitap gibi, gerçi bu arada bir parantez açayım. Kitap zaten okunmuyor da günümüzde. Hani keşke okusa insanlar. Moby Dick'i birkaç şekilde okuyabilirsiniz. Normal bir macera romanı gibi okuyabilirsiniz. Normal bir macera romanı gibi okursanız işte Moby Dick bir balina,
1: hı hı,
2: ve bunun peşinde balina avcıları var. Tabii balina avcılığı eskiden çok zor bir iş. Bir alt okuması var. Yani macera kitabı okuyabilirsiniz. Sizi sıkmaz. Alt okuması da şu. Bizim yansıtma tabir ettiğimiz hem psikolojik bir reaksiyondur, sosyolojik de bir reaksiyondur. Onu çok güzel anlatır. Yani Moby Dick diye bir beyaz balina var.
1: Tamam.
2: Bir de bir gemi var. Gemide ne kadar olumsuzluk varsa her şeyi Moby Dick'ten bilen bir tayfa düşünün. Geminin işte direği kırılıyor, diyorlar ki işte ah bu Moby Dick bunun yüzünden direğimiz. Moby Dick'in halbuki hiçbir şeyden haberi yok. Ne gemiden haberi var, ne peşindeki onu avlamaya çalışan insanlardan haberi var. Yani dolayısıyla teknedeki bütün kötülükler Moby Dick. Direkt Moby Dick adresleniyor. Şimdi tabii bu çok hastalıklı bir bakış açısı.
1: Evet. Bu şey vardı bir de biliyorsunuz. Jim Carrey Kelly'nin meşhur bir sözü vardır. Bu Jim Kelly dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Amerikalı bir sinema oyuncusu diyelim. Bu 90'larda 2000'lerde falan bayağı popülerdi. İşte o Mask filminde şunu söylüyor. Dilerim Tanrı'dan diyor bir gün diyor herkes diyor zengin olur diyor. O zaman fark edecekler ki diyor mesele zengin olmak değilmiş demek.
2: Evet, gerçekten.
1: Şimdi bizde tabii bu sadece bizim için değil. Hemen hemen bütün alt gelir seviyesindeki pek çok toplumda şöyle bir anlayış çok yaygın. Hani bu Müslüman, Budist fark etmiyor aslında. Çok yaygın. Nedir o? Parayı bulursak mükemmel insanlar olacağız. Hani evet. O meşhur şey vardı. Onu her sene onun esprisi de yaparlar. Bu yılbaşı çekilişlerine evvel soruyor adama.
2: Evet.
1: Ne yapacaksınız? Bir cami bir defa kesin yaptıracak. O olmazsa olmaz bir defa. Efendim fakirlere dağıtacak falan. Çünkü para yok ya. Ama bu adama bu para çıksa bırak onu cami yaptırma ya da şeyleri falan bir defa en yakınlarından bile kaçıp uzaklaşacak.
2: Tabii.
1: Çünkü insanın gerçekten dünyaya karşı, dünya metana karşı muazzam bir zafiyeti var.
2: Kesinlikle. Dolayısıyla bu çok zor bir imtihan. Onun için birinci kısımda yani şeye geri dönelim. Dedik ki başına gelen her türlü kötülüğü tabii ki hani başka bir varlıktan yani inançlı olabilir, inançsız olabilir ama insan kesinlikle başına gelen kötü şeyleri yansıtmak istiyor. Hele ki bu bir Moby Dick olsun, beyaz balina olsun. Aksine de başına gelen her iyi şeyi de tabii kendi tasarrufu olarak kabul etmek istiyor. Bu bana benim bilgimden dolayı verildi. İşte benim iş fikrim, benim bağlantılarım, benim eğitimim. Bu gerçekten bir Müslüman eğer bu döngüye girdiyse bu hastalıklı bir döngü. Bundan çıkmanın da gene yolu İslam'a dört elle sarılması. Yani burada bir nefis tezkiyesi, nefis terbiyesi. Yani bu anlayışın bu bir hastalıksa ilacı hakikaten rızkın ancak ve ancak Allah'ın takdiri olduğu ve şuna iman etmesi lazım. Ne bir kuruş artacağına ne bir kuruş azalacağına da iman
1: kesinlikle
2: etmesi lazım.
1: Kesinlikle.
2: Yani diyelim ki kötü yollarla milyoner oldu o kişi. Emin olun iyi yollarla da gene aynı parayı kazanırdım demesi lazım. Şimdi diyoruz ki ya nasıl olacak? Çünkü kader çok çetrefilli bir şey. Şimdi o kişi iyi olmayı tercih ettiği zaman onunla birlikte çevresindeki her şey değişiyor. Yani haşa biz tabii ki kaderin mahiyetini de bilmiyoruz. Ama şunu anlamamız lazım ki bununla da ilgili çok fazla film çekilmiştir. Geçmişe dönüp bir şey değiştirdiğin zaman aslında her şey değişiyor. Dolayısıyla o kişi kötülükle para kazanmak yerine iyi davranmayı seçtiği zaman aslında kendisiyle birlikte milyonlarca değişken de değişerek gene kazanacağı parayı kazanmasına sebep oluyor. Burayı anladığı zaman bir insan kaderin de ne demek olduğunu anlıyor. Cüz-i iradenin de ne demek olduğunu anlıyor. Ve en önemlisi bu mantık kafasında oturursa o zaman hakikaten biliyor ki ha rızık gerçekten kader anlamında veya hadi ne diyelim matematiksel anlamda basit ifadeyle önceden tayin edilmiş sabit bir sayı ve bu sayıyı değiştirme bir imkanı yok.
1: Hani mutlak bir tevekkül
2: gerekiyor.
1: Yani
2: evet.
1: Külli iradeye bir teslimiyet şart.
2: Evet.
1: Çünkü insanın iradesi, Allah'ın ona verdiği irade, o cüz'i irade günlük hayatının idamesinde tabii ki olmazsa olmaz bir şey. Çünkü hayvandan ayıran bir durum insanın iradesi. Ama bu irade onun aslında tüm hayatını baştan aşağı şekillendirecek bir irade değil. Modern dünyanın Müslümanları da maalesef biraz ona evrilmiş durumda. Hani bunu belki tescil edip Müslümanlar materyalisttir diyemeyiz ama yaşam şekillerine, düşünce şeklimize bakınca bu geniş kitlelerin bakıyorsunuz ki aslında modern bir insanın bakışıyla dünyaya bakıyoruz biz de.
2: Doğru.
1: Modern, seküler bir insanın bakışıyla dünyaya bakıyoruz.
2: Hatta yer yer oryantalist değil mi? Yani batılı anlamında mesela medeniyeti veya batılı anlamda tüketim alışkanlıklarımızı.
1: Kesinlikle.
2: Veya bütün diyelim ki belli bir bütçeniz var. Onu nasıl harcayacağınız da gene aslında çok oryantalist bakış açısıyla. İşte ne bileyim tatile gidiyorsunuz Antalya'ya. Ama muhafazakar bir otel
1: tabii,
2: tercih
1: tabii,
2: ediyorsunuz.
1: Tabii,
2: ama
1: tabii.
2: Yine yani ya bu arada şey demiyorum. Gidilsin gidilmesin tartışmasına kesinlikle
1: girmek istemiyorum. Ya o apayrı bir şey. Yani o apayrı bir şey. Şöyle apayrı bir şey. Yani bunu zaman zaman dile de getiriyoruz belki programlarımızda. Kapitalizmin en büyük başarısı herkesi dönüştürür. İnancınızın hiçbir önemi yok. İdeolojinizin hiçbir önemi yok. Ve inancınıza göre dönüştürür sizi. Dediğiniz gibi sizi Kabe'ye, Umre'ye gönderir. İnancınızın geleni yapıyorsunuzdur ama aslında tatile gidiyor şeyle gidersiniz oraya.
2: Yani evet kapitalizm işte onun için çok içimize kadar sirayet etmesinin
1: evet.
2: Sebebi de burada.
1: Yani cebretmeden evet. Size kabul ettirerek bunu başarıyor belki. Yani o belki başka bir program konusu ama şu tabir ne kadar içi bir tabir. İslami tatil köyü. Böyle bir tanesi vardı ismini de söylemeyeceğim. Olayı şöyle açıkladı mesela. Ya dedi, Allah dedi nimetlerini dedi kulların üzerinde görmek ister dedi. Bunu mu anladın sen şimdi bundan? Yani bunu sen gidip eşinle, çoluğunla, çocuğunla efendim yüzlerce bin lira verip tatil yapmayı Allah'ın nimetlerini senin üzerine görmesi olarak bunu mu anladın? Şimdi bunu dönüştürebiliyor mesela bu değer yargısını.
2: Aslında kola çok güzel bir örnek. Sürekli konu konuyu açıyor. Bazen örnekleri veremeden geçiyorum. Kola şöyle. Yani kola mesela rock ve kola diyor. Bir rock festivaline de sponsor oluyor. Ramazan'da işte müziği aslında ürünü değiştirmiyor. Çünkü biz pazarlamada hep ne düşünürüz? Bir hedef kitle vardır. Ve ürünü onun ihtiyaçlarına göre uyarlamanız gerekir değil mi? Biz bunu öğrendik yani. Ama kola bunu yapmıyor. Aynı ürünü sadece pazarlama mesajını, jingle'ı değiştirerek, müziği değiştirerek işte rockçıya rock müziğiyle ne bileyim Ramazan'da böyle hakikaten bu aslında gerçekten analiz edilmesi gereken bir konudur. Çünkü tekrar diyorum yani Müslümana ayran öbürüne başka bir içecek satmıyor. Bakın aynı formül. Sadece pazarlama iletişimi değiştirerek birden fazla kişiye satılabiliyorsa bizim Müslümanlar olarak bunun metodolojisine çok kafa yormamız lazım. Çünkü acaba çok böyle halis duygularla tükettiğimiz hangi ürünler aslında kapitalizmin kim bilir hangi amacına hizmet ediyor? Yani
1: söylediğinizi destekleyecek konuklarımdan biri bahsetmişti. Dedi ki kapitalizm alır dedi. Bir defa şuna ihtiyacınız olduğunda sizi ikna eder dedi.
2: Tabii.
1: İkna aldınız mı? Bu nasıl ilahi nihayet kullandırtmaz dedi. İki sene sonra bunun artık burası böyle olanından kullanmak zorundasın ya da senin daha işini kolaylaştırır ve seni her defasında ikna ederek o sistemin içerisine seni çeker. Asla cebretmez.
2: Kesinlikle.
1: Seni ikna ederek. Hatta o kadar ikna olursun ki artık onu sen onun yerine sen yapmaya başlarsın. Bana anlatırken bunu dersin ki tabii. Recep sen bunu mu kullanıyorsun? Yok kardeşim yanlış yapıyorsun. Bak aslında onun yerine artık o işi pazarlamasını da sen yaparsın dedim. Kapitalizmin başarısıdır bu.
2: Şimdi tabii şöyle yani küçük bir çocuk bile babasına gittiği zaman baba işte şunu istiyorum demiyor. O bile öğrenmiş doğru terminolojiyi diyor ki baba diyor yeni bir çantaya ihtiyacım var. Ya halbuki çantayı istiyorsun. Tabii kapitalizmin kolaylığı şu bir imtihan olarak Müslümanlar için zor bir imtihan. Ama hani onlar için şu anlamda kolay tabii insanın yaratılışına çok uygun bir sistem. Çünkü sürekli bir şeyler istiyoruz.
1: Tabii.
2: İnsan beyni zaten önce bir şeyi ister sonra beyinde onu rasyonalize eder. Yani aslında siz diyelim ki iki araba arasında kalmışsınızdır ve daha pahalıyı almak istiyorsunuzdur. Ama sonra ona ihtiyaç olarak dersiniz ki ya bunda işte yanlarda da airbag var zaten. Bir,

0: alın. 5 sene sonra yazılım desteğini kesiyor. Ne
1: Çöp.
0: güncelleme, çöp bitti. O saatten sonra onu atın. Şimdi siz satın aldığınızı düşünüyorsunuz. Ürünün size ait olduğunu düşünüyorsunuz. Hiçbir zaman sizin olmadı ki o. Siz sadece o ürüne sahip
1: Kullanıcısı oldunuz.
0: kullanıcısı oldunuz. Sadece o ürüne sahip olduğunuza inandırıldınız.
1: Değil mi?
0: Mesele bu. Size ürün satmıyor aslında.
1: Çok
0: Ürüne sahip
1: enteresan.
0: olma duygusunu satıyor. Sattığı şey bir duygu. Ve hepsi aynı şekilde. Mesela insanlar 20 senelik mortgage'lara giriyorlar. Ev satın alıyorlar ve gidip diyorlar ki biz ev aldık. Sen ev almadın. Banka bir ev aldı. Sen 20 sene taksini ödediğin gün evin sahibini olacaksın. Ve istersen 19 sene 11 ay öde. 12. ay ödeyeme ve git bankaya de ki ya ben bunu 19 sene 11 ay ödedim. Bu ay ödeyemedim. Sıkıntı olur mu? Banka der ki o ev benim zaten. Senin değil.
1: Doğru,
0: Yani
1: tabii.
0: siz mortgage'da aldığınız bir evi satamazsınız. Bankanın eğer izin vermiyorsa teminat gösteremezsiniz. Ama insanlara ev aldım diye anlatıyorsunuz.
1: Bu işte, Türkiye'de de biliyorsunuz tabii o Amerika'daki gibi belki o kadar uzun vadeli var mı bilmiyorum. Var gerçi bu Tokyo'yla da herhalde o şekilde. Bununla alakalı bir şey anlatırlardı. Fıkra demeyelim de ne derece doğru olduğunu da bilmiyorum ama ilk duyduğum zaman çok güldüm ama. Mesele şu. Dinleyicilerimin de biraz affına sığınarak anlatıyorum. Gencin biri kız arkadaşına bir yüzük alıyor. 36 ay o zamanlar kuyumcular falan kullanabiliyordu böyle. 36 ay vadeli bir yüzük alıyor. Şunu paylaşıyor. Biz de o yüzüğü kaldıktan 3 ay sonra ayrıldık diyor. O arkadaşım evlendi diyor. Şu anda diyor çocuğu var diyor. Ben hala diyor yüzüğü
0: Yüzüğün
1: taksit ediyorum.
0: parasını ödüyor,
1: Yani böyle
0: evet.
1: enteresan durumlarda sokuyor bizi kapitalizmin bu yaşam şeklini benimsemek.
0: Tabii ki. Şimdi tabii şu var. Kapitalizmin arzu ettiği bir şey. Şimdi siz 36 ay borçlanan bir insanı da tabii yönetmek de daha kolay hale geliyor. Yani bu kapitalizm, evet, bundan tabii ki şirketler çıkar sağlıyor ama tabii daha geniş ölçekte düşündüğünüz zaman bu aslında insanı köleleştirmenin modern bir yolu.
1: Tabii bu söyleniyor zaten. Bu artık bunu
0: Tabii.
1: ciddi ciddi dile
0: Ya
1: getiriyorlar.
0: bu real bir şeydir. Yani
1: Tabii.
0: biz hani bazen ben biliyorsunuz özellikle bundan önceki programlarda da böyle komplo teorilerine falan girmeyi hiç arzu etmem. Fakat artık bu
1: Komplo
0: akademik
1: teorisi değil bu.
0: yo bu çok real bir
1: Tabii
0: şeydir. Yani
1: tabii.
0: kapitalizm bu kadar masum stratejiler üzerine de kurulu değil. Tamamen sizi sömürmek ve hayatınızı olduğu gibi ele geçirmek istiyor. Şimdi siz en nihayetinde patron kafasıyla ya yarın gidip beni zor durumda bırakmasın. Nispeten masumane bir stratejiyle böyle karar alıyorsunuz ama kapitalizm hayatın her alanında sizi ele geçirmek istediği için bütün stratejisini aslında sizi sisteme bağımlı hale getirmeye ve gitgide dozu arttırarak sizi sistemin parçası haline getirmeye çalışıyor. Öyle ki bir süre sonra sistemi siz ayakta tutuyorsunuz.
1: Peki şu olmuyor. Mesela bunu zaman zaman görüyoruz. Hatta beyaz yakalılarda görüyoruz. Nedir o? Şu. Bir süre sonra şöyle bir enteresan bir şekilde hiç beklenmeyecek kadar hiç ummadığınız insanlara böyle fıtrata bir dönüş yaşadığını görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani adamın hayatı anadan, babadan, dededen, neneden kapitalizmin her türlü organ içinde dönerek, yetişerek gelmişler. Ama bir noktada ya yeter diyor. Şimdi bu yeter şu mu acaba? Kapitalizm her ne kadar insan fıtratına komünizm, sosyalizm gibi değilse de çünkü o direkt reddediyor zaten. Hani bir
0: Tabii.
1: parça aklı selim, aklı başında bir insan zaten o sistemi
0: Zaten değil mi?
1: benimsemez.
0: Evet.
1: Şimdi kapitalizm insan nefsine hitap ettiğinden daha kolay manipüle edilebiliyor yani kapitalizm tarafından. Ama şu var, bir süre sonra bu manipüle edilmek, bu kontrol altına girmek artık o noktaya varıyor ki bu insanlar hayatları kapitalizmin emrinde içinde geçmiş insanlar bir süre sonra artık sorgulamaya başlıyorlar. Yani gerçekten modern köleler olduklarını fark ediyorlar belki de. Hani burada mesela konu başlığımıza gelirsek hani meselenin altında banka hesaplarla da alakalı olmadığını fark ediyorlar. Kariyerle de alakalı olmadığını fark ediyorlar. İnsanlardan, avamdan uzak bir hayatın da tatmin etmediğini fark ediyor belki. Yani bir noktadan sonra hani Jim Carrey'in dediği gibi bu zenginlik, makam, mevki, banka hesapları meselenin bu olmadığını fark ediyor bir süre sonra insan belki de. Müslümanlar normalde ilk fark edenler olması lazım bu durumu.
0: Doğru.
1: Hani gaflet halinde olsa bile hani oldu ki bir Müslümanlar gaflet halinde ama ilk fark eden Müslümanlar olması lazım diye beklerken aslında siz tabii bunu bizzat yaşayarak da görmüşsünüzdür. Yurt dışında insanlar belki Müslümanlardan daha bu konuda arayış içindeler. Avrupa'da, Amerika'da hatta Uzak Doğu'da falan bu tip insanları da görebiliyoruz. Yani Müslüman olmuş bir tane Japon, Koreli. Bunların modernist mantığıyla bakarsan ulan bu adamın Müslüman olması ne gereği var? Niye? Çünkü bu adam parası var. Zengin. Ülke olarak zenginler. Bunun bir kariyeri var. O da tamam. Ne bileyim yani dünyevi bir beklentisi yok. Eyvallah. Peki

0: Arayış neden? Yani o noktaya daha gelememiş. O adam gelmiş de bu daha gelememiş o noktaya. Yani o adam bakıyor ki dünya artık bunu tatmin etmiyor.
1: Şimdi bu konu dedik ya çok boyutlu bir konu. Çünkü hakikaten bizi bayağı ele geçirdiği için bu kadar karmaşık meselelerin tek bir kök nedeni olamıyor.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi önce şöyle bir ayrım yapalım. Biz tabii kapitalist, beyaz yakalı dediğimiz zaman kapitalist bir toplumdan bahsediyoruz ama biz en nihayetinde kapitalizmin tüketen tarafındayız. Şimdi kapitalizmin tüketen tarafında olmakla kapitalizmin üreten tarafında olmak esasen çok farklı şeyler. Türk toplumu yani tamam son dönemde belli bir şeyler üretiyor ama baktığınız zaman üretimde dışa bağımlı. İşte biraz turizm vardı. Turizm son dönemlerde o kadar şey yok. Tarımda maalesef çok kötü durumdayız. Dünyanın en çok pestisit nedeniyle, tarım ilacı nedeniyle ürünü geri dönen ülkesiyiz. Dolayısıyla tarımımız çok içe kapalı bir tarım. Çok dışa dönük bir tarım değil. Yani ürettiğimiz konularda da savunma sanayinde son dönemde belli başarılar elde edildi. Ama geneline bakarsanız yani biz aslında işin tüketim tarafındayız. Sıkılan bu beyaz yakalıların kariyerden ziyade artık tüketimden bıkıp tüketimde bir yalınlaşma içerisinde olduklarını görüyorum. Şimdi üretmekle tüketmek arasında ne fark var? Üreten toplumlarda biraz daha kendisiyle barışık bir ruh hali var. Yani tabii genelde hep programlarda söylüyoruz. Yani sosyolojik konularda böyle genellemeler çok doğru değil.
0: Bir sebebe bağlı olmayabilir
1: Tek bir sebebe bağlı olmayabilir ama yani şunu anlamamız lazım. Benim gördüğüm çevremde de bu arada çok fazla Datça'ya giden, yer değirmeni satın alan, tekneye yerleşen, uzak doğuya giden şey çünkü çok sevilir. Böyle bir beyaz yakalının kendisini rahatlatma aracıdır. Ferrarisini satan bilge.
0: ha.
1: Ama yani şu değil. Bilge değil. Ferrarisini satan bilge. Yani önce o Ferrari
0: Tabii.
1: alınacak. Ondan sonra o Ferrari satılacak. Halbuki üreten insanda şöyle bir farkındalık oluyor. Mesela bununla ilgili hep anlatılan, bilhassa ben bunu Akdeniz ülkelerinde çok dinledim. Adamın bir tanesi işte balık tutuyor. Bir tane zengin var onun yanında. O da kendisine 20 bin dolarlık bir olta almış. Bir tane bile balık tutamıyor. Tabii canı sıkılıyor yani yandaki adam bir tane böyle adi bir saza bir tane de bir işte misine bağlamış. Atıyor levrek, atıyor çipura. Diyor ki ya diyor sen hani ne kadar başarılısın diyor yani sen nerede öğrendin? Yani ben diyor bunu hem hobi yapıyorum bu benim için bir tutku diyor yani ben balıkçıyım yani benim varoluş amacım diyor. Yani felsefi olarak da balıkçılığın ötesinde bir şey adam için o. Ben senin yerinde olsam diyor böyle kıyıdan avlanmam diyor. Giderim bu sattığım balıklardan yatırım yaparım kendime tekne alırım diyor. Sonra diyor adam tekneyle daha çok avlarım diyor. Sonra birkaç tekne daha alırım ağ atmaya başlarım oltayı da bırakırım diyor. Sonra diyor balık fabrikası kurarım üretimine geçerim. Sonra diyor yan gelirim bütün gün balık avlarım diyor. Ben bütün gün zaten balık avlıyorum diyor.
0: Eyvallah.
1: Yani şimdi bu kişi başladığı noktada. Ama tüketen beyaz yakalı o noktaya ulaşmak için illa önce o Ferrari'yi satın almak zorunda hisseder kendisine. Dolayısıyla o aslında kariyerin bir tükenmişliği değildir. O artık tüketimin ya bir tükenmişliğidir ya da o artık Ferrari alınmıştır. Ferrari'nin satılma aşamasına geçilmiştir. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayırmamız lazım.
0: Eyvallah.
1: Esasen daha kökenine inelim. Hani bu anekdotun üzerine. Baktığımız zaman bununla ilgili Forbes'in çok güzel araştırmaları var ve Türkiye'de ben bunu bizzat kendim de yaşadım. Forbes araştırması diyor ki bilhassa pandemiden sonra CEO'lar daha fazla çalışmaya başlamışlar. Üst düzey yöneticiler. Ve bunun kökenine indikleri zaman şunu görmüşler. Ölüm korkusu. Yani konu aslında o kadar çetrefilli, o kadar karmaşık, farkında olmadan kendimizi şey diye görüyoruz işte ya adam kariyer yapıyor, kariyerinde yükselmeye çalışıyor. Ama öğelerine ayırmaya başladığınız zaman bir kere yansıtma var. Rızkın sabit bir değer olduğuna inançta bir zaaf var. Şimdi bunun üzerine bir de ölüm korkusu eklediğiniz zaman bakın inançlı olsun olmasın. Şunun için anlatmıyorum. Yani Müslümanlarda bu var veya inançsız insanlarda bu var demiyorum. Bir insan ölümden korkuyorsa ona düzenli bir şey getirtmek lazım. Yani maç seyretti, 1,5 saat ölüm korkusunu unuttu. Ama maç bitti, ölüm korkusunu tekrar hatırladı. AVM'ye gitti, tamam çok güzel. Üzerine bir kıyafet aldı. Gitmişken öğle yemeğini orada yedi. Hadi akşam da sinemaya gitti. Çıktı döndü. Yine ölüm korkusu. Kariyer öyle bir şey değil. Kariyerin çünkü sonu yok.
0: Hep mücadeleyle geçti. Ölüm zaten pek almıyorsunuz da.
1: Hep bir basamak. Yani bugün dünyanın en zengin adamı kim? Elon Musk. Trilyon dolar servetini geçen ilk kişi oldu tarihte. Dolayısıyla Elon Musk değilseniz her zaman bir hedef var önünüzde. Anlatabiliyor muyum? Yani Dünya Kupası. Kupayı alırsınız. Tebrik, kutlamalar bitti. Bu öyle bir şey değil. Bu ölene kadar sizi meşgul edecek ve dolayısıyla size ölüm korkusunu unutturacak bir şey. Şimdi bunları üst üste bindirelim. Şimdi bir şey daha ekleyelim üzerine. Tabii diğer ülkelerde bu farkındalık var. Şundan dolayı. Çünkü sonuç olarak adamın kültürü, iş kültürü kendi Puritan değerleri üzerine kurulu. Yani nedir Puritan değerler? Hristiyanlığı yaşasın ama yaşamasın. Yaşadığı ülke batıda da olsa doğuda da olsa zaten cenneti ona bu dünyada vaat ediyor. Yani diyor ki sen bu dünyada çok çalışırsan, bu dünyada doğru şeyleri yaparsan mükafatını bu dünyada alırsın diyor. Dolayısıyla şimdi biz maalesef Türk beyaz yakalılar olarak zaten ta meşrutiyetten gelen bir batı hayranlığıyla kendi iş ahlakımızı, iş değerlerimizi tesis edemedik. Yani biz şunu diyemedik. Tamam rızık tabii ki Allah'ın takdiridir ama sen de rızkını aramakla mükellefsin. Mesela bu bambaşka bir beyaz yakalılık anlayışı olurdu. Çok başka bir ticaret ahlakı olurdu. Bizi çok farklı bir yere götürürdü.
0: Ama zaten pek de böyle bir şey olmaz galiba. Çünkü şöyle bir tezat olmuyor mu? Hani beyaz yakalar tırnak içerisinde söylüyorum bir anlamda artık kapitalizmin şövalyeleri diyelim. Yani böyle.
1: Tabii çok güzel bir ifade. Gladyatörleri.
0: Bu cümleyi kuran bir adam bir defa kapitalizme karşı bir şey koymuştur.
1: Tabii ki. Zaten bu cümle nerede sarf ediliyordur? Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'si mesela buna bir örnektir. Hem ticaretin başkentidir. Sonra gelir Mekke'yi de ele geçirir. Bütün ticaret rotaları, bütün yani Mekke dediğimiz zaman biz tabii Mekke'yi çok böyle neden Mekke sorusuna aslında kafa yormak lazım. Mekke'de hem Bizans kuru açıklanıyor hem Pers kuru açıklanıyor. Yani aynen bugünkü gibi nasıl dolar kuru açıklanıyor, nasıl euro kuru açıklanıyor. Ticaretin merkezi.
0: Tabii bir kesişme noktası da var.
1: Ticaret kafilelerin tabii. Şimdi ben ticarete biliyorsunuz bundan önceki programlarda da esasen çok çok önem verdim. Çünkü biz insanlara tevhidi anlatıyoruz. Ama insanlar bizim ticaretimizde İslam ahlakını görmedikleri zaman tevhid o zaman iki boyutlu bir kavram oluyor. Tevhid tabii ki çok önemli ve bence bir Müslüman yani eğer 10 dakikası varsa biriyle 5 dakikasını hoş beş muhabbet işte ya Türkiye'de Dünya Kupası'nda 1. dakikada gol yedi gibi günlük muhabbetlerle geçirebilir.
0: Eyvallah.
1: Ama ikinci 5 dakikada mutlaka tevhidi anlatması lazım. Ama bunu anlatmazken de yaşantısıyla ve bilhassa ticaretiyle çünkü bir insanla 10 dakika vakit mi geçeceksiniz? Mutlaka bir çay sipariş edilecek. Mesela orada ödemeden kaçalım demiyoruz hiçbirimiz değil mi? Ödemeden kaçarsanız çünkü anlattığınız tevhidin hiçbir kıymeti kalmıyor. Müslümanlar maalesef şu an ticaret ahlakını farklı ideolojilerden alarak yani kendisi Müslüman, tevhidi bir İslam olduğunu iddia ediyor. Ama öyle bir ticaret ortaya koyuyor ki tevhid havada kalıyor. Bunu oturtmamız lazım. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Yani biz tabii ki kapitalizmin şövalyesinden, kapitalizmin gladyatöründen bu kavramlarla konuşmasını bekleyemeyiz. Ama biz tabii ki kendi çevremizden, dostlarımızdan, kardeşlerimizden, din kardeşlerimizden bir fark ortaya koymalarını beklemeliyiz. O farkı göremiyor olmamız kapitalizmin esasen bizi düşürdüğü en büyük tuzaktır. Bunun yani bu tuzaktan kendimizi kurtaramıyoruz. Kapitalizmin kavramlarıyla konuşuyoruz Müslümanlar olarak da. Yoksa tabii ki bir beyaz yakalının öyle davranması beklenir. Çok doğru oradasınız.
0: Zaten bunu biz farklı cihetten diğer programlarda da birkaç defa bahsettiğimizi hatırlıyorum. Mesela siz bunun örneğini bu şeyde vermiştiniz. Arama motorlarında vermiştiniz mesela. Evet. Şimdi biz Müslümanız. İçinde her şeyin olduğu bila istisna bir arama motorunu İslami amaçlarla kullanıyoruz. Nispeten faydalanıyoruz da belki buradan. Ama mesela şöyle bir şeyimiz yok. Global İslam anlamında. Bütün çünkü Müslümanların bu konuda bir birlik, bir arayış içinde değiller.
1: Evet.
0: Biz kendimize özel bir arama motoru oluşturabiliriz, oluşturmalıyız. Bu bizim için elzemdir diyeme noktasında değiliz. Ya da şimdi bakıyorsunuz bir Müslüman iş adamı. Çeşitli artık şirketler, holdingler derken ciddi anlamda ekonomide söz sahibi bir Müslüman iş adamı düşünün. Ben şöyle bir örnek bilmiyorum. Varsa da özür dilerim dinleyicilerimden. Benim bilmememe yorsunlar onu. Bakıyorsunuz bir noktadan sonra bu Müslüman, Müslüman kimliğinde, bilincinde ama ticari kapitalizmin oyununu oynamak zorunda. Mesela şöyle bir şey yok. Müslümanlar, dünyadaki Müslümanlar, arkadaşlar, ey Müslümanlar, biz Müslümanız. Dolayısıyla bizim ticari hayatımızın referansı kapitalizm asla ve kat'a olamaz, olmamalı. Bizim iki referansımız olur. Hatta bir referansımız olur. Kur'an'dır. Resulullah da onun bize uygulamasını sunur. Resulullah hayatından bakarak böyle bir ekonomik doktrin geliştireceğiz. Öyle bir şeyimiz de yok maalesef.
1: Maalesef yok. Hiç de olmadı. Yani beni çok üzmüştür. Hiç isim vermeden birkaç tane örnek vereyim. Mesela İslami olarak algılandığı için, öyle olup olmaması önemli değil ama öyle algılandığı için belli bir kesimin hiç tüketmediği bir marka, mesela bir ressamın boş çerçevesini gidip 1 milyon dolara satın alabiliyor.
0: Evet.
1: Yani şimdi bu, tekrar ediyorum, yani o algının ilerisindedir, o algının gerisindedir, ayrı konu, ama toplumun İslami olarak gördüğü bir
0: o
1: şirket.
0: O da kırıldı gerçi büyük ölçüde de, yani.
1: Kırılmıştır, kırılmıştır. Evet. Veya işte gidiyor bir çikolata markasını satın alıyor. Markanın orijinalinde çıplak bir kadın figürü var. Değiştirmiyor mesela bunu. Diyor ki biz markanın orijinaline sadık kaldık. Halbuki mesela baştan da satın almama imkanın var bunu. Şimdi tekrar ediyorum. Tabii ki herkes hardal tanesi kadar yaptığı iyiliğin hesabını kesinlikle Allah'a verecek. Hardal tanesi kadar kötülüğün de gene hesabını Allah'a verecek. Yani iyiliklerden tabii ki fayda göreceğiz. Kötülüklerinde öbür dünyada hesabını vereceğiz. Ama şimdi çok örnek var bunun gibi. Ha. Anlatabiliyor muyum? Yani halbuki ticaret çok büyük bir fırsattır. Bir insana en güzel tebliğ ticarettir. Çok samimiyetle söylüyorum. Yani bir insanla ticaret hukukunuz başladığı zaman gerçekten sizinle ilgili ön yargıları da kırarsınız. Şimdi mesela gündemine girmeye başladı Filistin. Bir şekilde konuşuluyor. Emin olun İsrail markaları şu an sebep oldukları adaletsizliğin ticari neticelerine de katlanıyorlar. Diğer taraftan da o ön yargı kırılıp da Amerika'da, işte Avrupa'da insanlar Müslümanlarla daha fazla ticaret yaptıkça, bilhassa helal lokantalar, programdan önce biraz konuşmuştuk, çok kısaca özetleyeyim. Gittiğim bazı eyaletlerde bu helal lokantalara karşı yerel halkın çok sevinerek büyük bir ilgisi olduğunu görüyorum. Ki bu bizim için çok önemli bir şey. Bırakınız öyle yıllar öncesini, pandemiden önce bile gittiğimiz bazı şehirlerde biz helal yemek bulmakta çok zorlanırdık.
0: Koşer markalar.
1: Evet, arardık. Evet, bir koşer bir market bulsak da hani yesek, ben inanın 20-25 gün hiç et yemeden yaşadığımı biliyorum. Böyle bir imkanım olmadığı için. Şimdi yavaş yavaş açılıyor helal lokantalar. Ve yani bizim orada işte beyaz Anglo-Sakson protestan dediğimiz Amerikalılığından,
0: vasıplı.
1: Tabii vasıp, Amerikalılığından, Hristiyanlığından kesinlikle taviz vermeyen, gerçekten milliyetçi, işte onların patriot dediği vatansever insanların bu lokantalarda yemek yediklerini, lezzetten ve bilhassa hayvanların canının yakılmadan öldürülüyor olmalarından çok memnun olmaları ve gide gele Müslümanlara karşı ön yargılarının da azalmakta olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Şurada çok önemli bir şey var. Zaten bu da gene Allah'ın bir takdiri. Doğru mu? Yani biz ticaretimizi ahlaka uygun yapmakla mükellefiz. Eğer bize İslam'ı anlat derlerse onu en güzel şekilde anlatmakla mükellefiz. Siz radyo programı yapıyorsunuz. Ben işte kitap yazdım. Zaten netice, bakın, Allah'ın takdiridir. Biz sonuç olarak tebliğden mesulüz. Onu da en güzel şekilde yapmanın yolu ticareti en güzel şekilde yapmak.
0: Zaten mesela Asya'da, bu Endonezya, Malezya gibi böyle uzak Asya'da İslam'ın büyük ölçüde Müslüman tüccarlar tarafından, yani oraya hiç böyle kılıçla, savaşla falan girmeden sırf tüccarlar vasıtasıyla kesinlikle dönüştüğünü söyledi. Ve bunun da şu güzelliği oluyor aslında. Yani bu geçmişte bununla alakalı mutlaka pek çok, onlarca, yüzlerce, binlerce anekdot anlatılabilir. Yani ecdatla alakalı diyelim. Yani gerçekten sizin hakkınızda kanaat oluşmasının en önemli örneklerinden biri ticarettir.
1: Kesinlikle.
0: Yani öyle bir ticaret erbabısınızdır ki İster istemez karşı taraf bir muhabbet oluşturur kalbinde, sizin o tavırınız, davranın. Hakkın hukukuna azami riayet ediyorsunuz. Yani zerre kadar şey yapmıyorsunuz. Yani sizin inancınıza düşman olan kişi kalbinde bile bu tavrınız bir süre sonra muhabbete dönebiliyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu aslında günümüzde belki çok kullanmamız da gereken bir şey. Ama yani şu var tabii ki, yani bunu da biz yapabilecek olgunlukta mıyız yani Müslümanlarda maalesef?
1: İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Maalesef biz, kapitalizm işte bizi şöyle bozdu, şöyle tuzağına düşürdü. Yani herkesin kafasında diyorsunuz ki evet, ticaretin belli kuralları vardır. İşte bu hayatta ticarette başarılı olmak istiyorsan işte ne yapacaksın? Alacaklarını mümkün olduğu kadar erken alacaksın. Borçlarını mümkün olduğu kadar öteleyeceksin. Bunlar yazılı olmayan kurallarıdır kapitalizmin. Borçlandıracaksın mümkünse. Çalış, işte az önce bahsettik. Birini işe alacaksan işe en çok ihtiyacı olanı, en muhtaç olanı alacaksın. Halbuki belki öbür adam tamam size itiraz edecek. Ama belki getirdiği fikirlerle işe ileriyi o götürecek. Ama siz bana itiraz etmesin, benim dediğim olsun düşüncesiyle aslında en kötü adayı aldınız belki de. Yani ufak rötuşlarla çok büyük farklar yaratmak mümkün. Ama kapitalizm, yine genellemek çok doğru değil ama yani birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela kadın çalışanlar böyle kimliklerinin dışında çok böyle erkeksi davranmaya başlıyorlar. Çok daha böyle bir otoriter olduklarını görüyoruz. Bunun örnekleri de var yani şey tarafında. Hatta özür de dilediler böyle, gene isim vermeden söyleyeyim, televizyon programında. Yani artık o kadar böyle bir dil kullandı ki, böyle bir iyice baskıcı artık şeyi. Sonra kendisi de programda özür diledi. Yani sizi şuna şartlıyor: ama erkeksin, ama kadınsın, ama Müslümansın, ama vesairesin. Ticaretin belli kuralları vardır. Burada başarılı olmak istiyorsan, artık zaten başarılı kalmak olmak da mesele olmaktan çıktı. Hayatta kalmak istiyorsan bu kurallara göre oynamalısın.
0: Survivor'ın içine, evet, sokuyor seni.
1: Tabii sizi öyle bir survival instinct'e sokuyor ki, zaten gene unutmayalım, kökü zaten ölüm korkusu. Yani Müslüman da sonuçta ölümden korkuyor, öbürü de ölümden korkuyor. Ve iş hayatına girdikçe o ölüm korkusunu da unutuyoruz. Unuttukça da daha fazla dünyevileşiyoruz. Dünyevileştikçe de daha fazla ölüm korkusunu unutuyoruz.
0: İlginç bir bakış açısı. Dediğiniz gibi kafayı aslında dünya ile meşgul etmek bir anlamda öbür tarafla bağının tamamen kopması için. Ve bu da alabildiğince artık dünyevileşmeyi dalıyor, yani çıkmayacak şekilde dalıyor.
1: Şimdi dolayısıyla toplayalım. Şimdi bütün olumsuzlukları dışarıda aradınız. Moby Dick psikolojisi yansıttınız. Olumlu her şeyin sizden kaynaklandığını düşünüyorsunuz. Dolayısıyla daha eğitimli olmaya çalışıyorsunuz, daha iyi iş fikirleri kurmaya çalışıyorsunuz, şirketi daha iyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Çünkü şuna inanıyorsunuz: daha iyi eğitim alırsam, daha iyi iş fikirleri bulursam, daha iyi yönetirsem şirketi daha fazla kar elde ederim, daha fazla çalışırsam. Geceleri uykusuz kalıyorsunuz, yani ailenizi ihmal ediyorsunuz. Çocuğunun hiçbir doğum gününü görememiş iş adamları tanıyorum ben. Ve son sözleri hep ağlamaklı oldu, yani bunu yapmamalıydım. Ama işte kendisini öyle bir kaptırıyor ki, çünkü daha fazla çalışarak daha fazla para elde edebileceğinize inandığınız an bunun sonu yok. Hakikaten yok yani. Ama bunun bir gerçekliliği de yok. Bu kendi uydurdukları Yunan mitolojisi gibi, kanatlı atlar gibi. Yani daha çok çalışırsan daha çok para kazanırsın. Kendi de biliyor aslında hiç çalışmadan trilyoner olmuş insanların olduğunu, ama buna inanmak istiyor. Çünkü unutmayın, kapitalizm size ürün satmıyor. Kapitalizm size bir duyguyu satıyor. Burada sattığı duygu ölüm korkusunu unutma duygusu. Yani akıl sizi, aklınızı kaybettiriyor dünyevi anlamda, ama öbür dünyayı düşünmeyi unutturarak size bu dünyada bir rahatlık sağlıyor.
0: Yani aslında bir anlamda sizin hangi inançtan ve ideolojiden olursanız olun,
1: hiçbir önemi yok.
0: Dünyanızı, Müslümansınız ya.
1: Evet.
0: Sizin İslam algınızı öyle bir dönüştürüyor ki,
1: tabii
0: siz
1: ki
0: yine kendinizi şey olarak görüyorsunuz.
1: Müslüman.
0: Tabii.
1: Tabii.
2: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Tamam.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Kayser FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.kr.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
2: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Aslında Müslüman olarak kapitalizmin hizmetindesiniz.
11: Aynen.
2: Sosyalist olarak çok enteresan bir fotoğraf karesini görmüştüm. 1 Mayıs'ta gösteri gelmiş arkadaşlar. Acıkmışlar McDonald's'ta şeyi yerken.
11: Hocam bunlar komik anekdotlar ama ben tabii size hep Amerika anlatıyorum. Ben aslında vaktimin çok daha büyük kısmını Amerika'dan ziyade Çin'de geçiriyorum. Hı-hı. Aslında Çin tabii bize biraz daha uzak. Batı deyince, Amerika deyince... Tabii daha da sık giden gelenler var. Çünkü Çin Türkiye'ye çok öyle kolay kolay turistik vize de vermiyor. Hı hı. Nispeten hani oraya giden de en azından deneyimlen de ve haberlerde de tabii gündem olarak Trump'ı daha çok biliyoruz. Sorsak şimdi Çin'in
2: devlet başkanı
11: kim? Hani sokaktaki bir kişi.
2: Çok
11: dolayısıyla değil. Hani örnek vermek için ben hep Amerika'yı kullanıyorum ama tabii Çin'de daha fazla vakit geçiriyorum esasen. Ve Çin baktığınız zaman aslında...
2: Kapitalizmin belki Amerika'dan bile daha ötesi diyebiliriz.
11: Yani ne? İnanın Şangay'da bir sabah kahvaltıya geçtik. French Quarter diye bir şeyi var, muhiti var. Bindiğimiz araba da Tesla'ydı. Dedik ki bunu ileriye park edelim. Çünkü Ferrari, Bugatti, Porsche, Ferrari yani arabayı oraya koymak içimizden gelmedi. Yani böyle bir zenginlik, yani böyle bir lüks tüketim. Louis Vuitton... İnanamazsınız burada hani sayılı AVM'lerde vardır. Çin'de Louis Vuitton her AVM'de var. Her AVM'de var. Ve Çin taklit üretimin de yani daha doğrusu üretimin çok ileri olduğu bir ülke olduğu için Louis Vuitton'un aynı kalitesinde bir çanta dışarıda 10 liraya satılıyorsa bir Çinli yine de 50 bin lira ödeyip bakın 50 bin onu gidip o mağazadan alıyor.
2: Orijinali.
11: Evet şimdi sorduğumuz zaman bu ülke
2: sosyalist komünist bir ülke.
11: Ya, kesinlikle kabul etmezler. Kapitalistsiniz siz deseniz hakaret atfederler. Ama işte yani çok güzel bir tespitte bulundunuz. Esasen kapitalizme biz bir ideoloji gibi hep düşünüyoruz ve ideolojilerden bir ideoloji gibi düşünüyoruz ama kapitalizm kendisini bir ideoloji gibi düşünmüyor. Kapitalizm içine girdiği kabul şeklini alan
12: kesinlikle
11: akışkan bir aslında kesinlikle sistemdir.
12: Kesinlikle.
11: Ve çok güzel bir tespitiniz var. Kesinlikle. Komünizmde de çok güzel çalışır. Kapitalizmin tabii içinde zaten çalışır. İslam'a da entegre olur. Kendisine her türlü sisteme entegre eder. Hı. Gider çete savaşlarında iki tarafa da silah satar. Hiçbir beis görmez. Huzur içerisindeki bir ülkeye kayak tesisleri satar. Dediğiniz gibi der ki Ferrari sat git Datça'ya yerleş der. Ama size ne yapar eder? O uçak, eğer o uçağa binilmesi gerekiyor, sizi o uçağa bindirir. Ama sizi Datça'ya götürür bir arınmışlık yaşatmak için. Ama muhafazakar otele gitmek için eyvallah Antalya yoluna gidersiniz. Ama hiç kimse demez ki bu dünyanın sonu geliyor. Bu uçakların emisyon oranları çok korkunç. Bakın dalga geçiyorlar, resmen zekamızla dalga geçiyorlar. Çevrecilik adına kağıt pipet veriyorlar bize. Yani ben bütün bir ömür boyu kağıt pipet tüketsem, bir Boeing'in, bir Airbus'un İstanbul-Antalya uçuşunda yaktığı kerosenin sebep olduğu karbon ayak izi kadar bir tasarruf sağlamam söz konusu bile değil. Bir de dalga geçer gibi. Bardak plastik, kağıt pipet. Çünkü gene sattığı duygu kapitalizmin çevrecik gibi hissettirmek.
12: Tabii,
11: yani
12: tabii,
11: sizin
12: tabii
11: çevreye, ben çevreye duyarlıyım
12: tabii,
11: duygusu satıyor size.
12: Tabii.
11: Yoksa pipeti Allah aşkına, yani plastiğinden tasarruf edip de dünya mı kurtulacak? Kurtulmayacak. Ama size o uçağı düşündürtmez sizi. Yani ama o pipetin ne kadar iyi bir fikir ya da bu pipetin ne kadar kötü bir fikir olduğu gündemiyle oyalar. Hiçbir zaman sıra ya bu uçaklar da doğaya bu kadar zarar veriyor gelmez. Zaten kapitalizm size öyle bir noktada gelir ki o uçak zaten tartışmaya açık bir konu da değildir. Yani siz şimdi buradan Van'a
12: kesinlikle
11: saatlerce süren otobüs yolculuğu mu yapacaksınız? Sizi bir saatte götürüyor, ne güzel. Zaten tartıştırmaz bile bunları size.
12: Zaten kapitalizm tüm tuşlara basıyor bir defa.
11: Tabii hepsine basıyor.
12: Öyle bir sistem kurmuş ki kapitalizme karşı ya da kapitalizmin kurumlarına karşı, işte uygulamalarına karşı savaşan insanların bile aslında farkında olmadan kapitalizmin başka bir alt kurumun altında bu mücadeleyi veriyorlar.
11: Tabii ki. İki şekilde de sorgulatmıyor. Diyelim ki size bir kahve zinciri kağıt pipetle kahve ikram etti. Buradan zaten çevrecilik duygunuzu tatmin ettiyseniz zaten arzu ettiği bir şey.
12: Eyvallah.
11: Eleştirel baktıysanız, kardeşim bir tane pipetle dünya mı kurtulur diyorsanız, bu gene kapitalizmin istediği bir şey. Çünkü dikkat ekonomisi. Önemli olan siz dayatılan gündeme bağlı kaldınız mı kalmadınız mı? Yani ister tez olun, ister antitez olun, ister lehte, ister aleyhte. Onun size dayattığı gündemi konuşuyorsanız bu kapitalizmin zaten arzu ettiği konu bu.
12: Gündeminizi belirlemiş oluyor.
11: Gündeminizi belirliyor. Pipet konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ne kadar saçma bir şey. Bir tane pipetle dünya mı kurtulur? Yani kırmızı hap, alternatifi mavi hap.
12: Mavi tabii.
11: Hapın alternatifi
12: tabii,
11: gene
12: tabii,
11: hap.
12: Tabii, tabii.
11: Dolayısıyla biz diyemiyoruz ki kapitalizmi tamamen, yani şunu Müslümanların dolayısıyla ne yapması lazım? Şimdi tabii ki biz dünyayı kurtaramayız ama bir kere dayatılan, çünkü kapitalizm esasen algıyı yönetme meselesidir. Çünkü dedik ki pazarlamada ne anlatılır bize? İşte hedef kitleni tanıyacaksın, onlara özel ürünler tasarlayacaksın. Ama kapitalizm aynı ürünü, kolayı, dedik ki sadece jingle'ı değiştirerek, reklamı değiştirerek muhafaza kesime de satabiliyor, en marjinal kesime de satabiliyor. Demek ki Müslümanların bir kere kendilerine dayatılan gündemden sıyrılıp kendi gündemlerini oluşturmaları lazım. Yani bizim artık pipet falan konuşmamamız lazım. Bizim önce tevhid, sonra İslam ahlakı, sonra İslam ticareti konuşmamız gerekiyor. Yani öncelikle biz kendi gündemimizi yaratmalıyız.
12: Ve bunu bir de söyleme eyvallah.
11: Eyleme geçirmemiz
12: eyleme
11: gerekiyor.
12: Geçirmesi.
11: Evet, yani Müslümanların demesi lazım ki ben zarar etme pahasına borçlarımı da günü günü ödeyeyim, alacaklarımı da günü günü tahsil edeyim. Yani borçlarımı ötelemeyeyim, öbürünü hızlı ödemek için adamın boğazına sarılmayayım. Böyle ki kaydedeyim. Zaten biz Müslümansak şuna iman etmiyor muyuz?
12: Kayıp diye bir şey yok burada.
11: Kayıp diye bir şey yok. Tabii. Zaten biz Allah'ın bize takdir ettiği parayı alacağız. Şuna bizim iman etmemiz lazım. Ölüm. Ölümü istediğimiz kadar dua edelim. Bir saniye ileriye alabiliyor muyuz?
12: Kesinlikle.
11: Bir saniye geri de alamıyoruz.
12: Kesinlikle.
11: Rızık da öyle. İstediğinizi yapın. İstediğiniz kadar usulsüzlük çalın, çırpın. Size takdir edilen para 500 liraysa 500. Ha 5000 kazanırsın. 4500 bir yerden kaybedersin, o gene 500'e gelir. Bunu söylerken söylemesi çok kolay ama buna iman etmek insana biraz zor geliyor. Buna iman ettiğimiz takdirde ticarette hile hurda yapmaya da gerek hiçbir kalmadı. İhtiyacınız kalmayacak. Ve ben şunu söylemek istiyorum.
12: Bir de şu da var aslında, demin güzel de bir şey söylediniz. 5000 lira kazandınız.
11: Evet.
12: Ama 5 lirasını yemek nasip ya size. Yine 5 lirasını yiyorsunuz.
11: 5 lirasını yiyorsunuz.
12: Hatırlarsınız belki. Ve bir koç için söylerlerdi. Derlerdi ki işte o midesinde ciddi bir problem olduğundan dolayı patates ezmesinden başka yemek yiyemez derlerdi. Bir o var, bir de şey beni çok etkilemişti. Sakıp Sabancı'nın bir röportajında, onu da dinleyicilerimizin pek çoğu hatırlayacaktır. Metin diye bir oğlu vardı onun. Özürlü bir çocuk. Yani biraz ağlamakta da bir halde şunu söyledi. Bu benim oğlum dedi. Trilyonlarım, katrilyonlarım var. Ama dedi oğluma dedi bunun hiçbirinden bir defa onun sağlığını yeri getiremedik gibi.
11: Tabii ki.
12: O hayatı da yaşatamıyordu ona.
11: Mesela hiçbir zaman arabaya binemeyecek falan diye anlatmıştı röportajda. Onun için böyle çok fazla hayır kurumu, çok fazla böyle özel ihtiyaçları olan işte bilhassa şeylere yönelik merkezler vesaire kurdu. Aslında çok güzel bir şey hatırlattınız. Tabii biz Allah'ın sıfatlarını da gene kapitalizm de bize unutturuyor ama bizim de hatırlamamız lazım. Bir kere Allah'ın adil sıfatı gereği hepimiz bu hayat bir sınavsa, bu hayatın bir sınav olduğuna iman ettiysek ve bu hayatın gerçek hayat olmadığı, gerçek hayatın ahiret hayatına olduğuna da iman ettiysek, bir kere şunu bilmemiz lazım. Allah adil sıfatı gereği herkese adil bir sınavla sınıyor. Yani şöyle bir insan yok. Hem çok zengin, hem çok sağlıklı, hem çok yakışıklı, hem çok bilgili, her şeyi bünyesinde toparlamış bir insan yok.
12: Yani
11: Çinlilerin çok güzel bir sözü var hatta. Diyor ki, zengin insan diyor, akıllı olmak ister diyor. Akıllı insan yakışıklı olmak ister diyor. Yakışıklı insan bilgili olmak ister diyor. Bilgili insan zengin olmak ister.
12: Eyvallah.
11: Yani hepimizin hayırla da sınandığı, şükürle de sınandığı sınavlarımız var. Hepimizin sabırla da sınandığımız sınavlarımız var. Müslümanların bir kere bunları kendilerine bol bol hatırlatmaları lazım. Kur'an'la daha yakın ilişki kurmamız lazım. Çünkü bize bunları hatırlatacak olan şey Kur'an. Yani Kur'an çok mucizevi bir kitap. Kur'an imanı olanın imanını arttırıyor. Tabii onu küfür niyetiyle okuyanın da küfrünü arttırıyor. Kur'an'la daha sıkı ilişkiyi kurmamız lazım. Ticaretle ilgili, yani bu konularda ben çok Türkçe eser açığı olduğuna inanıyorum. Bazı bu konuda güvendiğim kardeşleri de teşvik ettim aslında. Mesela ticaretle ilgili hadisleri bir toplasana bir kitap olarak. Hoş diyeceksiniz ki kitap da okunmuyor. Dolayısıyla biraz bize dayatılan bu gündemlerden sıyrılıp kendi daha böyle rafine, daha saf, tevhid, ahlak, bunlar konuştuğumuz bir gündem yaratmamız lazım. Ve de en önemlisi, yani hayatın bir sınav olduğuna, malın da çok zor sınav sorularından biri olduğuna iman etmemiz lazım.
12: Eyvallah.
11: Bunun dışında inanan Müslümanlar için mutlu bir çıkış noktası yok. Çünkü mal peşinde koşturmak, hele ki başarılı da değilseniz, hani mal peşinde koşturuyorsunuz, tamam çok güzel, milyon dolarınız da var, kötü değil. Ama hedefiniz mal sahibi olmak.
12: Ne olamıyorsunuz da?
11: Bu korkunç bir şey değil mi? Yani bu gerçek.
12: Hem bu dünyadan hem öbür taraftan olmak gibi
11: evet,
12: bir durum
11: yani
12: söz konusu.
11: Bu, yani hani şey demiyorum, haşa tabii ki, hani tenzih ederim. Öbür adam en azından gene yatlarda, katlarda gidiyor Monaco'ya, ne bileyim Formula 1'e.
12: Yani öbür taraf gittiyse de bu dünyada bir şeyler yapmış yani, diyorsunuz.
11: Yani tabii ki şey değil, hani kesinlikle
12: tabii ki.
11: Şey değil ama.
12: Eyvallah.
11: Ama yani gerçekten eğer kariyer sizin tek hedefinizse ve yapamıyorsanız, ne bileyim uzmanlıktan öteri çıkamadıysanız, müdür olamadıysanız, gerçekten insanı depresyona sokan bir şey. Ve yine o depresyondan çıkmak için kapitalizmin size önerdiği reçete yine tüketin.
12: Değil mi?
11: Yani sizi öyle bir döngüye sokuyor ki
12: kesinlikle.
11: Mutlusun. Bu çok var mesela işte böyle şey şok.
12: Yok, hani kadınlarda falan şey var biliyorsunuz. Tabii. Mesela böyle bir strese girdiğinde, bunaldığında alışveriş yaparak rahatlayan yani bir tür şey oluyor. Rehabilitasyon oluyor onun.
11: Tabii,
12: ya da
11: tabii.
12: Sırf rehabilitasyon amaçlı kuaföre giden insanlar, alışveriş yapan insanlar, kadınlar evet. için özellikle ki.
11: Az önce konunun çok detayına giremedim. Tabii bu tüketim toplumlarının gene de rahatlama yöntemidir.
12: Tabii.
11: Üretim toplumu ne yapar? Öfkesini tuvale yansıtır, bir resim yapar. Ne bileyim enstrüman çalmayı biliyorsa onu bir müziğe dönüştürür. El işçiliği varsa oradan gider biblolar yapar, bir şey yapar. Yani Müslümanlar da böyle yapsın anlamında söylemiyorum. Ama üreten kişinin aslında sorunlarına bulduğu çözüm de üretmek.
12: Eyvallah.
11: Ki biz Müslümanlar da az önce Antalya'yı konuştuk, tatili konuştuk. Ben başka bir soru sormak istiyorum ki Müslümanların sorması gereken soru o. Tatil diye bir kavram İslam'da var mı?
12: Zaten kelime kökü itibariyle biz onu kullanamayız. Tatilden yani ne diyelim evet. onu? Boşa çıkma, boş evet. olma ki Müslüman'ın öyle bir şey olmaz zaten de. Hani artık galat olmuş bizim için. Tatil diyoruz. Yoksa kelime itibariyle bakarsanız Müslüman tatil diye bir şey söz konusu olamaz zaten.
11: Dolayısıyla Müslüman'ın bir şeyden sıkıldığı zaman ya da yaptığı işten yorulduğu zaman, mesela diyelim ki Çin'i yapıyorsunuz. Çin'den sıkıldığınız zaman da gidip başka bir iş yapmanız lazım, kafanız rahatlayacak. Eyvallah. Yani Müslümanın rahatlaması da üretimdir. İslam aslında size üretken bir yaşantıyı emrediyor. Dolayısıyla tüketim, hele ki israfa varan bir tüketim, zaten asla. İslam'ın emrettiği bir şey kesinlikle olamaz.
12: Yani şu tespiti ben gerçekten önemsiyorum. Biz Müslümanlar olarak biz kendi özelimizle bizi ilgilendiriyor. Ama aynı şey Budistler için de geçerli.
11: Tabii ki.
12: Yani dünyadaki bütün insanların aslında böyle bir problemi var.
11: Çünkü dünyadaki bütün insanların ortak noktası hepimiz öleceğiz.
12: Evet.
11: Ve ölüm ister inançlı olun ister inançsız olun bir kere yani hepimizi bulacak. Ve ikincisi tabii ölüm çok sevimli bir düşünce değil. Yani Peygamberimiz
12: sallallahu aleyhi ve sellem
11: ağzın tadını kaçıran ölümü sık sık anın. Yani ölüm inançlı bir insanın da tadını kaçırıyor.
12: Tabii ki, tabii ki.
11: Dolayısıyla kapitalizmin aslında fikri çok basit. Ölüm korkusunu ben size nasıl unuttururum? Yani şunu çok iyi anlamamız lazım. Mesela reklamda bir ürün çıkıyor. Aslında anlattığı şey şu. Diyor ki bizim ürünümüz diyor ölümü size diğer ürünlerden daha iyi unutturur diyor.
12: Aynen.
11: Ya da diyor ki bizim ürünümüz ölümü size diğer ürünlerden daha ucuza unutturur diyor.
12: Aynen.
11: Ya da daha uzun süre unutturur diyor. Ama hepsinin ortak vasfı ki kariyerin de o, banka hesaplarının da o. Dolayısıyla insanların böyle hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmalarının amacı da o. Ölüm duygusunu ve ölüm düşüncesini esasen bertaraf etmek, kafalarından atmak.
12: Eyvallah.
11: Çünkü tat kaçıran bir düşünce. Onun için kapitalizm herkes ölmekten korktuğu ve bu hiç kimsenin hoşlanmadığı bir düşünce olduğu için tamamen stratejisi bu korkuyu ben nasıl unutturabilirim? Tüketirken de, üretirken de, kariyer yaparken de tamamen bunun üzerine işliyor stratejisini. Eyvallah. Kapitalizmin bütün bu toplumlara, bütün bu farklı ruh hallerine ve psikolojilere hitap edecek şekilde kendi gündemine oluşturabilmesidir. Onun için biz bu dayatılan gündemden kendimizi sıyırmadıkça hiçbir zaman kendi gündemimizi oluşturamayacağız. Bunu çok iyi anlamamız lazım.
12: Çok güzel. Aslında yine son sözünüzle kitaba da bağlamış olduk. Aslında
11: ben zaten onu fark etmişsinizdir. Hep programlarda ne yapıp edip kitaba bağlamaya çalışıyorum. Dönüşüm.
12: Zaten bu programımızın her ne kadar ismi bir konu bir konu olsa da alt konu başlığı hayat sadece bir sınavdır sohbetleri olarak geçiyor. Şimdi bu da gerçekten mesela bu haftaki işlediğimiz konu banka hesaplarında. Yani insanlar, yani Allah'a inanıyorum diyen insanlar hayatın anlamını, mutluluğu, varoluş amacını banka hesaplarında ya da işte kariyerde, dünyevi statülerde vesaire. Bunlarda bakıyoruz. Bu insanlar bizleriz yani. Bunlar farklı bir şey falan değil. Şu toplumda kendini %99'u an artık meşhur olmuş tabiriyle kendini İslam'a atfeden insanlar bu bahsettiğimiz insanlar. Ve şimdi biz mesela bir program bitirdik. Yaklaşık bir saatlik bir program. Yani belki bunun milyonda birini konuşmadık biz aslında.
11: Tabii.
12: Yani bu çünkü böyle ha burada konuştuk. Tamam Dr. Justin teşekkür ederiz. Biz bu meseleyi hallettik diyeceğimiz bir konu değil. Bu açtıkça şey gibi matruşkalar gibi.
11: Aynen.
12: Açtıkça aslında içinden başka bir şey çıkıyor. Açtıkça bir şey çıkıyor. Bu bir dünya yani. Bir dünya aslında. Yani burada o kadar derine inmektense meşhurdur. Büyük İskender'in bu Gordiyon düğümünü çözen o efsane dünyaya hakim olur diyor.
11: Tabii.
12: Ne uğraşacağını çözmek için vuruyor. Bitti. Hani Müslüman aslında bir anlamda bunu yapmalı. Şimdi kapitalizmi çözeceğiz de şöyle yapacağız da böyle yapacağız da onu dönüştüreceğiz de ya niye uğraşıyorsun kardeşim? Direkt reddet bitsin işte.
11: Tabii ki. Yani çok basit. Şimdi size 10 milyon dolar teklif etseler dininizi değiştirir misiniz?
12: Ya trilyon dolar etse değiştirir.
11: Bitti. Aslında tabii. Mesele o kadar karmaşık
12: tabii.
11: Değil yani.
12: Tabii. Doktor Justin. Çok teşekkür ederim.
11: Teşekkür.
12: Bizim bu doğaçlama sohbetimiz diyelim. Yani her ne kadar üst konumuz bizim banka hesapları ve kariyerlerde insanların hayatın amacını aradıkları, varoluş amacını gördükleri bu başlıklı sohbetimizde. Tabii yine böyle iş farklı mecralarda doğal olarak zincirleme geçiyor. Ama benim istifade ettiğim, keyif aldığım bir sohbet oldu. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Bu arada Dr. Justin'in bu bahsettiğimiz işte program yaptığımız Hayat Sadece Bir Sınavdır kitabını bu hafta 5 dinleyicimize radyomuzu arayan WhatsApp hattına mesaj bırakan 5 dinleyicimize inşallah ulaştıracağız. Radyomuzdan gelip temin edebilirler. Efendim ben WhatsApp hattımızı telefonumuzu vereyim. Oraya WhatsApp mesajla bırakabilirler. Aramaları gerekmez. Ararlarsa sohbet ederiz. Sadece mesajla bırakabilirler. 0553 0-47-67-24 no'lu telefona WhatsApp'a mesaj bırakarak olur. Bize ulaşırlarsa biz aralarından yapacağımız çekilişte 5 dinleyicilerimize Dr. Justin'in Hayat Sadece Bir Sınavdır kitabını inşallah hediye etmiş olacağız. Efendim, numarayı bir daha tekrar edeyim. Belki not edemeyen dinleyicilerimiz vardır. 0-553-047-67-24 no'lu telefona ister arayarak isterse WhatsApp'tan mesaj bırakarak bize ulaşabilirler. Efendim, bu haftaki konuğumuz artık bizim rutin diyeceğimiz sohbetlerimizden Hayat Sadece Bir Sınavdır sohbetlerinin bu kitabın yazarı Dr. Justin'le kitap hakkında, içeriği hakkında biraz da böyle geniş içerikli bir sohbet, dediğimiz gibi istifade ettiğimiz, keyif aldığımız bir sohbet oldu. Haftaya farklı bir konu ve konukla sizlerle olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
13: Bir konu bir konuk. Hazırlayan ve sunan Recep Musluk.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
2: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
13: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
0: en kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444-50-34 Özkonakkuyumcu.com.
14: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: sözel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir.
1: Ya Rahman.
0: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir.
1: Ya Rahim.
0: Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir.
1: Ya Melik.
0: Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur.
1: Ya Kuddus.
0: Mukaddes, hak ve bütün noksanlıklardan uzaktır.
1: Ya Selam.
0: Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup kullarına kurtuluş yollarını açandır.
1: Ya Mümin.
0: Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir.
1: Ya Muheymin.
0: Her şeyi gözetip koruyandır.
1: Ya Aziz.
0: Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir.
1: Ya Cebbar.
0: Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır.
1: Ya Mutekebbir.
0: İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve uludur.
1: Ya Halik.
0: Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır.
1: Ya Bari.
0: Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir.
1: Ya Musawwir.
0: Yarattıklarına şekil ve özellik verendir.
1: Ya Gaffar.
0: Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır.
1: Ya Kahhar.
0: Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir.
1: Ya Vahhab.
0: Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır.
1: Ya Razzak.
0: Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir.
1: Ya Fettah.
0: Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir.
1: Ya Ali.
0: Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır.
1: Ya Kabir.
0: Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır.
1: Ya Basit.
0: Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir.
1: Ya Hafiz.
0: Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır.
1: Ya Rafi.
0: Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir.
1: Ya Muiz.
0: Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır.
1: Ya Muzil.
0: Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır.
1: Ya Semih.
0: Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır.
1: Ya Basir.
0: Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir.
1: Ya Hakem.
0: Hüküm veren, son kararı verendir.
1: Ya Adil.
0: Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir.
1: Ya Latif.
0: Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir.
1: Ya Habib.
0: Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir.
1: Ya Halim.
0: Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir.
1: Ya Azim.
0: Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir.
1: Ya Gafur.
0: Mağfireti çok olan, kulunu bağışlayandır.
1: Ya Şakur.
0: Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir.
1: Ya Ali.
0: Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır.
1: Ya Kebir.
0: Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır.
1: Ya Hafiz.
0: Varlıkları koruyan, muhafaza edendir.
1: Ya Mukit.
0: Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır.
1: Ya Hasib.
0: Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir.
1: Ya Celil.
0: Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir.
1: Ya Kerim.
0: Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır.
1: Ya Rakib.
0: İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir.
1: Ya Mucib.
0: Kullarının dualarına icabet edendir.
1: Ya Vasi'.
0: Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır.
1: Ya Hakim.
0: İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır.
1: Ya Vadud.
0: Hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir.
1: Ya Mecid.
0: Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
1: Ya
0: Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır.
1: Ya Şehid.
0: Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir.
1: Ya Hak.
0: Varlığı ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır. Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir. Yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir.
1: Ya Medin.
0: Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır.
1: Ya Veli.
0: Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir.
1: Ya Hamid.
0: Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir.
1: Ya Muhsin.
0: İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır.
1: Ya Mubdi.
0: Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır.
1: Ya Mu'id.
0: Yok edip tekrar yaratandır.
1: Ya Muhyi.
0: Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir.
1: Ya Mumit.
0: Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır.
1: Ya Hay.
0: Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir.
1: Ya Kayyum.
0: Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır.
1: Ya Vacid.
0: Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir.
1: Ya Macid.
0: Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır.
1: Ya Vahidul Ahad.
0: Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır.
1: Ya Samad.
0: Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır.
1: Ya Kadir.
0: Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir.
1: Ya Muqtedir.
0: Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır.
1: Ya Mukaddim.
0: Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır.
1: Ya Muahhid.
0: Dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır.
1: Ya Evvel.
0: Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezeli ve kadim ve en evveldir.

0: varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Ya Zahir. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Ya Batın. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Ya Vali. Yardım eden, işleri derukte edendir. Ya Mutaal. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. Ya Bar. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatlidir. Ya Devvab. Tevbeleri seven ve kabul edendir. Ya Muntakim. Zalimlerden intikamını alandır. Ya günahlarını silen, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Ya çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyandır. Ya Malikel Mulk. Bütün kainatın sahibi, mülkün sahibidir. Ya zel celali vel ikram. Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibidir. Ya muqsit. Adil, hakla hükmeden, işleri denk, birbirine uyan ve merkezinde yaratandır. Ya kıyamette insanları bir araya toplayan, bütün hayırları cem edendir. Ya Gani. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Ya Mughni. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. Ya Mani. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Ya zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Ya Nafi. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Ya simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Ya Hadi. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Ya Bedi. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, bar eden, icat edendir. Ya ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Ya Varis. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan, her şey kendisine dönendir. Ya Raşid. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Ya Sabur. Çok sabırlı, acele etmeyendir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Fırsat bu.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 9660 kopinet.com.tr.
3: Afrika'da susuzluktan çatlayan dudaklara bir damla su ol. Su kuyusu hisse bedeli 400 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 7070.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 69.99, Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim bağışla, acı.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 19.99, domates 39.99, kıvırcık 26.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
18: Allah ile aldatmak. Allah'ın adıyla. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın diyor Allah Celle Celaluhu Fatır suresinin 5. ayetinde. Meal yazarları Allah kelimesini Allah'ın rahmeti olarak veriyorlar. Bu şekilde şeytanın insanları Allah'ın sonsuz rahmetine güvendirerek günahlara daldırmaması gerektiği açıklanır. Doğrudur. Ancak Allah'ın ayetleri bu şekilde sınırlandırılmaya gelmez. O ayetlerde şüphesiz engin anlamlar vardır. Öncelikle şeytan ve dostlarının gerek cin, gerek insanlardan aldatıcılar olsun, tüm insanlık için zararlı düşmanlar olduklarını biliyoruz. Bu aldatıcılar kendileriyle beraber ateşe götürmek istediklerini türlü yöntemlerle ve her bireyin karakterine uygun yönlerle hak yoldan döndürmeye, olmazsa saptırmaya, o da olmazsa en azından hak yolda yavaşlatmaya çalışırlar. Örneğin, bir muttaki Müslümanın zekatını mutlaka vereceğini bilen aldatıcılar ona az zekat vermesini, olmazsa en azından kendi eliyle yakınlarına vermesini, verdiklerinden teşekkür beklemesini, o da olmazsa verdiğini her yerde anlatmasını. Onu da yaptıramazsa bütün bu engelleri aşarak Allah'ın emrini yerine getirebildiği için kendisini beğenmesini fısıldayıp dururlar. Aldatıcılar kimi zaman Allah'ın ayetleriyle aldatırlar. Örneğin, kendisini ateşe sürüklemek isteyen ebeveyn ve akrabalarının isteklerini yerine getirmesi için mümin insana anne baba hakkı ve sıla-i rahim ile ilgili emirleri anlatırlar. Allah yolunda canını malını feda eden mümin insana kendinizi tehlikeye atmayın ayetini okurlar. Dünya hayatının aldatması ile cehenneme sürüklenme tehlikesini sanki görmezden geliyorlar. Allah'ın ayetleriyle onun davasına cephe almak ne kadar da ürkütücüdür. Allah'ın örtünme emrini en güzel şekliyle yerine getirmeye çalışan bir mümine gördükçe ne diye kendini böyle sarıp sarmalıyorsun? Güzelce başını ört yeter. Hem örtünür güzel olursa başkaları da size bakıp imrenir. Onlar da örtünür. Yoksa sizden kaçarlar diyerek onu o takvasından vazgeçirmeye çalışırlar. Kendileri ise bunu yapmayı akıllarından bile geçirmezler. Allah için hayırlı bir amel yapmak isteyen bir mümini başka şeylere yönlendirirler. Onu yapacağına bunu yap, daha hayırlıdır diyerek onu vazgeçirmeye çalışırlar. Örneğin, kalkıp sohbet yerine gitmeye ne gerek var? Evinde kitabını okusan daha iyi olur. Hacca gideceğine o parayı buradaki fakirlere harca, daha çok hayır kazanırsın. Senin haccın evinin önündedir türünden vesveselerle hayra niyetlenen mümini amelinden vazgeçirmeye çalışıp dururlar. Oysa bu niyet yokken o aldatıcıların kimseye evinde kitap okumasını, salavat çekmesini, çevredeki fakirlere yardımda bulunmasını söylediği görülmemiştir. Ayrıca insanların ekserisinin bu hayırlı amellere niyetlenmediği bilindiği halde bu kişilerin onlara bu türden vaazlar verdiği görülmemiştir. Amaç sadece hayra niyetlenenin niyetini bozmak, yani Allah ile insanları aldatmaktır. O halde Allah yolunda yürüyen müminler her anında ve amelinde dikkatli olmalı. Allah'ın rızasını gözettiği amelinden vazgeçmemelidir. Unutmamalıdır ki her insanın imtihanı farklıdır. Şeytanlar kimi ne şekilde saptırabilirlerse onunla o şekilde uğraşırlar. Özellikle de şuurlu müminlere çoğu zaman diğer vesveseleri fayda vermediğinden sağdan yanaşırlar. Rabbim bizlere aldatıcıların her türlü fitnesine karşı hak üzere sebat nasip etsin inşallah. Edip Akar, Doğru Haber Gazetesi.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: dikilecek bir sancak var.
1: Düşünen insanlar için.
2: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu. Yahu diyor, bir insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor, çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan, hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
3: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mümtehine 4-6. Hazreti İbrahim ve ümmetinin duası. İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir misal vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin inandığınız her şeyi inkar ediyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek hiçbir şeyi önlemeye gücüm yetmez demesi hariç. İbrahim ve ona uyanlar şöyle yalvardı.
2: Ey Rabbimiz! Yalnız sana dayandık, sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için bir oyun ve eğlence aracı yapma ve bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Yegane kudret ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: Andolsun onlar da sizin içinizden Allah'ı ve ahiret gününü arzulayanlara güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün övgülere tek layık olandır.

0: Kösel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaye.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegâr-i âlemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi

0: ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler imar eder. Afrika'ya mescit inşa etmeye devam ediyoruz. Katkı bedeli 500 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 99.99, patlıcan 59.99, aynalı erik 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi. 0555 977 9013 0555 977 9013
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an İklimi programıyla Abdullah Yıldız sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alikni bis salihin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir Kur'an iklimi programında daha sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği tarzda okumaya, anlamaya, yaşamaya gayret ediyoruz. Bugünkü konumuz Kur'an'la huzura erdiler başlığını taşıyor. Sahabeden Osman bin Maz'un'un huzura ermesi, Kur'an'la Müslüman olması, Vahşi bin Harb'in Müslüman olması ve ceza Bilal-i Habeşi'nin Müslüman olduktan sonra, Ammar bin Yasir'in Müslüman olduktan sonra ne gibi işkencelere, sıkıntılara katlandıklarını biliyoruz. Ama onların bu işkencelere rağmen huzur içerisinde, gönülleri huzur içerisinde fakat başlarına gelen sıkıntılara nasıl katlandıklarını göreceğiz. Evet, Kur'an o iman, o imanın lezzeti, tadı o insanlara, ilk nesillere elbette bir huzur veriyordu ve bu Kur'an bu huzuru, bu itminanı sürekli besliyordu. İlk Müslümanlardan Osman bin Maz'un cahiliye devrinde de aslında anlatıldığı ve rivayet edildiği kadarıyla temiz yaratılışlı, ağırbaşlı bir insandı. Rivayetlere göre hiç içki içmemişti. Hatta o derdi ki, aklı gideren, benden aşağıdakileri bana güldüren bir şeyi içemem. Bakın, benden aşağıdakileri bana güldüren bir şeyi içmem doğru olmaz. Böylesine aklı başında, efendim, temiz yaratılışlı, vakur bir insandı. Bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de evinin yanında oturuyordu. Osman bin Maz'un da oradan geçiyordu. Resulullah'a bakıp tebessüm etti. Henüz Müslüman değil. Peygamber Efendimiz de tebessüm ederek ona biraz oturmaz mısın buyurdu. O da karşısına oturdu. Konuşurlarken Efendimiz'e bir hal oldu. Sanki karşısında birisi ona bir şeyler anlatıyor. Efendimiz de anladım dercesine başını sallıyordu. Bu hal bir müddet sonra geçti. Osman bin Maz'un bu hali merak etti ve Efendimiz'e sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendisine Allah'ın elçisi Cebrail'in geldiğini ve kendisine şu ayeti kerimenin getirildiğini, şu ayeti kerimeyi getirdiğini, Rabbimizden getirdiğini beyan etti ve başladı o ayeti okumaya. Bu ayeti kerime çeşitli vesilelerle bu Kur'an'ı nasıl okudular, anladılar, yaşadılar serimizde çok gündeme geldi. Nahl suresinin 90. ayeti, hani cuma hutbelerinde sürekli tekrarlanan ve son yıllarda uzun zamandır da meali de verilmekte olan Estağfirullah innallaha ye'muru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba ve yenha anil fahşai vel münker vel bagy ye'izukum leallekum tezekkerun. Evet, muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, iyilik yapmayı ve akrabaya vermeyi, akrabadan başlayarak infak etmeyi, vermeyi, ahlaksızlığı, çirkin hayasızlığı, yani fahşa, fenalığı, kötülükleri ve zulmü, azgınlığı da Allah yasaklıyor. Size böyle öğüt veriyor ki tutasınız diye. Bu ayetin dinleyince tabii ki Osman bin Maz'un anlıyor ve bir anda gönlünde bir iman nuru parlıyor ve o sözün tabii farklı bir söz olduğunu hemen anlıyor. Efendimiz'deki o hali görüyor. Cebrail Aleyhisselam'la efendim onun okurken, ayet-i kerimeyi ona öğretirken kafasını sallamasını görüyor. Bir başka hal bu ve oracıkta İslam'a giriveriyor. Elhamdülillah. Rabbim böyle bir gözle görürcesine, ayetlerin indiğini gözle görürcesine iman etmeyi de cümlemize nasip etsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buna çok seviniyor. Osman ailesine de gidiyor, İslam'ı anlatıyor. Onlar da Müslüman oluyorlar. Ama evet, işte o ilk nesillerin bir imtihanı var. O imtihanlar da hepsi bu imtihanlardan geçiyor. Eza ve cefalara rağmen, kendisinin gördüğü işkencelere rağmen imanından hiç taviz vermiyor ve sonuna kadar devam ediyor. Ve Habeşistan'a hicret edenlerden biri de Osman bin Maz'un olacak. Habeşistan'dayken Osman bin Maz'un, Kureyş'in İslam'a girdiği haberini alıyorlar. Tabii bir yanlış haber. O meşhur Garanik olayı diye bilinen hadise. Yani Necm suresini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okurken oradaki insanlar da efendim secde ayeti geliyor. Secde ayeti gelince Efendimiz hemen secdeye kapanıyor. Necm suresini insanlara okuyor. Ve o secdeye gidince Necm suresinin etkisi altında kalan ve çok etkilenen müşrikler de bir anda ne yaptıklarını bilmeden adeta onunla beraber secdeye kapanıyorlar. Ama arkasından biz ne yaptık dercesine bunu bir izah etmek gerekir. Onun için de bir uydurma rivayet üretiyorlar. Çünkü o esnada başka bir Müslüman o sırada Efendimiz'den başka herhangi birisi olaya tanık olan bir sahabe yok. Geri kalanı tamamen müşrikler. Ve diyorlar ki işte o hani peygambere diyorduk ya biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sen bizim ilahlarımızı öv, onları tanı, biz de senin ilahını tanıyalım ve tapalım. O dedi ki işte sizin ilahileriniz saygındır. Onların şefaati umulur. Zaten bütün iddialar oydu onların. Onlar Allah katında bize şefaat edecekler diyorlardı ilahlar için. Bunu Muhammed onayladı gibi bir cümle uydurdular. Bunu da yaydılar. Ve bunu gören, yani özellikle o secdeyi gören, onların da Efendimizle birlikte secde ettiğini görenler, Müslümanlardan bunu duyanlar dediler ki tamam, demek ki mesele hallolmuş. Bu kulaktan kulağa yayıldı. Tamam, Muhammed'le aramızdaki problemi hallettik. O bizim ilahlarımızı onayladı dediler müşrikler de. Biz de onun ilahına artık bir şey demiyoruz gibi. Bu haber Habeşistan'a kadar gitti. Fakat olayın doğru olmadığı, bunların bir bugünkü tabirle bir dezenformasyon olduğu, bir yanlış haber, asparagas haber, uydurma haber olduğu anlaşıldı. Ama tabii bu arada gelmişlerdi Mekke'ye, birçok Habeşistan'a hicret edenlerden birçoğu geri dönmüşlerdi. Aralarında istişare ettiler ve herkes bir geldikten sonra artık baktılar durum değişmemiş aslında. Bir dostunun himayesine girmeye karar verdiler. O Hazreti Osman da Velid bin Muğire'nin himayesine girdi. Fakat inanan bir insan için müşrik birinin himayesinde olmak çok da hazmedilir bir şey değildi. Bu durumu bir türlü kabullenemedi Hazreti Osman. Bir gün kendisini, vallahi benim arkadaşlarım Allah yolunda eziyet çekerlerken, sıkıntı çekerlerken ben bir müşriğin himayesinde rahat ve emniyet içinde yaşıyorum. Ben bunu kabullenemiyorum dedi. Bu benim için büyük bir zuldür dedi ve bir muhasebe yaptı kendi içinde. Gitti Velid bin Mughire'ye. Dedi ki ey Ebu Abdüşşems, oğlunun adı evet Abdüşşems, o da Ebu babası oluyor. Ey Abdüşşems'in babası anlamında, artık senin himayeni kabul etmiyorum dedi. Velid'den için ey kardeşimin oğlu, yeğeni dedi. O da ben artık Allah'ın himayesini kabul ediyorum, ondan başkasının himayesine girmek istemiyorum diye cevap verdi. Ve Velid öyleyse git Kabe'ye bunu açıkla deyince birlikte Kabe'ye gittiler. Osman bin Maz'un da ben Allah'tan başkasının himayesinde bulunmayı sevmiyorum, kabul etmiyorum. Onun için Velid'in himayesini artık reddediyorum, kabul etmiyorum diye ilan etti. Ve Velid'in himayesinden çıktı. Tabi böyle olunca ister istemez bir takım insanların saldırılarına açık hale geliyor. Bir koruma altında değil. Bir gün Kureyşlilerin toplandığı bir yere gitmişti. Şair Lebit de oradaydı. Şiirler okuyordu. Lebit şüphesiz Allah'tan başka her şey batıldır dedi. Osman bin Maz'un evet dedi, doğru söyledin. Yani aslında müşriklerin, biz biliyoruz ki Allah'ı ilahlar ilahı, Rabler Rabbi anlamında, göklerin ilahı anlamında, kainattaki bütün düzeni sağlayan bir ilah anlamında Allah'a inanıyorlardı müşriklerde. Hatta sorsan diyordu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz o müşriklere, gökleri ve yeri kim yarattı? Allah derler. Ama putlara ya da işte meleklere yahut işte insanlar başka şeylerde kendi elleriyle yaptıkları efendim o putlara, kabile reislerine, işte bir takım şeylere, varlıklara Allah katında bize yardımcı olacak diye, bize şefaatçi olacak diye onlara tapınıyorlar, onlara dua ediyorlardı, onlara dualarına aracı kılıyorlardı vesaire. Evet, yani bundan dolayı şair Lebit evet Allah'tan başka bir her şey batıldır dedi. Osman bin Maz'un da doğru söyledin. Lebit devam etti. Her nimet mutlaka yok olacaktır. Mısra'nı okudu. Osman dedi ki bu da yalan söyledin. Çünkü cennet nimetleri yok olmaz. Yani her nimet yok olacaktır diyorsun. Ama bak bunu bilmiyorsun gibi. Müslüman olan birisi böyle. Ama biraz da böyle adeta Osman bin Maz'un Lebit'i böyle yalanlarcasına, tabii ki yani yalan söyledin, cennet nimetleri yok olmaz. Lebit Kureyşlilere sitem etti. Sizin meclisinizde böyle kimseler olmazdı. Ne oldu size dedi. Herkes kuzu kuzu dinlesin istiyor. Bu sırada Abdullah bin Ümeyye adındaki müşrik birisi Osman bin Maz'un'un gözüne şiddetli bir yumruk attı. Hani niye düzenimizi bozdun der gibi. Velid bin Muğire de yeğenine Bak himayemi reddettin. Eğer reddetmeseydin, himayemde kalsaydın böyle olmazdı dedi. Bunun üzerine o şu cevabı verdi. Vallahi Allah yolunda bu sağlam gözümde ötekinin akıbetine uğrasa gam yemem. Şüphesiz ben senden daha güçlü birinin himayesindeyim. Bana ne kadar eziyet etseniz de ben doğru yolda bildiğimi yapacağım dedi. O esnada o sırada bulunan, o mecliste bulunan Sa'd bin Ebi Vakkas, ki o Müslümandı, Abdullah'a, işte o Osman bin Mazun'a yumruk atan Abdullah bin Ümeyye'ye bir yumruk da o attı. O da onun yüzünü gözünü dağıttı. Yani böyle bir arbede yaşandı. Evet, Mekke'de baskılara sabırla direnen Osman bin Mazun, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret edince, hicrete izin verince, o daha Efendimiz gitmeden önce kardeşleri, zevcesi, hanımı, oğlu ile beraber Medine'ye hicret edenlerdendi. Muhacirlerdendi. Allah ondan razı olsun. Çünkü muhacirler, hem de ilk hicret edenler, çok büyük bir dereceye Allah katında sahipler ve ümmet nezdinde tabii ki. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu Ebu'l-Heysem ile kardeş yaptı. Medineli Ebu'l-Heysem ile kardeş yaptı. Dünyaya hiç değer vermeyen Osman bin Maz'un bir gün Efendimizin ashabıyla oturduğu sırada mescide girdi. Üzerinde post parçasıyla yamanmış bir elbisesi vardı. Çok böyle hırpani. Efendimiz onun bu halini görünce şöyle dedi. Sizden birinizin giderken, gelirken bir başka elbise giydiği, önüne bir tabak konulup başka bir tabağın kaldırıldığı, Kabe'nin örtüldüğü gibi evlerinizi de bu tür elbiselerle, bu tür örtülerle örttüğünüz gün siz nasıl olursunuz acaba? Şimdi soruyu bir iyi anlayalım. Yani öyle bir gün gelecek ki sizden biriniz giderken bir başka elbise, gelirken bir başka elbise giyeceksiniz. Yani bollaşacak. Önünüze bir tabak konulurken efendim diğeri kaldırılacak. O kaldırılırken diğeri konacak. Yani yemekler, yiyecekler de bollaşacak. Evlerinize de son derece süslü püslü, yani perdeler, artık belki duvarlarınıza bir takım süs unsuru olan elbiseler, efendim kumaşlar, halılar, her neyse asacaksınız. Acaba o zaman haliniz nice olacak? Bunun üzerine Hazreti Osman, Osman bin Mazun, evet, daha fazla kendini ibadete verdi, daha fazla Allah'a itaate verdi. Yani o zaman acaba o bolluk zamanında da bu samimiyetinizi, ihlasınızı, efendim bu teslimiyetinizi gösterebilecek misiniz manasında? Göstermeniz lazım anlamında Efendimiz. Yani o mal ve mülk bolluğu, yiyecek, giyecek bolluğu sakın sizi şımartmasın. Çünkü Hazreti Osman bin Mazun Mekke'de oldukça ileri gelenlerden biriydi. İmkanları vardı, her şeyini bırakıp geldi. Ve son derece yamalı, eski püskü bir elbise giyiyordu. Yani o hali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeta bak bu haline rağmen gayet vakur, hiç kendinden emin, en ufak bir halini Osman bin Mazun'un takdir eden bir ifadeydi bu. Efendim ve geceleri hep namaz kılardı. Efendim oruçlar tutardı. Hatta bir ara her gün oruç tutmaya ve her gün namaz kılmaya başladı. Bunun üzerine Efendimiz de ona artık bu sefer biraz dengeli olması gerektiğini söyledi. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Yani bütün ümmeti için tabii böyle Efendimiz. Gözlerinizin, bedeninizin, ailenizin sizin üzerinizde hakkı var. Şahsen ona söylediği ifadedeyse gözlerinin, bedeninin, ailenin senin üzerinde hakkı var dedi. Namazını kıl, gece namazını, fakat aynı zamanda yat, uyu, uykunu al. Gözünün hakkı var, bedeninin hakkı var. Orucunu tut, ancak bazen de tutma. Evet ey Osman, Allah beni ruhbanlıkla değil, tatbiki kolay olan bir din ile, uygulaması kolay olan bir dinle gönderdi buyurdu. İşte orta yol bu idi. O da böyle yaptı. Evet, bugün bizim de bu anlamda aslında orta yolda yürümemiz lazım. Çünkü maalesef bugün, yani diyelim ki işte bir lokantaya gittiğimizde yahut evlerimizde kral sofrası gibi bazen tabakların biri geliyor biri gidiyor. Efendim evet, elbise işte normal evimizde başka türlü bir elbise, iş yerinde başka türlü, aman işte bir tören yahut bir toplantıya gittiğimizde farklı. Evet, bu hale geldik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir durumdayken acaba bu ihlasınız, bu haliniz, samimiyetiniz devam edecek mi diye sahabesi üzerinde bir uyarıda bulunurken, bizim bu uyarıyı da bugüne taşımamız lazım. Yeme içme konusunda da orta yola dikkat etmemiz lazım. Tıka basa yemek, Hazreti Ayşe annemizin ifadesiyle, bu ümmetin en büyük içine düştüğü musibet budur. Tıka basa yemesi olmuştur. Onlar bedenleri temizleştikçe kalpleri zayıflamıştır, amelleri zayıflamıştır diyordu. Amellerimizi de zayıflatmayalım ama Efendimizin yine uyardığı gibi her gece sabahlara kadar hiç uyumadan efendim gece namazı kılmak, yani aslında böyle bir günümüzde Müslüman da nerede bulunur diye bir taraftan düşünmek lazım. Efendim her gün oruç tutmaya kalkışmak, evet bari Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer sahabeye de söylediği gibi bir gün oruç tutun, bir gün bırakın. En uç efendim, en fazla izni buna vermiştir. Savmu Davud deniyor buna, Hazreti Davud'un orucu. Efendim geceleyin de tabii ki hem uykunuzu alın hem de gece namazınızı da ihmal etmeyin diyor. Ortalama itidalli bir yol budur. Evet, burada yine Kur'an'la huzura erenlerden çok farklı bir örnek. Vahşi bin Harbi biliyoruz. O Hazreti Hamza'nın katiliydi. Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit eden o idi ve o zaman müşrikti elbette ve Ebu Süfyan'ın karısı Hint onu parayla hem de çok büyük vaatlerle özgürlüğüne kavuşturmak, işte efendim ayrıca boynundaki yerdanlığını vermek ve benzeri gibi pek çok kıymetli hediyelerle onu taltif edeceklerine söz vermişlerdi. O da o zaman müşrik iken kendine verilen bu görevi yaptı, Hazreti Hamza'yı şehit etti. Ve tabii daha sonra zaman geçti. Vahşi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'a davet etti. Bu rivayet Yusuf el-Kandehlevi'nin Hayatü Sahabesinde şöyle geçiyor. Yani biliyorsunuz Kabe'nin örtüsüne bile sığınsalar öldürülecekler arasında o da vardı ama bunların bir kısmı tevbe ettiler, efendim özür dilediler, Müslüman oldular. Bir kısmı infaz edildiler çok az da olsa. Efendim bazıları kaçıp gittiler. Sonradan işte haberler geldi. Bu tevbe etmek istiyor, Müslüman olmak istiyor. Ya da işte benzeri anlamda aracılar olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu aracılar üzerinden Vahşi'yi İslam'a davet etti. Şöyle bir İslam'a gelebilir tevbe ederse haberini duyunca Vahşi şöyle bir cevap verdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ey Muhammed, bu doğrudan bir konuşma biçiminde olmadığı ve bunun bir haberleşme biçiminde olduğu anlaşılıyor. Sen beni İslam'a nasıl davet ediyorsun? Halbuki senin iddiana göre adam öldüren veya Allah'a ortak koşan veya zina eden bir kimse günahlarla karşı karşıya gelir. Onun için kıyamet gününde azap kat kat verilir. O azapta rezil ve zelil olarak kalır. Ben ise bütün bunların hepsini yaptım. Acaba benim için bir ruhsat, bir kurtuluş ümidi var mıdır? İslam'a çağırıyorsun ama hani adam öldürmek, amcan Hazreti Hamza başta olmak üzere, daha önce şirk koşan bir insandım efendim, hala o hali henüz daha yani tevbe etmiş ve İslam'a girmiş değil ama ya şu anki halim böyle diyor. Daha önce bu manada zina ve benzeri gibi günahlar işledim, nasıl ben bu halden kurtulup da günahlardan kurtulacağım da İslam'a gireceğim? Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona Furkan suresinin 70. ayetini gönderdiği yahut bu cevabın gelmesi üzerine bu ayetin indiği rivayeti var. Furkan 70. ayet. Bunlar gerçekten enteresan. Ancak tövbe eden, bakın şimdi o diyor ki yani adam öldürme, şirk, efendim zina gibi bütün büyük günahları yaptım. Bana bir çıkış yolu var mı? Allah Teala Furkan 70'le cevap veriyor. Ya da bu ayet daha önce inmiş olmalı. Efendimiz ona bu ayeti gönderiyor. Tövbe eden, tabi gerçekten bir daha eski hayatına, eski günahlarına, o şirk dahil en büyük zulüm olan şirk dahil bütün bu günahlara tövbe eden, iman edip de salih amel işleyen, iman eden, salih amel işleyen kimseler müstesnadır bunlar. Çünkü bunların kötülüklerini Allah iyiliğe çevirir. Bakın, Allah onların yaptığı kötülükleri iyiliğe çevirir. Allah çok bağışlayandır, gafurdur, çok merhametlidir, yani rahimdir. Bu ayet-i kerimeyi

verir. Yani üç tane şart var burada. Tevbe edecek, gerçekten iman edecek ve salih ameller işleyecek. Yani Hazreti Vahşi de oldukça garantici olduğu anlaşılıyor bakın bu ifadelerinden. Bunun üzerine şu ayetin geldiği yahut Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayeti gönderdiği ona rivayet olunur. Nisa suresinin 48. ayeti. Gerçekten Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz ama bunun dışında kalanları ise dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. Bu kez de bu ayete karşı da yine Hazreti Vahşi henüz Müslüman değil, bakın Müslüman olma yolunda, bu kez şu cevabı gönderir: ey Muhammed, görüyorum ki bu da Allah'ın isteğinden sonra olur. Bilmiyorum ama acaba Allah beni affeder mi, etmez mi? Yani Allah dilediğini bağışlar dediği için Allah'ın dileğinden, isteğinden sonra olur bu. Ya Allah Teala dilemez de beni affetmezse benim halim ne olur? Başka bir yol var mı? Bundan başkası var mı diye bir haber gönderince bunun üzerine rivayet edilir ki Allah Teala Zümer suresinin 53. ayetini gönderir ya da Efendimiz bu ayet-i kerimeyi ona gönderir. Daha önce inmiş de olabilir. Bu rivayetler muhtelif. Efendim Zümer suresi 53. ayet ki sahabe arasında en çok umut veren ayet, insanların hani Kur'an'da en çok korkutan, korku veren ayet, en çok umut veren ayet, bundan daha umut vericisi yok. Arapçası ve Türkçesiyle, mealiyle vermeye çalışalım. Estağfirullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la teknetu min rahmetillah. Ey günah işlemekte çok aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnnallaha yagfirudzunube cemi'a. Muhakkak ki Allah günahların tamamını affeder. Bakın burada hiçbir şart da getirilmiyor. Efendim o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Gafur ve rahimdir. Buna gelince Vahşi tamam diyor. Şimdi evet. Çünkü burada bir istisna söz konusu değil. Yani günaha çok dalmış olan, şirk dahil, burada çünkü konuşmalardan o anlaşıldı, adam öldürmek dahil, işte diğer günahların hepsi dahil, bunları yapmakta çok aşırı giden, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah dilerse diye bir şart da koymadı, tevbe ederseniz vesaire diye de bir şart koymadı burada. Tabii ki tevbe gerekiyor ama hani Allah tüm günahlarınızı, bütün günahlarınızı bağışlar. Artık tövbe edip de geriye dönmeyen bir insan için zaten bir hadis-i şerifte ifade edildiği üzere اَتَّائِبِ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ, ki bu da hutbelerde okunur. Günahına gerçekten tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Vahşi bin Hak radıyallahu anh da bunu duyunca tamam dedi, ben evet diyorum. Halk bu sefer tabii geldi ve Müslüman oldu. Halk ey Allah'ın Resulü, Vahşi'ye isabet eden bize de isabet etmiştir derken, yani biz de onun gibi bir takım günahlar, haramlar işlemişizdir daha önce. Efendimiz dedi ki bu ayetin muhatabı sadece Vahşi değil, bütün Müslümanlardır. Yani kim ne kadar günah işlemiş olursa olsun gerçekten tövbe edip de Müslüman olmuşsa ve bir daha o hatalarına dönmemişse Allah günahları affeder. Şirk ehlinden bir grup çok adam öldürmüş ve çok zina işlemişlerdi. Resulullah'a dönüp şöyle dediler. Bir başka rivayette de böyle bir ifade geçiyor. Söylediğin ve bizi davet ettiğin şey güzeldir ama bize işlediklerimizin kefareti olduğunu söylersen, yani bunun bir kefareti olduğunu söylersen biz geliriz anlamında. Bunun üzerine Furkan suresinin 68. ayetiyle Zümer suresinin 53. ayetlerinin indiği yahut Efendimizin onlara bu ayetleri okuduğu rivayeti var. Zümer suresi 53'ü okuduk. Furkan 68'de de onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Ayet-i kerimesi. Evet, bu örnek bize gösteriyor ki bir yandan Allah Teala'nın ne kadar merhametli, ne kadar bağışlayıcı, affedici olduğu ayetlerden zaten anlaşılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Rabbimiz merhameti hani 100 parçaya ayırdı. Onun bir parçasını tüm kainata dağıttı, 99 parçasını kendi katında tuttu diye bir hadis-i şerif var. Ama o bir parçanın da en büyük payını yine peygamberler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aldı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Raufun Rahim diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tavsif ediyor Allah Teala. O çok merhametlidir, çok ince yüreklidir, yufka yüreklidir diye. İşte burada onun yufka yürekliliğini görüyoruz. O kadar merhamet sahibi, o kadar affedici, bağışlayıcı ki amcasını, çok sevdiği amcasını şehit eden Hazreti Vahşi bile İslam'a kazanmak için bu merhametini devreye koyuyor. Onu dünya ve ahiret saadetine kazandırmak, bir kişiyi daha cehennemden kurtarmak için nasıl bir çaba sarf ediyor ve onu affedebiliyor.

0: Evet ve tabii ki asıl affedecek olan, affeden Allah Teala Azze ve Celle. Şimdi bu örnekleri sahabe-i kiramın Kur'an ayetlerini duyunca iman etmeleri ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanları İslam'a Kur'an ayetleriyle davet etmesi ve Kur'an'la onların huzura gerçek saadete kavuşmaları, bu dünyada ve öbür dünyada saadete kavuşmalarının örnekler olarak gördük ve elbette onlar Kur'an'la itminana erdiler, huzura erdiler. Bu örnekleri görmüş olduk. Şimdi bu aşamada onlar bu huzura erdikten sonra her türlü sıkıntıya, eziyete, her türlü olumsuza da katlandılar. Osman bin Maz'un örneğini de görmüştük az önce. Evet, Ammar bin Yasir de böyle iman edenlerden biriydi. Ama Ammar bin Yasir herhalde sahabe içerisinde annesini, babasını kaybetmek başta olmak üzere çektiği işkenceler bakımından en üst düzeyde bu imanın tadına eren ve imanını ispat eden bir sahabeydi. O yüzden de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet üç kişiye müstahaktır. Hazreti Ali, Hazreti Ammar ve Hazreti Selman diyor. Bu rivayet gerçekten enteresandır. Bizatihi onların cenneti hak ettiklerini Efendimizin söylediği rivayet ediliyor. Evet, Ebul Yekzan künyesiydi Ammar bin Yasir'in. Künyesi Ebul Yekzan'dı. Erkam'ın evinde Suheyb ile birlikte, Suheyb-i Rumi ile birlikte o 40 hani kişi olarak yuvarlak rakam belirtildi. Hazreti Ömer'e kadar olan kişi 30. Müslüman olduğu, İslam'la şereflenen 30. kişi olduğu rivayet edilir. Ammar bin Yasir'in Erkam bin Erkam'ın evinde. Kısa bir süre sonra babası Yasir ve annesi Sümeyye de Müslüman olurlar. Onun tavassutuyla. Her üçü de Allah onlardan razı olsun. Mekke devrinin en ağır işkencelerine maruz kalırlar, kaldılar, bunları biliyoruz. Ve müşrikler onları güneşin en kızgın saatlerinde üçünü birden çölün kavurucu kumlarına gömerek işkence yaparlardı. Sıcaktan derileri soyulurdu. İşkenceler dayanılmaz hale gelirdi ama onlar davalarından asla vazgeçmezlerdi, vazgeçmediler. Ve bu noktada Allah Azze ve Celle onlara onların bu halini Kur'an'a alarak şahitlik yaptı. Melekler şahitlik yaptı. İnsanlar şahitlik yaptı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yasir ailesinin her gün yanına gider. Onların dertlerine ortak olur. Onları teselli eder. Onlara manevi anlamda direnç verirdi. Ve bir ziyaretinde Ammar bin Yasir radıyallahu anh Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah, artık işkenceler dayanılmaz hale geldi. Son haddine vardı. Efendimiz ona şöyle teselli verdi. Sabret dedi. Ey Ebul Yekzan, Yekzan'ın babası. Sabredin ey Yasir ailesi, size vaat edilen yer cennettir. Yani bu yapılanlara karşı sabrınız, direnciniz karşılığında size cennet vardır diye aileyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennetle müjdeledi. Yine bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ammar'ın yanına uğradı. Öyle ki onu ateşle dağlayarak azap ettiklerini gördü. Vücudunu ateşle, efendim, kızgın demirlerle dağlamışlardı. Mübarek eliyle başını sıvazladı. Ve şöyle dua etti. Ya Rab, bu ateşi İbrahim'e berdü selam buyurduğun gibi, yani soğuk kıldığın gibi, Ammar'a da serin ve zararsız eyle diye dua etti. Evet, çünkü o ortamda, birkaç Müslümanın olduğu ortamda bir karşı koyma, bir direniş, bir savaş, bir silahlı mücadele Müslümanların aleyhine olacaktı ve Rabbimiz de böyle bir şeye izin vermemişti. Medine hicretten yaklaşık bir yıl sonra ancak cihada izin verilecekti. Bu dönem sabır dönemiydi. Bu dönem işkencelere katlanma, direnme dönemiydi. Davadan, inancından vazgeçmeme dönemiydi. Bunu en güzel örneğini veren, bu konuda en büyük acılara katlanan, direnen elbette Yasir ailesiydi ve Yasir ailesinin Sümeyye ve Yasir'den doğma Ammar idi. Evet, Allah Teala elbette bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de bir yasa olarak ayetlerde şöyle ifade etmişti. Yoksa Allah içinizden cihat edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete girivereceğinizi mi sandınız? İşte bu konuda sabredenleri ortaya çıkarmıştı bu olaylar. Bunlardan biri de Yasir ailesiydi ve Ammar'dı. İnsanlar imtihandan geçirilmeden, Ankebut suresi 2. ayet, insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını sandılar. Bu bir çetin imtihandı. Müşrikler Ammar'ın annesi Sümeyye'yi nihayet radıyallahu anha, İslam'ın ilk şehidi, şehidesi, deveye bağlayıp, iki ayrı deveye bağlayıp asli istikamette sürmek suretiyle vücudunu paramparça etmek suretiyle şehit ettiler. Babası Yasir'i de aynı şekilde işkenceler yaparak aynı gün şehit ettiler. Bu iki aziz şehit aynı gün İslam'ın ilk aziz şehitleri olan bu insanlar bu dirençleriyle, dönmemeleriyle, davalarından vazgeçmemeleriyle, imanlarından vazgeçmemeleriyle İslam tarihinin müstesna yerlerine, müstesna bir efendim makamına ulaşmış oldular. Rabbin onların makamına imrenen günümüz Müslümanlarına da böyle güzel şehadetler, böyle dirençler, davaya sadakatler nasip etsin ve onların şefaatini nasip etsin inşallah. Onların duasını, onların şefaatini umalım inşallah. Hem annesini hem de babasını Allah yolunda şehit veren Ammar da bu ortamda çok şiddetli işkencelere uğradı. Dininden dönmedi, direnmeye devam etti. Fakat bir gün o kadar ağır işkenceler yaptılar ki dayanamadı ve onlar dediler ki sen putlarımızı övmeden seni bırakmayacağız. O da ölümden kurtulmak için istedikleri şekilde Lat ve Uzza lehine konuşmak, bir iki cümle söylemek zorunda kaldı. Ellerinden kurtuldu ama doğruca Resulullah Efendimizin huzuruna geldi. Başından geçenleri ağlayarak anlattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözleri söylerken kalbini nasıl buldun diye sordu. Bakın çok önemli bir nokta bu. Kalbin nasıldı? Ya Resulallah, kalbimde Allah'a iman konusunda en ufak bir değişiklik olmadı. En ufak bir sarsıntı söz konusu değil. Sadece onların elinden kurtulmak için dedikleri cümleleri tekrarladığı anlaşılıyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ammar'ı başından ayağına kadar iman kapladı. Bütün zerreleriyle, bütün hücreleriyle tepeden tırnağa onu iman kapladı. İman kemiklerine işledi buyurdu. Adeta iliklerine işledi buyurdu. Gözyaşlarını mübarek eliyle sildi. Ağlıyordu çünkü Ammar bin Yasir. Çünkü birkaç gün önce de babasını, annesini efendim bir süre önce de onları şehit vermişti, onları kaybetmişti dayanılmaz işkencelerle. Ve Efendimiz onu teselli etti, mübarek eliyle gözyaşlarını sildi. Kalpte iman yerleştikten sonra diliyle zarurete binaen bu tür şeyler söylemenin imana zararı olmadığını söyledi Efendimiz. Hatta yine işkenceye uğrarsan aynı sözleri söyleyerek onlardan kurtulabilirsin diye ruhsat verdi. Ve bu bir ayet olarak da tabii ki inzal buyuruldu. Rabbimizin bir müsaadesiydi bu. Rabbimizin bir ruhsatıydı. Efendimiz onu aktardı. Nahl suresi 106. ayet. Bakın bu ayet Ammar bin Yasir hakkında nazil olmuştur. Hakkında ayet nazil olan ve imanına Rabbimizin şahitlik ettiği bir olayla karşı karşıyayız. Nahl suresi 106. ayet. Kalbi imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse müstesna olmak üzere inandıktan sonra Allah'ı inkar edip gönlünü kafirliğe açanlara Allah'ın gazabı vardır. Büyük azap da onlar içindir. Evet, Allah'ı inkar edip gönlünü kafirliğe açanlara Allah gazap edecektir. Büyük azap edecektir ama istisna kim? Kalbi imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse müstesna. İşte bu kimse Hazreti Ammar'dı. Böyle bir duruma herhangi bir Müslüman da düşebilir. Efendim, elbette davası uğruna ölümü göze almak annesi ve babasının yaptığı gibi azimet denir buna İslam ıslahında. Azimet elbette tercih edilir ama hem annesini hem babasını kaybetmiş ve sürekli işkenceye uğrayan, dayanılmaz hale gelen, işkencelere dayanamaz hale gelen Ammar'ın yaptığı gibi ruhsatı kullanmak da mümkündür. Efendimiz bu ayet-i kerimeyi okuyarak ona yine böyle işkence yaparlarsa ellerinden kurtulmak için yine böyle söyleyebileceği iznini vermiştir. Evet, Ammar bin Yasir ilk önce Habeşistan'a hicret etmiştir. Daha sonra Medine'ye hicret etmiştir. Çünkü Habeşistan'a hicret edenlerin durumu hakkında şu bilgiye sahibiz. Yani Habeşistan'a göç edenler genelde ilk başta kendilerini koruyacak kimsesi olmayanlar, işkencelere çok fazla maruz kalanlar tercih edilmişti. O da Habeşistan'a gitmişti. Daha sonra Medine'ye hicret etti Ammar bin Yasir. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu Huzeyfe bin Yaman ile kardeş ilan etti. Mescid-i Nebevi'nin inşasında büyük gayretler gösterdi Ammar radıyallahu anh. Hatta güçlü kuvvetli birisi olduğu için ikişer ikişer kerpiç taşırdı o. Fedakarlıkta üzerine yoktu. Bedir'den itibaren bütün savaşlara, bütün gazvelere katıldı. Büyük kahramanlıklar gösterdi savaşlarda. Yemame Savaşı'nda daha sonra, evet, savaşında kulağı kopmuş olduğu halde sallanırken o yiğitçe savaşmayı sürdürüyordu. Bu çok bilinen bir ve kayda geçmiş bir husustur. Bu kadar kahraman biriydi. Hatta o Yemame Savaşı'nda dağılmakta olan, bir an böyle tereddüt geçiren ve dağılma emareleri gösteren orduyu, "Ey Müslümanlar, cennetten mi kaçıyorsunuz? Ben Ammar bin Yasir'im, bu tarafa gelin," diye haykırarak toparlayan da yine oydu. Ki Yemame Savaşı Efendimiz'den sonra, Hazreti Ebu Bekir zamanındaki dinden dönenlerle yapılan savaş olması lazım. "Ey Müslümanlar," diyor, "cennetten mi kaçıyorsunuz? Ben Ammar bin Yasir'im, bu tarafa gelin," diye haykırarak toparlıyor. Evet, Yasir ve ailesi ve Hazreti Ammar, Ammar bin Yasir, babası ve annesi Sümeyye radıyallahu anhum, onların tamamından Allah razı olsun, direnişin zirve sembolleri olarak aslında tarihe geçtiler. Sabrın, sebatın, davasından vazgeçmemenin zirve sembolleri olarak tarihe geçtiler. Allah onlardan razı olsun. Ve keza Al-İmran 142. ayette ifade edildiği üzere, "Sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?" Allah cihat edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete girmek öyle kolay değil. Cennet öyle ucuz değil. Dolayısıyla bu anlamda sabırları, sebatları ve dirençleri ispatlanmış insanlar bunlar. Ankebut 2'de de aynı şekilde iman ettik demekle bırakılmayacağımız anlaşılmış oluyor. Evet değerli Kur'an iklimi programını dinleyen kardeşlerim, bu örneklerle ashab-ı kiramın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından gerek İslam'a davet sürecinde olsun, gerekse karşılaştıkları zorluklar esnasında olsun, hayatın her ortamında, her türlü iniş çıkışlarda Kur'an ile uyarıldıklarını, Kur'an'la ikaz edildiklerini, Kur'an'la İslam'a davet edildiklerini, Kur'an'la teselli edildiklerini ve yine karşılaştıkları zorluklar karşısında Rabbimizin verdiği ruhsatı kullanarak ve Rabbimizin onların imanlarına şahitlik etmek suretiyle, Nahl 106'da olduğu gibi, kalpleri imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse diyerek Ammar bin Yasir'i kastettiğini gördük. Ve elbette Vahşi bin Harb'in Müslüman olma sürecindeki üst üste ard arda onun muhatap olduğu ayetler, keza Osman bin Maz'un'un Müslüman oluşu sırasında işittiği Nahl suresinin 90. ayeti karşısındaki tavrı ve diğer kararlılıkları, bütün bunlar bize aslında Kur'an'ın, bir kere imanın kalbe girdikten sonra onları nasıl itminana erdirdiğini, huzura erdirdiğini ve bu imanın tadına erdikten sonra bir daha davalarından asla vazgeçmediklerini gösteren örnekler olarak İslam tarihinin müstesna sayfalarında yer alan örnekler olduğunu görmüş olduk. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i o örnek nesil olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı gibi Kur'an-ı Kerim'i okumayı, anlamayı ve yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Bir sonraki programda, Kur'an iklimi programında buluşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an iklimi programıyla Abdullah Yıldız'ı dinlediniz.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi, ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Allah, zulme uğrayanların dışında çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah, her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kadirdir. Onlar Allah'ı ve peygamberlerini inkar ederler. Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimini inkar ederiz derler. İmanla küfrün arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlar arasında ayrım yapmayanlara Allah pek yakında mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnediği mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. Üç asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.
0: Özel efendim.

0: Kayser FM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

Ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntarih.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
0: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
9: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne Sahihayn Şerhi programıyla Mahmut Varhan sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina ve habibi kulubina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehma. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Emma ba'd. Değerli kardeşler, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun müsnedinden müttefakun aleyhi olan hadislerin 19.sına gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse bu dersimizde 19. ve 20. hadisleri okuyup böylece müttefakun aleyh olan hadisleri inşallah bitirmiş olacağız. Allah-u Teala lütfederse Efradül Buhari, sadece İmam Buhari'nin Hazreti Ali'den rivayet etmiş olduğu, Müslim'in rivayet etmemiş olduğu hadislere geçeceğiz. Allah Azze ve Celle kolaylaştırsın. İstifade etmeyi hepimize nasip eylesin, müyesser eylesin. Okuyacağımız ilk hadis haricilerle ilgili bir hadis-i şerif. İkinci hadisimizde Hazreti Ömer, Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun kendi sözü olup içki içene hat uygulamakla ilgili bir hususu ifade ediyor Hazreti Ali radıyallahu anhu. Yani biri merfu, Peygamber Efendimiz'in sözü. Diğeri de mevkuf, sahabe sözü, Hazreti Ali'nin sözü olan iki hadis okuyacağız. Birinci hadisimizi okuyalım. An Suveyd ibn Gafelete kâle kâle Aliyyun radiyallahu anhu. Suveyd ibn Gafele rahimehullah dedi ki Ali radiyallahu anhu şöyle buyurdu. İzâ haddestukum an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme hadîsen fevallâhi le'en ahirre minessemâi أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَفِي الرِّوَايَةٍ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ. Şayet ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den size bir hadis aktaracak olursam, şunu biliniz ki Allah adına yemin ederim, benim gökten düşmem, gökten yeryüzüne düşmem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan bir söz söylememden, başka bir rivayette bu ifade şöyle geçiyor, onun demediği bir şeyi ona isnat edip söylememden bana daha sevimlidir. Yani eğer size Resulullah şöyle buyurdu diyecek olursam, katiyen biliniz ki onun söylediği gibi harfiyen size aktarmışımdır. Resulullah Efendimiz'den size bir şey aktardığım zaman onun adına, onun söylemediği bir şeyi söylemektense, onun adına yalan söylemektense gökten yeryüzüne düşmem bana daha sevimlidir diyor. Daha kolaydır bana. وَاِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِي مَا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ. Ancak savaş haletinde tabii, savaş haletinde, savaş durumunda eğer kendi sözümü size söyleyecek olsam, benimle sizin aranızda olan bir konuşmada bir şey ifade edecek olursam, Resulullah'tan aktarmaksızın kendimden bir şey ifade edecek olursam savaş haletinde, fe innel harbe khad'atun, biliniz ki savaş hiledir. Yani bazen tariz babından ben doğru bir şeyi kastettiğim halde size farklı bir şekilde yansıtabilirim onu. Çünkü savaş haletindeyiz. Savaş durumunda biliyorsunuz tarizli ifadeler söylemekte bir sakınca yok. Hadisi rivayet eden Suveyd ibn Gafele, bu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynı senede doğduğunu söylüyor. Bu zat yani fil senesinde doğmuş veya fil senesinden bir sene sonra doğduğunu da söylüyor. İki rivayet var. Hicretin 80. yılında, 81-82. yılında vefat ediyor. Farklı rivayetler var. Dolayısıyla takriben 130 yıl yaşıyor bu. Yani muhadramundan. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşadığı halde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmediğinden ötürü sahabe olamamış. Resulullah Efendimiz hayattayken iman ediyor. Resulullah Efendimiz zekat memuru bunların kabilesine geliyor, bunlara namaz kıldırıyor. Bu Resulullah Efendimiz daha hayattayken kendi zekatını Resulullah Efendimiz'e gönderiyor. Daha sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmek için Medine-i Münevvere'ye geliyor. Ancak geldiği gün bakıyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi defnetmişler. Resulullah Efendimiz'i defnettikleri gün geliyor yani. Yani kader-i ilahi Allah Azze ve Celle her bir kulu için farklı bir şekilde takdir buyurmuş. Ama tabi'in döneminin en önde gelenlerinden, örnek şahsiyetlerinden birisi. Zühd sahibi, takva sahibi birisi. Bu anlamda tabi'inin büyüklerinden birisi. Ve Hazreti Ali'den, Hazreti Osman'dan, Hazreti Ömer'den, Hazreti Ebu Bekir'den yani dört halifeden ve diğer sahabelerden de rivayetleri bulunan büyük bir şahsiyet. Süveyd ibn-i Gafele rahimehullah Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Bu baştaki ifade önemli. Burada Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis aktarırken Hazreti Ali'nin ve daha başka rivayetlerde geçtiği üzere diğer sahabelerin ne kadar titiz davrandıklarını görüyoruz yani. Ne diyor? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den size bir şey aktardığımız zaman şunu biliniz ki Resulullah Efendimiz'in söylemediği bir şey ona isnat edip söylemektense gökten düşmek diyor. Başka bir rivayette onun devamında şöyle de diyor. Gökten düşüp de kuşların beni kapıp götürmesinden veya rüzgarın beni derin bir uçuruma fırlatmasından diyor. Bu diyor Resulullah Efendimiz'in söylediği, Resulullah Efendimiz'in söylemediği bir şey ona isnat etmekten bana daha kolaydır. Gökten düşüp de kuşların beni kapıp götürmesi veya rüzgarın beni derin bir uçuruma atması diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir şeyi ona isnat edip söylemekten bana daha kolaydır, daha yeğdir, daha sevimlidir diyor. Yani Resulullah Efendimiz'den hadis aktarırken sahabeler böyle titiz davranıyorlar. Diğer bütün sahabeler böyle yani. Onun için bizim de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey isnat ederken dikkat etmemiz lazım yani. Elhamdülillah alimlerimiz, muhaddislerimiz, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, etba-u tebe-i tabi'in ve ondan sonra gelenler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini, sünnet-i seniyeyi koruma noktasında en azami gayretlerini ortaya koymuşlar. Yani bir ümmetin ortaya koyabileceği en azami gayreti ortaya koymuşlar. Ancak bu kadar gayret ettiler. Bundan daha ötesi yok yani. Dolayısıyla sahih hadis-i şerifleri bir araya getirmişler. Uyduruk olan rivayetleri, zayıf olan rivayetleri derecelerine göre. Yani diyelim ki metrukunu, münkerini, munkatiini, mu'dalını, murselini yani hepsini ayrıştırmışlar yani derecelerine göre. Derece derece yapmışlar yani. Diyelim eğer bir rivayet sahih değilse sahih olmama derecesi ne kadar yani? Diyelim ki uydurulmuş olan, yalan olan sözden tutun, Resulullah Efendimiz'e isnat edilmiş, mevdu hadisten tutun, ta mursel hadise kadar, az zayıf olan hadise kadar belki onlarca derece var yani. Onlarca derece var. Yani çok titiz bir çalışma yapmışlar. Ravilerin durumlarını, rivayetin senet metin açısından değerlendirilmesini yani yüzlerce, binlerce cilt kitaplar yazarak ne yapmışlar? Ortaya koymuşlar. Onun için sahih sünnet Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi elimizde mevcut yani. Öyle ki mesela bazıları şöyle yemin ediyorlardı tarihte ve bunu bazı alimlere soruyorlardı. Yani yeminin bozuldu mu diye. Adam mesela diyor ki Sahih-i Buhari'de bulunan hadisleri eğer Resulullah söylememişse hanımın boş olsun diyor mesela. Sonra da gidiyorlar bunu diyelim ki bir alime soruyorlar. Ne diyor? Hanımın senin hanımındır. Hanımını al evine git yani. Yani ne demek? Sahih-i Buhari'de bulunan hadisleri Resulullah Efendimiz söylemiştir yani. Bu kadar yakini, bu kadar net yani. İşte Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim işte biz Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de geçen hadisleri ne yapıyoruz? Okuyoruz. Ve diğer hadis kitaplarında Resulullah Efendimiz'in sünnetini ne yapmışlar? Muhafaza etmişler, korumuşlar. Dolayısıyla bizim uyduruk rivayetlere ihtiyacımız yok. Şiddetli derecede zayıf olan rivayetlere, münker, metruk rivayetlere ihtiyacımız yok. Hadis diye bunları insanlara anlatamayız. Anlatırsak işte Hazreti Ali radıyallahu anh'ın burada ifade etmiş olduğu duruma girmiş oluruz. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza eylesin. Yine günümüzde iki taife insan var. İslam ümmetine en çok zararı veren taifeler bunlar yani. Bir taife sahih olan hadisleri inkar ediyor. Sabit olan hadisleri inkar ediyor. Sünnet-i Seniyye'yi inkar ediyor. Kur'an'la iktifa ettiğini iddia ediyor. Tabi belli bir zaman sonra bakıyorsunuz ki ellerinde hadis olmayınca, sünnet olmayınca, Kur'an'ın tefsiri olmayınca, Kur'an'ın izahı olmayınca, Kur'an'ın tatbiki olmayınca, Resulullah'ın sünneti olmayınca ne yapıyorlar bu defa? Zaten maksatları bu, amaçları, asıl amaçları bu. Başlıyorlar bu defa Kur'an ayetlerini tevil etmeye, tahrif etmeye, mecrasından, asıl manasından çıkarıp ondan sonra Müslümanları saptırmaya ve yoldan tamamen çıkıp zındık olup gidiyorlar yani. Bir taife var böyle. Sahih sünneti ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Bir taife de var bunların tam zıttı. Onlar da bu defa ne kadar uyduruk rivayet varsa, ne kadar hurafe varsa, ne kadar kuruntu varsa, tarihte söylenmiş ne kadar böyle garip söz varsa ne yapıyorlar? Resulullah Efendimiz'e isnat edip hadis diye anlatıyorlar. Onun da tehlikesi en az onun kadar yani. Ve bunlar birbirlerini ne yapıyorlar? Birbirlerini besliyorlar yani. Yani diyelim hadisi inkar edenler bu hurafecileri gördükleri zaman kendi tabirlerini bu hurafecilerle ikna ediyorlar. Bak işte hadis dediğiniz bu diyorlar yani. Bunlar hadis mi yani? Bunlar hadisse değil mi? Eğer bunlar sünnetse biz böyle bir sünneti kabul etmiyoruz yani. Sünnetin kökünü inkar ediyorlar yani. Bu hurafeciler de bu sünnet inkarcılarını kendi tabirlerine gösteriyorlar. Bak bizim anlattığımız hurafeleri inkar edersen hadis inkarcısı olursun bak. Sünnet inkarcısı olursun bak, onların halini görüyorsun yani. Yani demişler eskiden alimler, bütün bid'atler aynı şeye çalışır. Aynı havuza akar yani. Hepsi birbirini besler, birbirini destekler bid'atler yani. Allah Azze ve Celle bizleri bu iki bozuk taifeden de ne yapsın? Muhafaza buyursun. Hazreti Ali radıyallahu anhu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü aktarıyor. Ne diyor? Zamanın sonunda diyor, ahir zamanda diyor bir kavim çıkacak. Şimdi bunlar tabi Hazreti Ali zamanında çıktılar. Ve Hazreti Ali zamanı ahir zaman değil tabi. Bizim meşhur bildiğimiz malum yani şu anda içinde yaşadığımız ahir zaman değil. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden 20 küsür sene sonra yani. 30 sene sonra yani. Hilafet 30 sene. Yani onun için bazı alimler demişler ki bu ahir zaman ifadesinden sonra, bu ahir zaman ifadesinden maksat demişler nübüvvet hilafetinin ahir zamanında. Yani peygamberlik minhacı üzere hareket eden hilafetin, raşid hilafetin ahir zamanında, son zamanındaki. Bu da ne zaman? Hazreti Ali radıyallahu anh'unun zamanında olduğuna işaret ediyor. O zamanda çıkacak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niçin böyle bir ifadeyle bunu söylüyor? Çünkü bunlar sadece o zamanda çıkıp sonra yok olmuyorlar ki. Çıkmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in ifadesinin altına daha sonralar da çıkıyor. Her çıkan altına giriyor. Ta ne zamana kadar? Deccal gelinceye kadar. Zaten bir hadiste diyor ki yani hariciler diyor nesil be nesil çıkarlar. Her bir nesli yok olduğunda yeni bir nesil çıkar. Her bir nesli yok olduğunda yeni bir nesil çıkar. Ta ne zamana kadar? Deccal'ın zamanına kadar. Deccal'ın zamanına kadar böyle devam ederler yani. Allah Azze ve Celle bizleri muhafaza buyursun bunların şerlerinden. Şimdi bunların özelliklerini Resulullah Efendimiz bu hadiste şöyle beyan ediyor. Yaşları küçük, akılları kıt. Yaşları küçük, akılları kıt olan kimseler olacaklar. Tabi bu iki özellik birbirini tamamlayan özellikler. Çünkü yaşları küçük olunca bunların, yani genç olunca bunlar, zamanın getirmiş olduğu olayları görmemiş, tecrübe edinmemiş, olaylar bunları olgunlaştırmamış, insanlığın sıkıntılarını gözlemlememiş kişiler olacaklar için karar vermeleri çok çabuk olur yani. Başkaları hakkında bir fikir sahibi olmaları veya başkalarını eleştirmeleri, başkalarını taan etmeleri, başkalarını reddetmeleri, kendileri dışında bir dünya tasavvur edememeleri ne olur? Çok kolay olur yani. Çünkü tecrübe sahibi değiller. Deneyim sahibi değiller. Olaylar bunları olgunlaştırmamış. Olgunlukları yok yani. Böyle bir haldeyken çokça Kur'an okuyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ı da anlamayınca akılları da ne oluyor bu defa? Akılları da kıt oluyor. Akılları da zayıf oluyor. Hem deneyimsiz, hem tecrübesiz, hem olgun değiller, hem de akılları zayıf, akılları kıt. Kendilerini beğeniyor, kibir sahibi oluyorlar. Vallahi çok tehlikeli değil mi? Böyle bir insan çok tehlikeli bir insan yani. Yani diyelim ki çok cahil ama kendisini en alim biliyor mesela. Çok tehlikeli yani. Düşünün mesela o dönem için bunlar Hazreti Ali'den daha iyi Kur'an'ı anladıklarını düşünüyorlardı. Hazreti Ali'nin çevresinde bulunan yüzlerce, binlerce sahabeden daha iyi Kur'an'ı anladıklarını düşünüyorlardı yani. Halbuki bunlar Resulullah Efendimiz'i görmemişler. Aralarında bir tane sahabe yok. Bir tane. Yani bu 6.000 kişinin içinde, 10.000 kişinin içinde ilk çıktıklarında 10.000 kişinin bir tane sahabe yok yani. Deneyimsiz, tecrübesiz, ondan sonra yaşları küçük, akılları kıt, gerçekten de böyle yani. Ve sahabeden İslam'ı daha iyi anladıklarını düşünüyorlar. Kur'an'ı daha iyi anladıklarını düşünüyorlar. Sünneti daha iyi anladıklarını düşünüyorlar. Şeriatı daha iyi anladıklarını düşünüyorlar yani. Yani akılları gerçekten kıtmış bunların yani. Şöyle düşünemiyorlar. Yani Ali 23 sene Resulullah Efendimiz'in yanında kaldı. 23 sene. Değil mi? Herhangi bir alimin yanında 5 sene kalsan, 10 sene kalsan belli bir ilmi seviye elde edersin değil mi? Ali 23 yıl Resulullah Efendimiz'in yanında kaldı ve vahyin nüzulünü müşahede etti. Nerede hangi ayet, hangi sebepten dolayı indi, hangisi nasih, hangisi mensuh, hangisi mutlak, hangisi mukayyet, hangisi am, hangisi has. Yani Kur'an'ı en iyi bilen, sünneti en iyi bilen, şeriatı en iyi bilen bir zat hakkında nasıl düşünüyorlar? Biz ondan daha iyi anlıyoruz. O ne bilir yani? Hazreti Ali'nin karşısına dikiliyorlar, ne diyorlar? La hukme illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Sen Allah'ın hükmünü terk ettin, hükmü insanlara verdin. Yani hani beşeri rejimi kabul etmiş gibi değil mi? Kafir oldun diyorlar mesela. Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor onların bu sözü hakkında? Kelimetu hakki. Söyledikleri söz gerçekten doğru söz. Ama uride biha batilun. Onların kastı hak değil. Onların kastı batıl yani. Onlar hak sözü batıl bir amaç için kullanıyorlar. Doğru olan bir sözü bozuk bir amaç için kullanıyorlar. Çünkü onunla sahabeyi tekfir ediyorlar. Onunla Müslümanları tekfir ediyorlar. Doğru bir sözle yani. Evet, hakimiyet Allah'ındır. Hüküm ancak Allah'ındır. Deniliyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir defa Kur'an-ı Kerim'i eline alıyor. Mushaf-ı Şerif'i eline alıyor. Geliyor, insanların önüne geçiyor. Mushaf'ı koyuyor önüne. Sonra şöyle diyor. Ey Mushaf diyor. İşte Allah'ın kulları önünde duruyorlar. Konuş Allah'ın kullarına diyor. İnsanlar şaşırıyorlar tabii yani. Hazreti Ali ne demek istiyor? Yani ne yapmaya çalışıyor yani? Bekliyor bekliyor biraz tabii. Mushaf konuşmuyor. Ha. Diyor ki ey Mushaf diyor. İşte Müslümanlar buradalar diyor. Allah'ın kulları buradalar. Konuş Allah'ın kullarına diyor. Mushaf konuşmuyor tabii. Yani onlara bir ders vermek istiyor yani. Evet, hüküm Allah'ındır ama Allah'ın hükmünü kim beyan eder? Mushaf'ı buraya koyduk. Mushaf mı size beyan edecek Allah'ın hükmünü yani? Neticede Allah Azze ve Celle'nin kendilerine özel kabiliyet bahşettiği, marifet bahşettiği, kalplerine nur yerleştirmiş olduğu, ilim yerleştirmiş olduğu bazı müçtehitler ne yapacaklar? Mushaf'ı okuyacaklar. Mushaf'tan Allah'ın hükmünü anlayacaklar. Diyecekler ki Allah'ın hükmü budur diyecekler. Ve insanlar da onlardan Allah'ın hükmünü öğrenecekler yani. Dolayısıyla yani hakem kabul etmek, Kur'an'a ve sünnete göre hüküm verecek hakem kabul etmek, hükmü Allah'tan alıp insanlara vermek olur mu? Siz nasıl düşünüyorsunuz böyle diye ne yapıyor? Onlara ders vermek istiyor. Ama tabii ders alırlar mı? Mümkün mü? Değil. Diyorlar mescidin her tarafından böyle birbirlerini kışkırtarak bağırıp sesleniyorlar yani. La hukme illa lillah, oradan kalkıyor. La hukme illa lillah, oradan kalkıyor. La hukme illa lillah. Yani gerçekten zor bir şey ya. Hazreti Ali radıyallahu anhu iyi sabrediyormuş yani. Bir defa Hazreti Ali radıyallahu anhu hutbe verirken birisi sesleniyor. Sen müminlerin emiri değilsin. Sen olsan olsan müşriklerin emirisin. Hazreti Ali diyor mesela. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor bekle bekle diyor. Sizin hakkınızda tabii öyle direkt ona söylemiyor. Ama bazı diyor fırkalar hakkında Allah'ın hükmünün diyor ortaya çıkması yakındır diyor. Yani. Bekle diyor. Yani o da bildiği bir şey var tabii. Bekliyor, zamanı bekliyor yani. Zamanlarının gelmesini bekliyor. Bazen diyormuş kendi çevresindekilere Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İşte bu marika, yani dinden çıkan fırka hakkında anlatmış olduğu özellikleri ben bunlarda görüyorum diyormuş yani. Bunların diyelim davranışlarında, tavırlarında, simalarında bunu diyormuş görüyorum. Ama şimdi neticede onu onlara uygulamak için bekleyip neticeleri ne yapması lazım? Görmesi gerekiyor yani. Evet, demek ki bunların özellikleri bunlar. Yani ilimsiz, tecrübesiz, deneyimsiz, olgun olmayan, Kur'an'ı ve sünneti fehmetmedikleri halde, cahil oldukları halde Kur'an'ı ve sünneti en iyi fehmettiklerini düşünecek kadar kıt akıllı kimseler ne oluyorlar? Çıkıyorlar ve işte bu ümmetin başına ne oluyorlar? Musallat oluyorlar. Tarihi boyunca bunlar hep çıkmışlar. Değişik isimler altında yani. Değişik isimler altında çıkmışlar ve İslam ümmetini çok büyük sıkıntılara sokmuşlar. Tabii bir özelliklerini daha söylüyor bunun devamında. Bunlar yaratılmışların konuştuğu en hayırlı sözü. Yani Kur'an-ı Kerim'i konuşurlar. Kur'an-ı Kerim ile konuşurlar. Yakraunel Kur'an, Kur'an okurlar yani. Değil mi? Sürekli ayet söylerler, hadis söylerler. Allah böyle buyurdu, Allah böyle buyurdu, Allah böyle buyurdu, Resulullah böyle buyurdu, Resulullah böyle buyurdu. Ama ayetlere, hadislere, ayet ve hadislerin delalet etmediği anlamları ne yaparlar? Yüklerler. Ayetlerden, hadislerden, ayet ve hadislerden kastedilmeyen manaları çıkartmaya çalışırlar. Aynı Hazreti Ali'nin dediği gibi ne diyorlar? La hukme illa lillah. Evet, Kur'an'ın ifade etmiş olduğu bir şey ama onlar Kur'an'ın kastettiğini kast etmiyorlar yani. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu bunlar hakkında diyorlarmış. Onlar yaratılmışların en şerlileridir. Yani bu hariciler yaratılmışların en şerlileridir. Çünkü bunlar kafirler hakkında, müşrikler hakkında nazil olan ayetleri Müslümanlar hakkında, müminler hakkında tenzil ediyorlar, uyguluyorlar yani. Yani Allah Azze ve Celle'nin kafirleri, müşrikleri kastettiği, onları kınadığı ayetleri ne yapıyorlar? İşte sahabe hakkında, Hazreti Ali ve etrafı çevresi hakkında ve yaşadıkları dönemlere göre Müslümanlar hakkında ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar ve Müslümanlar onları tatbik ediyorlar yani. Haksız yere Müslümanları ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar. Kendilerince ayet okuyorlar, hadis okuyorlar tabii yani. Ve Resulullah Efendimiz onların asıl problemlerini söylüyor. Ne diyor? Onların imanları hançerelerini aşmaz. İmanları yani dillerindedir. Onların bütün ilimleri nerede? Dillerinde. Zihinlerinde yani. Beyinlerinde yani. Kalpte bir şey yok yani. Kalp bomboş yani. Kalpte marifet yok. Kalpte haşyet yok. Kalpte ilahi muhabbet yok. Kalpte ilahi mehafet yok. Kalpte iman yok yani. Kalpte Kur'an ve sünnete ihlasla bir bağlılık yok yani. Kalp bomboş. Peki nerede ilimleri var? Dillerinde var yani. Dillerinde Kur'an okuyorlar, hadis okuyorlar. Zihinlerinde, beyinlerinde. Ondan sonra diyelim ki Kur'an'ı, hadisi kendilerince ne yapmışlar? Depolamışlar. İnsanları ondan sonra diyelim ki yoldan çıkartmak için farklı anlamlar yükleyerek ne yapıyorlar? İnsanlara aktarıyorlar. Yani bu gerçekten mühim bir şey yani. Demek yani kalp çok önemli yani. Onun için İmam Malik Rahimehullah demiş, bu yani çok önemli bir söz ve bunların da işte hastalığı bu. İlim çok ezber yapmak değil. Yani bir adam çok ayet ezberler veya hadis ezberler, şiir ezberler, çeşitli kitaplar ezberler. İlim çok ezber yapmak değil yani. İlim nedir peki? Allah'ın insanın kalbine yerleştirdiği bir nurdur. Ve insan bu nur sayesinde ihtilaf esnasında, ayrılık esnasında doğru yolu tespit eder, istikamet yolunu tespit eder yani. Yolların karıştığı esnada, insanların akıllarının karıştığı esnada, şüphelerin çoğaldığı esnada insan kalbinde olan o nurla ne yapar? Doğru yolu tespit eder ve doğru yolda yürür yani. İşte bu kalbi bir sıfattır yani. Marifet, haşyet, tevazu, rahmet, şefkat, Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkma eğer insanın kalbine yerleşse, ihlas, İnsanın kalbine yerleşse böyle bir nur, basiret, firaset, hikmet insanın kalbine yerleşse, kalpte gerçek bir marifet hasıl olsa yani, Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla bir bağlılık hasıl olsa, insanların yolları karıştırdığı zamanlarda doğru yolu ne yapar? Doğru yolu tespit eder, doğru yolda yürür. İşte ilim budur yani. İşte bunlarda da eksik olan bu yani. Haricilerde de eksik olan bu, çünkü kalpleri ilimden, marifetten, haşyetten, tevazudan boş imandan, boş kalpten. Bir ifade daha okuyalım, sonra haricilerin hükmüne değinelim inşallah. Onlar diyor, okun diyor, av hayvanını, hedefi diyor, aşıp geçtiği gibi, delip geçtiği gibi İslam'dan ne yaparlar? Dinden çıkarlar diyor. İşte bu ifadelere baktığımızda diğer pek çok hadiste de bunlara benzer ifadeler var. Yani zahirine baksak haricilerin kafir olduğu sonucunu çıkarırız yani. Ki İmam Bukhari rahimahullah'ın da tasarrufuna baktığımızda haricileri tekfir ediyor gibi bir izlenim veriyor. Çünkü bu hadisi İmam Bukhari rahimahullah 3 yerde rivayet ediyor sahihinde. Onlardan bir babında başlıyor şöyle: Kitabus titabetil murteddine, murtedlerin tevbe etmesini talep etme kitabı. O bab, bu kitapta rivayet etmiş. Bab başlığı da şöyle: Babu katlil havarici vel mülhidine ba'de ikametil hücceti aleyhim, aleyhlerine hücceti ikame ettikten sonra, şüphelerini giderdikten sonra demiş, haricileri ve mülhitleri, yani Allah'a ve ahirete inanmayan dinsizleri, zındıkları öldürme babı demiş. Haricileri kimlerle beraber zikretmiş? Mülhitlerle beraber zikretmiş. Zındıklarla beraber zikretmiş. Allah ve ahirete inanmayanlarla beraber haricileri zikretmiş. Ve bu iki taifeye hücceti ikame ettikten sonra bunları öldürme, eğer dönmezlerse, tövbe etmezlerse bunları öldürme babı diye ne yapmış? Başlık atmış. İmam Buhari rahimahullah 6930. hadis olarak bu hadisi rivayet etmiş. Dolayısıyla yani İmam Bukhari rahimahullah'ın bu başlıklandırmasından anlaşılıyor ki haricileri ne yapıyordu? Tekfir ediyordu. Daha başka da haricileri tekfir eden alimler var. Ancak alimlerin cumhuruna göre genel olarak hariciler kafir değiller. Bunun da en kuvvetli delillerinden birisi, haricilerin bu ümmetin bir fırkası olduğu, sapık bir fırkası olduğu, bidat ehli bir fırkası olduğu, mufsit, tahripçi bir fırkası olduğunun en büyük delillerinden birisi Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun onlara karşı ortaya koymuş olduğu tavır. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anhu, onlar Hazreti Ali ve çevresini açık bir şekilde tekfir ettikleri halde ne diyor? Sizin bizim üzerimizde 3 hakkınız var, haklarımızı size vereceğiz diyor. Mescitler bütün Müslümanlara aittir, siz mescitten çıkarmayacağız diyor. Beytülmal'de hakkınız var, hakkınızı size vereceğiz diyor. Demek ki onları ümmetin bozuk bir taifesi olarak ne yapıyor? Kabul ediyor. Ve siz fiilen ifsada başlamadığınız sürece, bizimle savaşmadığınız sürece, Müslümanların canlarını, kanlarını helal görüp kan dökmediniz, mal gasp etmediğiniz sürece diyor, size saldırmayacağız, size savaş açmayacağız diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bu tasarrufu ve tabi onun yanındaki sahabenin de tasdikiyle bu tasarrufu gösteriyor ki bunlar kafir değiller. Hazreti Ali onları kafir olarak değerlendirmiyordu. Yine bazı rivayetlerde Hazreti Ali'ye soruyorlar, bu hariciler ateşlik mi diyorlar, cehennem ehli mi diyorlar. Ne diyor? Onlar cehennemden kaçtılar yani. Yani dertleri aslında cehennemden kaçmaktı. Ama akılları kıt olduğu için, değil mi? Akılları kıt olduğu için, yani yağmurdan kaçarken tabii doluya dönemeyerek, cehennemden daha dehşetli bir yeri yok yani. Ama akılları kıt işte. Ateşin bir yerinden kaçıyorlar. Başka bir ateşe ne yapıyorlar? Kafirlerin ateşinden kaçıyorlar. Bu defa fasık Müslümanların gittiği ateşe kendilerini maruz bırakıyorlar. Hazreti Ali'nin yani bu tavrı daha sonra diyelim ki alimlerin çoğunluğunun da buna uygun olarak kanaati, hariciler genel olarak Müslümanlar. Ama bu yani her haricinin tabi Müslüman olduğu anlamına gelmez. İşlerinde münafıklar vardır, zındıklar vardır. Ama genel olarak, taife olarak diyelim ki bir fırka olarak alimler ne yapmışlar? Alimlerin cumhuru haricileri bid'at ehli, bozuk bir fırka olarak, ehlül ehvai vel bid'i dediğimiz fırkaların zımnında bir fırka olarak ne yapmışlar? Kabul etmişler. Bu anlamda İmam Nevevi rahimahullah'ın haricilerle alakalı, genel olarak onların hükümleriyle alakalı tespitini inşallah okuyalım. İmam Nevevi rahimahullah bu hadisin sonundaki onlarla karşılaştığınız her yerde onları öldürün, çünkü onları öldürenler için kıyamet gününde Allah katında büyük bir ecir vardır ifadesini kaydettikten sonra şöyle söylüyor: bu açık bir şekilde haricilerle ve bağilerle savaşmanın vacip olduğunu ifade etmektedir ve alimler de bu konuda icma etmişlerdir. Kadı İyad rahimahullah şöyle demiştir: alimler hariciler ve onların benzeri olan bid'at ehliyle ve bağilerle eğer hak olan, adil olan imama karşı çıkar, cemaatin görüşüne, cemaatin durumuna muhalefet eder, itaat asasını yarar ve Müslümanların cemaatinden ayrılırlarsa, bir grup oluşturup kılıç çekerlerse imama karşı, bu durumda diyor onları uyardıktan sonra, hücceti onların aleyhine ikame ettikten sonra onlarla savaşmak vaciptir. Çünkü Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi'nde şöyle buyurmaktadır. Haddi aşan taife ile Allah'ın emrine hakka dönünceye kadar savaşınız buyuruyor. Dolayısıyla hariciler eğer bir taife oluştururlarsa, bir grup oluştururlarsa, güçlenip kuvvetlenirlerse, etraflarına Müslümanları öldürecek, onların kanlarını, canlarını, mallarını, ırzlarını kendilerine helal kılacak bir durum oluşursa onlarla savaşmak vacip. Ancak onlarla savaşma esnasında diyor, onların yaralıları, tabi savaş esnasında öldürülebilirler ama savaştık, mağlup oldular. Şu anda savaş meydanında yaralılar var. Yaralıları öldürülmez. Savaş meydanından kaçanların peşinden gidilmez. Onlardan esir alınanlar öldürülmez. Malları Müslümanlara mübah olmaz. Yani bunlar bağilerin hükmü, Müslüman oldukları halde itaatten çıkan, beyatlerini bozan, hak halifeye, İslam devletine karşı çıkanların genel hükmü. Demek ki buradan biz anlıyoruz ki bunlar ne olarak değerlendiriliyorlar? Müslüman olarak değerlendiriliyorlar. Sonra şöyle bir ifade kullanıyor Kadıyat Rahimeullah, İmam Nebevi aktarıyor. Bu da önemli yani. Bu tarz diyelim bid'at fırkaları İslam devletinde hangi şartlarla güven içinde yaşayabilirler? Diyor ki bunlar hak halifeye itaatten çıkmadıkları ve hak halifeye savaş açmadıkları sürece, bir bid'at fırkası var ama itaatten elini çekmemiş, savaş açmamış ama fikir olarak bid'atlerini sürdürüyorlar yani. Bunlarla savaşılmaz. Bunlara öğüt verilir. Bunların bid'atlerinden tövbe etmeleri sağlanmaya çalışılır. Batıl olan fikirlerini terk etmeleri sağlanmaya çalışılır. Kim yoluyla? Alimler yoluyla. Hüccet ile, beyan ile, Kur'an ve sünnetteki delillerle onlara ne yapılır? Nasihat edilir. Böylece ıslah edilmeye çalışılırlar. Tabi bütün bunlar da eğer bid'atleri kafir olmalarını gerektirecek derecede değilse, ama eğer bid'atleri onların küfrünü gerektirecek bir bid'atse, o zaman mürtetlerin hükümleri onlara ne yapılır? Uygulanır. Tabi bunu da kim tespit eder? Onların bid'atleri tekfir edilmelerini gerektirecek bir bid'at mı? Yoksa bir bid'at fırkası olarak değerlendirilmelerini gerektirecek bir bid'at mı? Bunu da alimler ne yapacak? Alimler belirleyecek. Eğer tekfir edilmezlerse, bağî derecesinde kalırlarsa, kafir olmayan bağîlerin hükümleri diyor, onlar diyelim ki diğer Müslüman akrabalarına mirasçı olurlar, diğer Müslüman akrabaları da onlara mirasçı olur. Yani diyelim ki iki akraba var, birisi ehlül adl, adil olan Müslümanlardan, öbürü ise diyelim ki haricilerden birbirlerine mirasçı olurlar diyor. Ama savaş esnasında kanları dökülürse onların kanları ne olur? Heder olur. Yani kısas veya diyet, herhangi bir cezası söz konusu olmaz. Yine savaş esnasında telef edilen malları ne olur? Heder olur. Peki onlar Müslümanların, yani adil olan Müslümanların canlarını, mallarını diyelim telef ederlerse, hariciler Müslümanları öldürürlerse, diğer Müslümanları ne olur? Bu konuda ihtilaf edilmiş ama asah olan diyor, onlar da savaş esnasında eğer ehlül adil, adil halifenin taraftarlarından birilerini öldürürlerse veya mallarını telef ederlerse bunu tazmin etmezler savaş esnasında. Ama savaş dışında eğer bir Müslümanı öldürürlerse veya bir Müslümanın malını telef ederlerse, bir Müslümanı öldürmüşlerse kısas olur veya diyet olur durumuna göre. Eğer bir Müslümanın malını telef etmişlerse onu ne yaparlar? Tazmin ederler demiş Kadı Ayyad Rahimahullah, İmam Nevevi Rahimahullah da bunu aktarmış. Bir mesele daha var burada. Savaş esnasında onların mallarını ele geçirdik. Belli bir bölgede onların mallarını toparladık. Savaş esasında Müslümanlar, adil olan Müslümanlar yani. Hak halifenin taraftarları, onların bu mallarını kullanabilirler mi? Diyelim silahları var, atları var, elbiseleri var, başka başka alet edevatları var. Bunları kullanabilirler mi? Neticede Müslümanlara ait. Yani bidat ehli de olsa, bagi ehli de olsa Müslümanlar yani. Müslümanlara ait mallar onların izni olmadan kullanılır mı, kullanılmaz mı? İmam Ebu Hanife rahimehullah'a göre kullanılabilir savaş esasında. Sonra savaş bitince onların malları getirilir. Ondan sonra onlara tekrar geri verilir. Ama alimlerin cumhuruna göre onlardan izinsiz malları da kullanılmaz. Yani gerçekten bu yani hak ehli olmak veya adalet ehli olmak çok zor bir şey yani. Yani onlar her yerde Müslümanların canlarını, mallarını, ırzlarını kendilerine helal görürken Müslümanlar savaş esnasında onlardan aldıkları malları yine savaş esnasında dahi onlar madem ki Müslüman onlardan izin almadan kullanıyorlar. Alimlerin cumhuruna göre. Yani adil olmak böyle bir şey işte. Bu dünyada yani gerçekten Müslümanların, adil olan insanların işleri zor. Allah Azze ve Celle İslam hukuku neye amir ise onu uygulayabilmeyi Müslümanlara ne yapsın? Nasip eylesin, müyesser eylesin. Bu hadisimize noktayı koyalım. Kısa bir hadis var, onu okuyalım. Bu hadisler bitsin, kısa. Evet, 20. hadis. Ömer İbni Sa'iden Neha'i Rahimehullah Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Biliyorsunuz çeşitli suçlara binaen Kur'an ve sünnette belirlenen bazı cezalar var. İşte zinanın diyelim ki cezası belli, adam öldürmenin cezası belli, iftira atmanın cezası belli. Kur'an-ı Kerim'de sabit olmasa da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde içki içenlere de belirli bir ceza ne yapılmış? Takdir edilmiş. Ancak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında içki içen kimseye nasıl ceza uygulanıyordu? Bu konuda diyelim ki böyle çok net diğer suçların cezaları gibi, hadleri gibi çok net ifadeler bulunmuyor. Hazreti Ömer radıyallahu anhu döneminde bu sahabenin hemen hemen ittifakıyla ne yapılmış? Netleşmiş yani. Resulullah Efendimiz döneminde bir adam içki içip getirildiğinde Resulullah Efendimiz derdi ki kalkınız bunu dövünüz. Kimisi ayakkabısıyla vuruyordu, kimisi elinde bulunan bir asayla vuruyordu, kimisi elbisesinin ucuyla ne yapıyordu? Vuruyordu. Belli bir miktar diyelim ki onu dövdükten sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam bu kadar yeterli diyordu ve onu bırakıyorlardı. Bazen de hurma dallarıyla vurdukları da var. Buradan yola çıkarak alimler demişler ki iki hurma dalıyla bir defa içki içen birisi dövülüyor. 40 sopa vuruluyor iki hurma dalıyla. Tabii iki ayrı dal olduğu için buradan içki içenin haddi 80 sopadır diye acaba çıkar mı? Çıkabilir yani. Bazı alimler öyle çıkarmışlar. İçki içenin haddi 80 sopadır dolayısıyla. Ama neticede 40 iki dal da olsa 40 tane vurulmuş. Dolayısıyla içki içenin haddi 40 sopadır. Bu şekilde söyleyen alimler de var. Ama Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde diğer hadler gibi çok açık, net, aynı uygulama şeklinde uygulanmadığından ötürü daha sonra sahabede ne yapılmış? İhtilaf edilmiş. Bazı sahabeler 40 sopa vurulmasını uygun görmüşler ki Hazreti Ebu Bekir döneminde böyle uygulandı. İçki içene 40 sopa vuruluyordu. Ama daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anhu dönemi gelince ve içki içme olayları da çoğalınca Hazreti Ömer ashab-ı kiramı toplayıp bu konuyu onlarla danıştı. Abdurrahman İbni Avf ve Hazreti Ali radıyallahu anhumanın belirtmiş olduğu görüşe istinad ederek içki içme haddini 80 sopa olarak ne yaptı? Belirledi. Hazreti Ali'nin ve Abdurrahman İbni Avf'un görüşüyle ne yaptı? Bu konuda amel etti. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anhu da Velid İbni Ukbe içki içmiş idi. Hazreti Osman döneminde ona içki haddini uyguladığında 40 sopa vurdurdu ona Hazreti Ali. Hazreti Osman'ın emriyle ve sonra şöyle buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde içki içene 40 sopa vuruldu. Ebu Bekir döneminde içki içene 40 sopa vuruldu. Ömer döneminde içki içene 80 sopa vuruldu. Bunların ikisi de sünnettir. Yani sünnete muvafıktır. Dolayısıyla biz de 40 sopayla şu anda ne yapıyoruz? İktifa ediyoruz diyor. Ama Hazreti Ali kendi döneminde içki içene iki vaka var. 80 sopa vurduruyor. Yani içki haddini ne olarak uyguluyor? Hazreti Ömer'in dönemindeki gibi 80 sopa olarak uyguluyor. Şimdi burada gelecek olan rivayet şöyle. 40 sopa belli. 40 sopadan sonra içki içene vurulduğunda, diyelim 80 sopaya çıkarıldığında adam ölürse ne olur? Dolayısıyla yani buradan da şöyle bir konu çıkıyor. Hadler uygulandığında, haddin kendisinde uygulandığı kişi ölse ve imam bir kişiye tazir cezası verdiğinde, tazir cezası uygulanan kişi ölse, onun diyeti ödenir mi, ödenmez mi? Bunun bir cezası var mı, yok mu? Bu konuyla alakalı bir rivayet. Hazreti Ali radıyallahu anhu şöyle diyor. مَا كُنْتُ لِيُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِ مِنْهُ شَيْئًا. Ben herhangi birine bir had cezasını uyguladığımda eğer o kişi ölürse bundan içimde herhangi bir rahatsızlık duymam. Yani neticede Allah Azze ve Celle'nin emrini ona uygulamış olurum. Allah Azze ve Celle'nin emrini ona uyguladığımda da Allah'ın takdiriyle ben haddi aşmamış olduğumdan ötürü o da ölmüş ise bunun herhangi bir cezası, bir sorumluluğu yok. Bundan dolayı da içimde bir rahatsızlık, huzursuzluk meydana gelmez. İlla sahibel hamri. Ancak içki içen hariç. Eğer içki içene bir ceza verdiğimde, tabii 40 sopanın üstünde, yani 80 sopa olarak uyguladığımda, çünkü 40 sopa kesin yani. Uyguladığımda eğer o ölürse diyor, fe innehu levmate, o ölürse vedeytuhu, onun diyetini öderim demiş yani. İçki içene o yani ne kadar ihtiyatlı olduğunu gösteriyor yani. Ne kadar ihtiyatlı olduğunu gösteriyor. Ne diyor? İçki içene had cezası vurduğumda eğer ölürse onun diyetini öderim. Neden? وَذَٰلِكَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَسُنَّهُ. Bunun sebebi şudur ki, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki içenin cezasını kesin bir şekilde, açık bir şekilde, net bir şekilde belirtmedi. Yani Resulullah Efendimiz'in dönemindeki uygulamalardan yola çıkarak Hazreti Ebu Bekir döneminde 40 sopa belirlendi. Hazreti Ömer döneminde de 80 sopa belirlendi. İmam Şafii rahimehullah Hazreti Ebu Bekir döneminde uygulanan 40 sopayı esas alıp içki içenin haddi 40 sopadır dedi. Diğer alimlerin cumhuru Hazreti Ömer radıyallahu anhu döneminde uygulanan 80 sopayı esas alıp içki içenin haddi 80 sopadır dediler. İhtilaflı bir mesele. Yani 40 sopadan sonrası ne? İhtilaflı. Hazreti Ali de ihtiyatlı davranıp ne diyor? Eğer ki içki içene içki haddini uyguladığımda adam ölürse diyor, onun diyetini ne yaparım diyor? Öderim diyor. Rahimna radıyallahu anhu ne kadar ihtiyatlı olduğunu ortaya koyuyor. Peki özetle had cezası uygulandığında kişi ölürse devlet bundan sorumlu olur mu? Onun diyetini ödemesi gerekir mi? Alimlerin cumhuruna göre eğer devlet bu hususta şer'i hukuka riayet etmişse, şer'i hukuka riayet etmişse, had cezalarının belirlendiği şekilde onları uygulamışsa, fazla uygulamamışsa, bu konuda haddi aşmamışsa, bu konuda herhangi bir mesuliyet, herhangi bir sorumluluk yok. Dolayısıyla diyelim ki adam ölürse Allah'ın takdiriyle ölmüş olur. Herhangi bir diyet veya başka bir cezanın ödenmesi gerekmez. Ama eğer ki bu konuda şer'i sınırlar aşılmışsa, yani örneğin mesela zina cezası bekar olan için, bakire olan için 100 sopadır diye belirlendiği halde 105 sopa vurdu, adam öldü. Tabii bu durumda onun diyetini ne yapacak? Ödeyecek yani imam. Bazı alimlere göre kendi malından ödeyecek, bazı alimlere göre beytül malden, devlet hazinesinden ne yapacak? Onun diyetini ödeyecek yani. Eğer şer'en belirlenen sınırlar aşılmışsa veya imam tazir cezasını maslahata göre değil de kendi hevasına göre, arzusuna göre belirleyip tatbik ettiyse yine ne yapacak? Onun cezasını ondan sonra tazmin edecek. Ama eğer şer'i hukuka riayet ederek, maslahatı göz önünde bulundurarak, tabii had cezası belirlenmiş, belirlendiği şekilde tazir cezası da imamın görüşüne ne yapılmış? Havale edilmiş ama genel olarak Müslümanların maslahatını göz önünde bulundurup bunu uygulaması gerekiyor, yoksa hevasına göre değil. Eğer imam buna riayet ediyorsa herhangi bir sorumluluğu yok. Ama riayet etmiyorsa, haddi aşıyorsa o zaman sorumlu var. Alimlerin cumhurunun görüşü bu yönde. Ancak İmam-ı Şafii rahimehullah Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan gelen bu sözü, Hazreti Ali'nin bu tespitini ne yapmış? Esas almış. Demiş ki eğer imam had cezasını uygularken adam ölürse imam ne yapar? Onun diyetini tazmin eder. Tazir cezasını uygularken adam ölürse imam onun diyetini ne yapar? Tazmin eder. Çünkü imam had cezasını adamı öldürmek için vurmuyor. Adamı zecir etmek için vuruyor yani. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Yani örneğin racm ettiği adam öldü. Zaten racm adamı öldürmek içindir. Burada bir sakınca yok. Ama diyelim ki içki haddini uyguladı adam öldü. Yani o zaman ne yapacak? Onun diyetini tazmin edecek demiş İmam Şafii rahimahullah. Bu konuda cumhura muhalefet etmiş İmam Şafii. Allahu alem doğru olan veya racih olan görüş. Cumhurun görüşü bu konuda. Böylece inşallah noktayı koyalım burada. Haftaya Allah nasip ederse İmam Bukhari'nin efradından ne yapacağız? Devam edeceğiz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Haklarınızı helal eyleyin. Subhaneke Allahumma Rabbena ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, El Cem'u Beyne's Sahihayn Şerhi programıyla Mahmud Varhan'ı dinlediniz. Allah.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. Bir kişilik yemek ikramı 90 liradır. İyilik Zamanı İnsani Yardım Derneği. Kalbimizde iyilik var. 0212 647 70 70. iyilikzamani.org.tr.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Nisa 75. Mustazafların duası. Size ne oluyor da Allah yolunda, ey Rabbimiz, bizi halkı zalim olan şu beldeden kurtar ve rahmetinle bize sahip çıkacak bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder diye yalvaran mustazaf erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmaya yanaşmıyorsunuz.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
2: Özel efendim.
3: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. Nefes kesilmeden, hayat son bulmadan önce kitabını oku. O tüm zamanlara ve tüm insanlığa gönderildi. Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalple okunması için. Onu anlayalım, ilkelerine göre yaşayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimiz üzerine olsun inşallah. Rabbim kitabıyla birlikteliğimizi hayra, berekete vesile kılıp daim eylesin. A'raf suresinin huzurunda Rabbimizin ayetleriyle şeref bulmak üzere yeniden 187. ayetten itibaren tekrar okuyoruz. 187. ayet kıyametten bahseden bir ayeti, orada birkaç ifadeyi orada yeniden açmamız gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anis sa'ati. Sana kıyametten soruyorlar. Eyyâne mursâha. Ne zaman kopacak? Yani demir atması ne zaman? Bir gemi benzetmesiyle vurgulanıyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruya Allah diyor ki kul, de ki innemâ ilmuhâ inde rabbi. Bunun bilgisi Rabbimin yanındadır. La yücellîhâ li vaktihâ illâhû. Onun dışında, Allah'ın dışında hiç kimse onun vakti, onun zamanıyla alakalı bilgi sahibi değildir. Sekuret fis semavati vel ardı. Bu soru, kıyamet ne zaman sorusu, kıyametin ne zaman kopacağına dair merakla ilgili soru, yer ve göğe çok ağır geldi. Yer ve gökyüzü bile bu sorunun altında kalır, ezilir idi. La te'tikum illa bagteten. Çok mu merak ediyorsunuz? Aha söyleyeyim diyor Allah. Ansızın gelecek. Ansızın gelecek. يَسْأَلُونَكَ كَاَنَّكَ حَف۪يُّنْ عَنْهَا. Adeta sen sanki bu bilgiye sahipsin de bu bilgiyi başkalarından kıskanıyorsun, saklıyorsun gibi senin illa da kıyametin zamanını söylemeni istiyorlar. Sana soruyorlar. Adeta biliyor ama açıklamıyorsun gibi. قُلْ de ki اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ. Onun bilgisi Allah'ın yanındadır. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Fakat insanların çoğu bunun farkında değiller, bunu bilmezler. Neyi bilmezler? Kıyametin zamanını mı zaten Allah bilmiyorsunuz dedi. Mesele o değil. Kıyamete yönelik hazırlığın ne olması gerektiğini, kıyametin zamanına merak uyandırıldığı kadar, kıyametin zamanını insanlar merak ettiği kadar, kıyametle alakalı tedariğin, hazırlığın yapılması konusunda insanların çoğu meselenin farkında değiller, bilmiyorlar. Öteden beri kıyametle alakalı konu, yani zamanıyla alakalı bu soru, İnsanların zihnini oyalamış, meşgul etmiş. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde de sürekli periyotlar halinde, yani Mekke döneminin başlangıç, orta ve son dönemlerinde, daha sonra Medine dönemine varıncaya kadar bu ve benzeri sorularla Müslümanlar veya Peygamber aleyhissalatü vesselam meşgul edilmiştir. Kıyamet ne zaman diye. Her seferinde de Allah Teala kıyametin bilgisinin Allah'ın elinde olduğunu, Allah'ın dışında hiç kimsenin bu bilgiye sahip olmadığını Peygamber'e ikrar ettirir, izah ettirir. Muhataplar anlarsa tabii anlamamaya devam ederler. Bu ayetin bir sonrası 188. ayette gayb konusu gündeme gelecek, bununla bağlantılı. Daha sonra bir konu daha gündeme gelecek 189.90'da, o da yine gaybla alakalı. Dolayısıyla öteleri bilmeyle ilgili Peygamber'in köşeye sıkıştırıldığı bir durum söz konusu. Peygamber'in gaybı bilmesi gerekiyor bu mantığa göre. Yani peygamberse en azından kıyametle alakalı bir ipucu vermesi lazım. Buna dair bir bilgisinin olması lazım gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam her seferinde bu soruya muhatap olur. Ve her seferinde de bunun bilgisi Allah'ın katındadır. Benim bu konuyla alakalı bilgim yok. Aslında bu soruyu soranlar, Peygamber aleyhisselamın bileceğini düşünerek ona bu soruyu soranlar, bu konuda cevap vermeye zorlayanlar Allah ile peygamberi karıştırıyorlar. Peygamberi Allah yerine koyuyorlar. Yani peygamberse her şeyi bilmesi lazım. Her şeye güç etmesi lazım. Her şeye sahip olması lazım. Ne dediyse olması lazım. Yani peygamberse bilmiyorum olmaz ki. Peygamberse yapamam olmaz ki. Peygamberse beceremem olmaz. Bu anlayış müşrikçe bir anlayıştır. Daha sonraki dönemde bunun tezahürlerini değişik insanlar üzerinde görüyorsunuz. Bir adam veli mi olacak? Şuna güç etmesi lazım. Bir insan Allah'ın dostu mu olacak? İnsanların zihnindekini okuması lazım. Gaybı bilmesi lazım. Herkesin bilemediğini bilmesi, herkesin yapamadığını yapabilmesi lazım mantığı geliştiriliyor. Peygamber de sınırlı kalmıyor ki, sonraki dönemlerde herkes kendince bunun sınırını genişletmeye çalışıyor. Kur'an-ı Kerim'de kıyametle alakalı bütün atıflar, kıyametle alakalı bütün ifadeler elbette bildiğimiz anlamdaki evrensel kıyametle ilgilidir. Yani insanlar genel anlamda bütün kainatın, kainatı kainat yapan bütün özelliklerini kaybetmesinden sonra tabi tutulacağı süreçle ilgilidir. Kıyamet bildiğimiz. Fakat bunu anlarken, bunu bu şekilde anlar ve anlatmaya çalışırken beraberinde her bir insanın kendi kıyametini de işin içerisine görmek lazım. Ayetin manası budur demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Kıyametten söz edilen bütün ayetlerde elbette kıyamet anlatılır. Ama kıyametten söz eden ayetleri her duyan Müslüman, Kur'an'ın muhatabı da kendi kıyametini dikkate alarak meseleyi izah etmek, meseleyi anlamak, ona göre temellendirmek durumundadır. Neden bunu söyledim? Şunun için söylüyorum. Mesela kıyametten söz eden ayetler okudunuz, okuyoruz. Şu an, şurada konuştuğumuz sırada, konuştuğumuz bu saate kadar vefat etmiş olan insanlar için kıyamet ne anlam ifade eder? Hiçbir şey ifade etmiyor ki. Şu anda vefat eden, morgda bekleyen, yarın defnedilmeyi bekleyen de dahil olmak üzere, henüz mezar görmemiş olan insanlar da dahil olmak üzere ne anlam ifade eder kıyamet? Yani yıldızlar dökülmüş, güneş ışığı sönmüş, gökyüzü parçalanmış, yeryüzü, dağlar tamamen yürütülmüş, darmaduman olmuş. Zaten vefat eden insan için bunların hepsi bitmiş durumda değil mi? Onun için kıyametle alakalı ayetleri okuduğumuz zaman Allah'ın uyarıdı, bizi uyardığı kıyameti anlıyoruz. Ama öncelikli olarak da herkes kendi kıyametini, kendi ölümünü anlasın. Mesela bu anlamda da bu soruyu ve cevabını değerlendirelim. Ne zaman öleceğim bilemezsin, kimse bilmez. Hiç kimse beceremez. Bu bilgi kimse sahip değil. Neden? Çünkü önemli olan bunun zamanını bilmek değil. Ama elinizde olanı sorun. Elinizde olanı sorun mesela. Ne zaman öleceğim bunu merak edeceğinize, kıyamet ne zaman kopacak bunu merak edeceğinize, ölmek üzere olan birisi ne yapması lazım? Ya da ölüme doğru giden birisi ne yapması lazım? Ki herkes doğduktan sonra ölüme doğru gidiyor ya zaten. Yani ölmek için hasta olmak gerekmiyor, ölmek için kaza yapmak da gerekmiyor, ölmek için şu veya bu yapmak da gerekmiyor. Dolayısıyla zaten herkes ölüme yaklaşıyor. Dolayısıyla doğan her

mutunne illa ve entum müslimun. Müslüman olarak ölün, başka türlü ölmeyin. Elimizde mi ya Rabbi? Aynen öyle, elinizdedir. Kim ne derse desin, Müslüman olarak ölmek elinizdedir. Ama ölme zamanı mümkün değil. Peygamber de dahil hiç kimse bilmiyordu. Vefatına yakın herhalde gidiyorum diye etrafına mesajlar vermeye başladı, o kadar. Yani tahmin, sadece emareleri belli olduğu için. Onu sen de ben de biliriz zaten. Aşağı yukarı öyle görünür yani. Bazen devam eder hayat, bazen geri döner. Ama sonuçta lazım olan ya da asıl olan, önemli olan, bizim için hayati önem taşıyan şey ölümün zamanını değil, ölmeden önceki yapmamız gerekenleri öğrenmektir. Bunu sorana eyvallah tabii ki, diğerlerini zaten herkes soruyor. Ve bunun cevabı da yok, cevabı olmayan soru peşinde insanlar koştururlar. Ansızın gelecektir Allah Teala. Aslında ansızın gelmez. Şu anlamda ansızın gelir ya da ansızın gelmez. İkisi de doğrudur. Ansızın gelmez çünkü her bir insan mutlaka, en azından mükellefse, şuuru, aklı başındaysa, yerindeyse, mutlaka kendisi birilerinin vefatına şahit olmuştur. Birilerinin vefatına şahit olmak demek zaten sıra sana geliyor demek değil mi? Ya da insanlar bugün dünkü gibi güçlü değil, bugün dünden daha zayıf, bugün dünden daha aciz olmuyor mu? Zaten bakın her zaman güç kaybediyorsunuz. Bu zaten öleceğiniz anlamına gelmiyor mu? Yani işaretler Allah verdi, daha ne yapsın? İnsanlar bu anlamda ölüme doğru her zaman gider, aslında geliyorum diyor. Ama bir açıdan da insanın aymazlığı, insanın vurdum duymazlığı nedeniyle ölüm ansızın gelir. Hesabını çok yaparken gelir. Hiç ölmeyecekmiş gibi planlar yaparken gelir. Hiçbir şey yokmuş zamanda gelir ölüm. Bunu anlatan, bunu üç misalle ya da üç örnekle, üç konuyla anlatan hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam der ki, kıyamet şu üçünden birisi meydana geldiği zaman kopacaktır. İster bireysel kıyamet, ister evrensel kıyamet düşünün. İnsanlardan birisi ev yapar, evini tamamlar, havuzunu yapar, havuzun içerisine su doldurur ki yüzmek için, yüzmeden, havuzuna girmeden kıyamet gelir. Ev yapmak, evin havuzunu yapmak neyin anlamı? Ölmeyecek ya zaten, ölüm de hesapta yok ya, tam bu hesap yokken zaten ölüm gelir. Havuz yapar, su doldur ama yüzmeden gelir ölüm ya da kıyamet. Bir başka örneğini ver aleyhissalatü vesselam aynı hadisin devamında. Ya da bir insan pazara çıkar, elbise alır, kumaş alır, kumaşı satın alır, parasını öder, dürer biraz, paket yapar, tam paket yaparken daha o kumaşı giymeden ölür. Elbise niye alınır ki? Yarın öleceğini bilsem bugün gider manifaturacıdan, tuhafeciden, konfeksiyonel elbise mi alınır? Ölüm hesabı yok ki, gidiyor elbise alıyor ve ölüm gelir. Bir başka örnek üzerinden de bunu anlatır ve der ki, sofrayı kurar, insan yemek yemek üzere oturur, lokmayı alır, tam ağzına götürürken ağzına koyamadan kıyamet gelir. Neden? Hayat devam ediyor zaten. Onun için bir yönüyle kıyamet zaten geliyorum, emareleriyle geliyorum diyor. Ama bir yönüyle aymazlığımızdan dolayı ansızın geliyor. O yüzden bazen kimisi ölür, birisi ölür, zamansız öldü diye cahilce laf söyleriz. Cahilce. Kimisi ölür, dün beraberdik, daha bir saat önce beraberdik, ne olması gerekiyordu yani? Ölümün zamanını sen mi belirleyecektin? Bir saat önce beraberdik, bir saat sonra yok, Allah Allah, oluyor mu böyle? Niye olmasın? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demen gerekmiyor mu? Allah Allah diyeceğine, Allah niye böyle olduk falan diyeceğine. Dolayısıyla ölüm zaten her zaman için burnumuzun ucundadır. Bir büyüğün ifadesiyle zaten insan dünyaya geldikten sonra geri sayım başlıyor. Doğduğu günden itibaren geri sayım başlar. Bir ayağı çukurda demek için insanların piri fani olması gerekmiyor yani. Aslında doğduktan sonra zaten ölecektir. Doğmasa kimsenin öleceğine dair bir şey söyleyemiyorsunuz. Ama doğuyorsa, doğduysa kesin artık ölecektir. Ölüme doğru adım adım gidiyor anlamına gelir. Kıyametle alakalı ayetleri biraz böyle anlasak daha iyi olur. Bir başka konu burada. Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke diye başlayan, zaman zaman burada atıfta bulunduk, tekrar ayetler gelince biz de tekrar ederiz. Kur'an'ın üslubudur. Yani en azından birinde anlaşılmadıysa birinde anlaşılabilir. Birinde anlatamadıysak diğerinde anlatılsın diye söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de bu şekildeki ifadeler, yes'elûneke, sana soruyorlar diye başlayan ayetler bellidir. Bu 12 tane konu üzerinden bu mesele anlatılır. 12 konuda yes'elûneke, sana soruyorlar neyi? Mesela kıyameti. Sana soruyorlar neyi? Ne infak edeceklerini. Sana içki ve kumarı soruyorlar. Sana haram aylar nedir diye soruyorlar. Sana
kadınların hayızlı hallerini soruyorlar. Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. Sana dağların durumunu

0: soruyorlar. Sana hilalleri soruyorlar. Sana yetimleri soruyorlar. Sana ruh nedir diye soruyorlar. Bu sorular üzerinden Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke kalıbı. Hatta bununla alakalı kitapları bile yazılmış. Yes'elûnek diye kitap başlığı. Kitabın adı yes'elûnek. Yani sana soruyorlar ve Kur'an'da şöyle cevap veriyor. Tabi bu soruların her birisine verilen cevap biçimi de farklı. Kur'an-ı Kerim'de bu şekildeki ayetlerde söz konusu edilen meseleler ve bu meselelere peygamber üzerinden verilen cevaplar, cevapların şekli türü ciddi bir tablo oluşturuyor. Bazen olur ki sorar soruyu, kıyamet ne zaman der, cevap seni ne ilgilendirir, meseleyi biter, bitirir. Bilme imkanı yok ki. Ben bilsem söyleyeceğim de ben de bilmiyorum. Soran da bilmez, sorulan da bilmez. Bunu keselim der. Cevabı olmayan soru. Bazen soruyu sorar, hayızlı kadınlarla alakalı durumu sorar. Ona tam bekledikleri cevaplar verilir. İşte hayızla alakalı kadınların durumu şundan şundan ibarettir diye cevaplar verilir. Bazen ruh sorar, ruh nedir diye sorar. Bu konuyla alakalı bilgi çok az verilmiştir. Söylesem de zaten anlamazsınız. Cibril anlamındadır ruh. Oradaki ruh Cibril anlamında, vahiy meleği anlamında. İsra suresinin özellikle 85. ayetinde geçen ifade. Zaten bilme imkanı yok ki Cebrail'i sana nasıl anlatayım ki? Bilgi yoktur. Zülkarneyn'i sorar. Bildikleri çok kısıtlı bir bilgidir. Allah Teala detaylandırır. Detay üstüne detay verir. Bildiklerinden daha fazlası, beklediklerinden daha fazlasını verir. Bazen de soruyu sorar. Hilalleri sorarlar, hilalleri. Peygamberin astronomi bilgisini denemek için, test etmek için sorarlar. Allah da onların bilgi edinmeye çalıştıkları konuyla alakalı değil, başka bir taraftan cevap verir. Hilaller insanlar için takvimdir. Hac için ve insanlar için zaman belirleme aracıdır. Sorulan soru bunun için sorulmadı. Sadece neden önce küçük, sonra neden dolunay, sonra neden tekrar küçülüyor, bunu soruyorlar. Allah da öyle diyor. O yüzden arkasından da der ki, evlere kapıları dururken arkalarından girmek iyilik değildir. Yani soru öyle sorulmaz, böyle sorulur demektir. Bazen de böyle sorulur. Bazen de soru sorulur. Onların ihtiyacından daha farklısını Allah ihtiyaç olarak bildiği için kendilerine, onlara o ihtiyacın dışında, beklediklerinin dışında ihtiyacına göre cevap verir. Ya da mesela Yusuf Aleyhisselam'a da hapis arkadaşları soru sorar. Ben bir rüya gördüm, şarap üzüm sıkıyordum, öbürü ben rüya gördüm, ekmek taşıyordum. Bu sorunun cevabı iki kelimedir. Sen öleceksin, sen de kurtulacaksın. Ama Allah öyle anlatmıyor Yusuf'a. Yusuf bunları karşısına alıyor ve arkasından onlara farklı Rabler miydir yoksa bir insanın tek kişiye kul kölelik yapması mı daha iyidir? Onlar üzerine bir sayfa boyunca tevhidi ve şirki anlatır. Sonra der ki sen kurtulacaksın, sen de öldürüleceksin. Her zaman her soruya soru soranın beklediği şekilde cevap verilmiyor. Bir başka açıdan da meseleye bakmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de insanların, bu ayetlerin bize verdiği bir fikirdir bu. İnsanların soru sormasına bakarak, soru sormasını bekleyerek insanlara din öğretilmez. Zaman zaman buradaki Kur'an derslerimize bunun altını çiziyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bir bütün halinde okumadıkça okuduğunuz Kur'an değildir. Okuduğunuz Kur'an değildir. Kur'an olması için bir bütün halinde, bir sureyi bir bütün halinde ya da Kur'an'ı baştan sona bir bütün halinde, bir haftada mı, bir ayda mı, kısa periyotta mı, uzun periyotta mı siz bilirsiniz ama bir bütün halinde okunmadıkça bunun adı Kur'an değildir. Birilerini soracağız soru üzerine ne kadar olabilir ki? Birilerini soracağız soru üzerine ne kadar din anlatılabilir? Birileri size bir soru sordu, dini bir konuda ihtiyaç hissetti, sizden de bir bilgi ve siz bilgi sunacaksın. Ne kadar olabilir ki bu? Kur'an-ı Kerim kaç ayettir? 6000 küsur ayettir, öyle mi? Yes'elûneke diye başlayan ayetler ya da birilerinin soru sorması üzerine onlara cevap mahiyete indirilen ayetleri toplayın, 100 ayeti geçmez. Birilerinin soru sormasını bekleyip de din anlatmanın oranı herhalde bu kadar olsa gerek. Neden bunu söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Müslümanlar kitapla ilişkilerinde bu anlamda ciddi sorun yaşıyor. Tekrar ediyorum bunu. Ciddi sorun yaşıyor çünkü Kur'an-ı Kerim'de henüz sıranın gelmediği birçok konu var. Öğrenmemize sıra gelmez. Çünkü hiç kimse sormaz o soruyu. Hiç kimse o konuyu tartışmaz. Ne medyada tartışılır, ne televizyonda tartışılır. Ne de gazete köşelerinde. Ne siyasi bir konu, ne iktisadi bir konudur. Kur'an'ın yer verdiği, üçte birlik konulardan bahsettiği yer ahirettir. Mesela Fatır suresiyle alakalı bir tane ayet sorulmaz. Şimdiye kadar bana sorulmadı. Size soruldum bilmem. Sorulmaz. Zamanda olmaz yani. Ya da mesela 29. cüzde, 30. cüzdeki herhangi bir konuyla alakalı da soru sorulmaz. Sorulmaz. Ama mesela deseniz ki kadınların mirastaki hakları Nisa suresinin bir ayeti. Her gün sorulur. Nisa suresinin bir başka ayeti. Kadınlarla, yani evli olan kadınların kocaları tarafından şiddete maruz kalması İslam'daki yeri ne diye sorarsan bir ayettir. Her gün sorulur. Her gün tartışılır. 8-10 tane madde. Hadi ben 8-10 dedim. Siz 30 deyin. 30 tane meseleden öteye geçemez. Size sorulabilecek konular, muhtemel sorulabilecek konular 30'u geçmez. Siz de bu 30'a göre kendinize cevap hazırlarsınız. Din alimi olursunuz tabii ki. Ama mesele o değil ki. Yani mesela Ra'd suresi de bir sureyle alakalı hiçbir ayet konuşulur mu? Konuşulmaz. Sıra gelmiyor çünkü. İhtiyaç değil ki. Bu sureler örnek olsun diye söylüyorum. Ya da mesela Saffat suresi, Yasin'den bir sonraki sure. Yasin lazım olduğu kadar Saffat lazım oldu mu hiç? Hiç olmadı. Ya da Yasin'den bir önceki Fatır suresi hiç lazım oldu mu? Hiç lazım olmaz ki. Niye lazım olsun? Yasin ama lazım. Ölenler mutlaka Yasin'le uğurlanması lazım çünkü. Onun için Kur'an-ı Kerim'in baştan sonra yaklaşık 600 sayfalık Kur'an içerisinde, 6000 küsürlük ayet içerisinde size sorulmasını bekleyebileceğiniz konuların sayısı 30 taneyi geçmez, 20-30 taneyi geçmiyor. Din başkalarının size sormasıyla anlatılmaz, onun için söylüyorum. Kur'an kendisi gündemini oluşturmak durumundadır. Daha doğrusu Müslüman, Kur'an'ı okuyan her bir Müslüman okuduğu Kur'an'la, Kur'an okumak suretiyle kendi gündemini, zihnini inşa eder ve belirler. Başkalarına kalırsa bu soruları sormak kimsenin aklına gelmez. Onun için bu şekildeki ayetlerin Kur'an'daki toplam oranı, diğer ayetlere oranı, din konusunda soru sorulup cevap verme şeklindeki oran şeklinde değerlendirebilirsiniz. Ne kadarsa o kadar. Matematiksel anlamda söylemiyorum. Siz buna artı eksi bir şey ilave eder çıkarabilirsiniz ama birilerinin soru sorması üzerine olmaz. Onun için Kur'an'ı bir bütün halinde okumak gerekiyor. Birilerinin size standart bir takım soruları sormasını bekleyemezsiniz bir şeyler anlatmak için. Kimileri hoş, birilerinin sormasına gerek kalmadan karıştırmak için anlatıyorlar ya. Kimse sormadı. Ya bu meselenin neyin nesidir? Ameli anlamda da kimsenin sıkıntısı olmadı şimdiye kadar. Ama akıllının birisi sadece bir kuyuya bir taş atmak adına ortaya koydu bunu. Ve sonra yıllarca, aylarca, yıllarca tartışılır hale geldi. Sonuç, fiyasko, hiçbir şey yok tabii ki. Zaten yerle gök arasında söylenmemiş söz kalmamış. Kesinlikle. Kur'an'ın indiği dönemden bugüne kadar din konusunda yerle gök arasında söylenmemiş söz yoktur. Var zannedilenler, biz ulaşamadığımız için öyle zannediliyor. Yoksa yok. Her şey konuşulmuş. Birileri kitapların sayfaları arasında küllenmiş, tozlanmış, kimse itibar etmemiş bir görüşü piyasaya yeni, orijinal, son derece, bir tek ben söyleyeyim, başka kimseden duyamazsınız kabilinden takdimle ortaya koymak suretiyle anlatmaya çalışır. Yalan, baksanız Hicri 3. asırda söylenmiş bir sözdür. Değişen bir şey yok. Sadece ve sadece insanların ihtiyaçlarına binaen mi söyleniyor? Yoksa herkesin kendi rüştünü ispat etmek için mi söyleniyor? Bunu konuşmak ve düşünmek zorundayız. Kur'an bu değil onun için. Kur'an kendi kendini okuyana gündemini oluşturur. Bakara'dan başlarsın, Nas'tan çıkarsınız. Tam anlaşılmadı mı? Bir daha okuyacaksınız. Olmadı mı? Bir daha okuyacaksınız. Sürekli okunan başka kitap yok ki zaten. Hiçbir kitap sürekli okunmaz Kur'an'ın dışında. Kur'an'ın adıdır tekrar tekrar okunan kitap diye. Mesani, ikilenen, sürekli okunan kitap Kur'an'ın adıdır. Onun için anlaşılmadı mı bir daha okuyacaksın. Anlaşılmadı bir daha okuyacaksın. Baştan okudun anlamadın mı ortadan sureler halinde oku. Olmadı mı sondan oku. Olmadı mı nüzul sırasına göre oku. Oku ama bir şekilde bir bütün halinde. Ama mutlaka sıra mürselata gelsin. Mesela sıra mutlaka maarice gelsin. Sıra mesela mutlaka Hakkaya, Tura, Zariyata gelsin mesela. Casiye, Ahkaf'a mutlaka sıra gelsin. Öbür türlü okuduğumuz zaman sıra gelmiyor ki. Kimilerinin şey ayetleri vardır. Ne diyoruz ona? Favori ayetleri. Favori ayetleri vardır. Herkesin zihninde, cebinde, cüzdanında, çantasında biriktirdiği ayetler vardır. Birisi cihattan başka ayet tanımaz. Öbürü zikirden başka ayet tanımaz. Biri tağutla alakalı ayetleri çok iyi öğrenmiş. Öbürü ahkam ve hükümle alakalı ayetleri öğrenmiş. Biri diğerleri nasıl dışlarız bunu öğreniyor. Biri diğerleri nasıl kucaklarız kafirleri bile dost olarak kabul ederiz. O da öyle öğreniyor. Herkesin kitabı farklı. Onun için Kur'an'ın hepsini bir bütün halinde okumak durumundayız. Değilse adı Kur'an olmaz. Adı Kur'an'dan sadece ve sadece bilgi devşirmiş olur. Bu ayet bana birazcık bunları hatırlattı. Ayet 188. Kul de ki la emliku li nefsi naf'an ve la darra. Ben kendime bir fayda ve bir zarar verecek güçte değilim de. İlk muhatap peygamber kuşkusuz. İlla maşallah. Allah'ın dilemesi dışında, Allah'ın dilemesi hariç, ama benim kendi kendime zarar verme, zararı def etme ya da kendi kendime fayda verme, kendi kendime fayda sağlama imkanım yoktur, gücüm yok. Nasıl peygambersin ya? Evet öyle. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ Eğer gaybı bilseydim, لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ Kendi adıma çok iyilik çoğaltırdım, hayır çoğaltırdım, eğer gaybı bilseydim. وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءُ Ve bana kötülük de dokunmazdı eğer gaybı bilseydim. Gaybı bilmiyorum. Gaybı bilseydim, bildiğim gayb üzerinden köşeyi dönerdim. Bildiğim gaybtan dolayı da bana kötülük gelmezdi. Yarın önünde bekleyen bir kötülüğü bugünden bilsem niye kötülük bana dokunsun ki? Bunu söyle diyor peygambere. Peki sen nesin? Muhatap da öyle söylüyor. Onu bilmiyorum, bunu bilmiyorum, buna güç yetmiyor. Benden farkın ne? Senden çok farkım yok. Sadece bana vahyedilir. Bana vahyedilmesinin dışında senden bir farkım yok. İn ene illa nezirun ve beşirun li kavmin yu'minun. Ben iman edecek bir toplum için uyarıcıyım ve müjdeleyiciyim. Benim görevim budur. Şunu yaparsanız cennete hak edersiniz, yapmazsanız cehennemi boylarsınız. Görevim benim bu. Onun dışında süpermenlik yapmak değil, gaybı okumak değil, insanların zihnini okumak hiç değil. Böyle bir görevim yok. Çünkü peygamberin muhatapları, peygamber dendiği zaman, rasul dendiği zaman, elçi dendiği zaman onların zihninde tasavvur nasıl canlanıyor? Her şeyi bilmesi lazım. Gaybı bilmesi lazım. Gaybı bilmez peygamber. Hiç mi bilmez? Hiç bilmez değil. Haksızlık da yapmayalım. Yani peygamberin kendisi gaybı bilmez ama Allah'ın bildirmesi sayesinde, Allah'ın bildirdiği kadarıyla bazen peygambere açılır mı perde? Allah'ın kendisine hadi konuş demesiyle konuşur. Onun dışında o olmaz. Cin suresi, cinlerden bahseden sure, başlı başına gayb alemiyle alakalı bir sure. O surenin sonuna doğru Allah Teala der ki, alimul gayb, kendisinden bahsediyor. Alimul gayb, gaybı bilendir. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Gaybını hiç kimseye vermez, hiç kimseye bildirmez. Hiç mi kimse? Ayet 27, illa men irtada min rasulin. Rasullerinden, elçilerinden, kendisinin seçtiği ve razı oldukları dışında gaybını, gayb bilgisini hiç kimseye bildirmez. Resullerinden de hepsine değil. Resullerinden kendi istediği ve seçtiği, razı olduklarını Allah gaybını bildirir istediği kadar. Hangi peygamber? Allah'ın tercihine bağlı. O peygamber ne kadar gayb bilecek? O da Allah'ın tercihine bağlı. Bu anlamda Allah peygamberlerden kimine ucundan kıyısından bu bilgi verir. O da peygamber biliyorum havasında olmaz. Buna rağmen o bilgiyi verdiği zaman da peygambere önünden arkasından onu koruyacak bekçiler gönderir der ayeti kerime devamında. Onun için gayb bilgisi Allah'a aittir. Gaybe iman ise bize aittir. Bu tasnifi iyi yerleştirmezsek hatlar karışıyor birbirine. Gayb ve bilgi Kur'an-ı Kerim'de sürekli Allah için kullanılır. Gayb ve iman da insanlar için kullanılır. Türkçesi şu: gaybı bilmek Allah'ın şanıdır, insanların şanından değildir. İnsanların da görevi gaybe iman etmektir. Gaybe iman etmektir. İman etmemiz gereken gayb ise, ona iman ettiğimiz zaman bizi mümin yapan şeylerdir. Yoksa her aklı dışı, her olağanüstü, her aklın idrak etmediği şey bu kapsamda Kur'an'ın sözünü ettiği gaybla alakalı değil. Gökyüzünde kaç tane yıldız var? Nasrettin Hoca sorarsa o da biliyor tabii ki. Yani ne kadar yıldız var? Okyanuslarda ne kadar canlı var? Ormanlarda ne kadar hayvan, böcek türleri var? Sayısı bilinmiyor. Gayb bu mu? Ya bunları bilmek adamı mümin yapar mı? Bilmemek adamı imandan çıkarır mı? Değil. Bu değil. Kur'an'ın bahsettiği gayb bu değildir. Yarınla alakalı insanların Allah gibi Allah'la yarışmamasına yönelik şeylerdir. Bulunduğunuz andan sonrasıyla alakalı yapacağınız her tespit Allah'la yarışmak demektir. Yarınla alakalı, bulunduğunuz andan sonrasıyla alakalı. Ben de biliyorum dediniz mi falan de biliyor dedi mi Allah'la yarışıyorsunuz, yarıştırıyorsunuz demektir. Bu bilgiyi de Allah sadece kendisine ait kılmış, kimse bilmez diyor. Bazen gayb geçmişle alakalı da olabilir, enteresandır. Mesela Yusuf suresinde Yusuf'un olayını anlattıktan sonra, uzun uzun anlattıktan sonra bunlar gayb haberleridir der. Tilke minen ba'il gayb nuhihi ileyk. Sana vahyettiğimiz gayb haberleridir. Geçmişte yaşanmış olaylar da gaybtır. Niye? İman etmeniz gereken çoğu kişinin kimsenin bilmediği şeylerdir mesela. O yüzden gayb bizim için iman konusudur, Allah için bilgi konusudur. Ters çevirirseniz bunun adı küfür olur. Yani iman bizim bilgi konumuzdur dediniz mi bu ters olur. O yüzden Hazreti Ayşe ta ilk zamanlarda buna yönelik iddiaların önünü kesmek adına diyordu ki kim derse ki Muhammed Aleyhisselam gaybı biliyor, yalan söylüyor, iftira atıyor. Peygamber gaybı bilmez. Peygamber yarına dair bilgiye sahip olmaz. Allah'ın öğrettikleri sayılı ve sınırlı birkaç örneğin dışında bilmez. Bilseydi 6 kilometre uzunluğunda, 6 kilometre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde, 6 metre derinliğinde bir hendeyi kazmak için günlerce, aylarca terlemezlerdi. Meğer 29 gün sonra Allah'ın yardımı gelecekmiş. Ne gerek vardı ki? Yani hendek kazmak için ne gerek var o kadar uğraşmaya ki? Zaten yardım gelecekmiş. Niye o kadar şey yaptı ki? Bilmezdi ki. Ya da başka şeyler de aynı şekilde. Bilemiyordu zaten. Onun için gaybla alakalı konular bilgi konusu değil, peygamber içinde. Bütün muhataplar, peygamberlerin, bütün peygamberlerin kavimleri hep peygamberlerin gayb bilmemesini eleştiri konusu yapmıştır. İlginçtir. Niye gaybı bilmiyor? Ne biçim peygambersin? Peygamber olacaksın bir de gaybı bilmiyorsun. Olur mu böyle bir şey? Bu hep peygamberlerin makamını, kariyerini ya da itibarını zedeleyen iddialardır. Nuh Aleyhisselam'dan bakın ta Muhammed Aleyhisselam'a kadar neredeyse bütün peygamberlerde aynı iddialarla karşılaştığını göreceksiniz. Aynı özellikleri Kur'an-ı Kerim değişik açılardan da bize anlatır. Mesela Yusuf suresinde Yakup Aleyhisselam'ın gayb ile alakalı irtibatından bahseder. Ne gibi? Kardeşler Yusuf'u götürür, kuyuya atarlar. Kuyuya attıkları yer neresi? Biraz daha ötesi. Aynı memleketin, coğrafyanın, haritanın içerisinde sonuçta. Belki biraz çabalasa, yürüse falan kuyuya denk gelecek zaten. Ama Yusuf'un orada olduğundan Yakup'un haberi yoktur. Ama aynı Yakup, surenin sonlarına doğru bir bakıyorsunuz, Mısır'dan Yusuf gömleğini gönderdiği zaman, kilometrelerce öteden, yüzlerce kilometre ötesinden, Yusuf'un değil, Yusuf'un gömleğinin kokusunu hissediyorum diyor. Yusuf'u yanı başındayken görmeyen Yakup, Yusuf'un gömleğinin çıktığını hisseden bir Yakup'tan bahseder. Onu da bilemeyen peygamberdir, bunu da bilen peygamberdir. Bildiren Allah'tır çünkü. Aynı şey mesela Sebe suresinde Allah Teala cinlerin, hani cinlere bu bilgi çok fazla layık görülüyor ya, cinler gaybı bilir, cinlerle irtibat kuranlar vesaire. Sebe suresini mutlaka okumuşsunuzdur da bu ayete geldiğinizde bir kez daha durun üzerinde. 14. ayet. Öncesinde Süleyman Aleyhisselam'dan bahseden ayetler. Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor. 14. ayete geliyor. Felemma qadayna aleyhil mevte ma dallahum ala mevtihi illa dabbetul ardı ta'kulu min sa'ati. Süleyman Aleyhisselam'ın eceli geldiğinde, vefat ettiğinde onun vefatını gösteren şey sadece ve sadece Süleyman'ın dayandığı tahtanın kurt tarafından kemirilmiş olmasıdır. Kurt tarafından tahta kemirle kemirle bitti. Felemma harra tebeyyenetil cinnu. Ne zaman ki yıkıldı, yere kapandı böyle yüzüstü. Çünkü kurtlar kemirdi tahtayı ve yıkıldı. Meğer ölmüş, çoktan ölmüş. Çoktan ölmüş. Yani bir saat önce ölmüş olmasından haberlerinin olmaması yine yetmiyor mu bu konuda? Bir saat değil yani. Uzun bir süre öyle kalmış. Yani bir kurt bir tahtayı ne kadar sürede kemirir, koparırsa o kadar. Ve düştükten sonra anladılar ki Süleyman ölmüş, cinler. Allah olayı böyle bıraksaydı, vay be ne kadar fantazi bir şeydir deriz değil mi? Mesele bunu anlatmak için değil. Allah diyor ki, فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ Süleyman yere kapaklanınca ortaya çıktı ki şu gerçek, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, cinler gaybı bilmiş olsalardı, o işkence içerisinde çalışmak zorunda kalmazlardı. Hangisi gayb? Yanı başlarında Süleyman ya. Hani bazılarını anlatamıyoruz. Niye? Çünkü Kur'an'ın dışında bir cin tasavvuruna sahip. falan söyledi, feşmekan söyledi. Bir de internetten Google Hazretlerinden cin öğrenmiş. Oradan öğreniyor şimdi. Kur'an'ın anlattığı cin başka. Süleyman karşısında ölüyor, ölmüş, meğer haberi yok. Cin. Ya haberi olmaz mı? Olmuyor. Senin benim bile haberim olur değil mi? Cinin haberi olmayabiliyor. O yüzden de işkence altında çalışıyor. Süleyman'dan korktukları için çalışmaya devam ediyorlar. Allah niye bunu söyledi burada? Eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı o azap içerisinde çalışmazdı. Demek ki gaybı bilmiyorları anlatın, anlayın diye bunu söylüyor. Onun için gayb iman konusudur bizim için. Alime konusu, ilim konusu, bilgi konusu değildir. Bilgi konusu olan gayb Allah ile alakalıdır. Allah gaybı bilendir. Mümin de gaybe iman edendir. Bu kadar net. Bunu karıştırırsanız Allah'ın hukukunu başkalarına, başkalarının hukukunu Allah'a vermiş olursunuz. Bu da küfrün bir başka versiyon olmuş olur. Peygamber gaybı bilen bir insan değil, hiç de beklemeyin anlamına geliyor burada. Ayet 189 ve 190. Huvellezî halakakum min nefsin vâhide. O Allah ki sizi bir tek nefisten, candan yarattı. Ve ce'ale minha zevceha liyeskune ileyha. Eşini de aynı nefisten, aynı özden yarattı ki onunla huzur bulsun. Yani Adem ve Havva ismi geçmiyor da Adem ve eşi Havva. İlk erkeğin ve ilk kadının yaratılış amacı, hikmeti bu. Allah erkeği yarattı, insanları, hepimizi bir özden yarattı ve eşini de aynı özden yarattı ki liyeskune ileyha, onunla sükun bulsun, huzur bulsun diye. Yani evlilikle hayatı birleştirmekle sükun ve huzur sağlanmış oluyor. Kur'an'ın kadın ve erkeği eş olarak yaratmasının amacı bu şekilde ifade edilir. Felemma tagashaha, ne zaman ki evlenen, Adem ve Havva üzerinden anlatmıyor meseleyi. Genel anlamda her bir insan için. Ne zaman ki erkek evlendi, hanımını tagashaha sardı, sarmaladı. Hamelet hamlen hafifen. Kadın hamile kaldı. Hafif bir hamilelik süreci geçirdi. Femarrat bihi ve onunla devam etti. Ayeti takip ediyoruz. Kişi evlendi hanımıyla. Hanımı bir hamilelik süreci yaşıyor. Hafif bir hamilelik süreci. Felemme eskalet. Bu süreç sonuna doğru ağırlaştı. Hamileliğin son dönemleri. Doğum yapma arefesi. Tam bu sırada de'ava Allah'a. Kadın ve erkek, karı ve koca, yani anne baba adayı olacak iki kişi, ki bu şekilde iki kişi dua ediyorlar Allah'a. Ne diye? Rabbahıma, Rableri Allah'a dua ediyorlar. Le'in ateytena salihan, eğer bize salih, eli ayağı düzgün, sağlıklı bir çocuk verirsen, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, biz şükredenlerden olacağız diye yalvarırlar. Her evlenen çiftin yaşayabileceği bir süreç Allah'ın lütfuyla. Hamilelik süreci, hafif dönem, sonra ağır dönem, sonra doğum yapmak sırasında ya Rabbi, çünkü başka çare yok, kimse müdahale edemiyor, gelecek çocuğun sağlıklı olması Allah'ın tamamen takdirine bağlı. Ve çocuğun dünyaya gelme arifesinde anne baba ikisi diyor, ya Rabbi bize salih bir çocuk verirsen sana şükredenlerden olacağız. Pazarlık mı yapıyorlar? O anlamda değil. Yani zaten şükrediyorlardı. Zaten o Allah'a inanmasalar ellerini açmazlardı. Dua ediyorlar sonuçta. Yani şükürlerine şükür katacaklar belki de. Allah bu tabloyu sunduktan sonra 190. ayet sonucunu, her insanın karşı karşıya kalabileceği bir sonucu anlatıyor şimdi. فَلَمَّ آتَاهُمَا صَالِحًا, ne zaman ki Allah onlara salih bir evlat verdi, ce'ala lehu şurakâe fîme âtâhuma, Allah'ın onlara verdiği çocukla ilgili olarak Allah'a ortak koştular, Allah'a şirk koştular. Fete'âle allâhu ammâ yüşrikûn, Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir, yücedir. Olay nasıl? Herhalde hiçbir annenin, hiçbir babanın çocuğuna tapındığını görmediniz, görmedik. Hiçbir anne baba dünyaya gelen çocuğunu putlaştırmaz, tapmaz yani. Şirk bu değil bir defa. Ama enteresan bir şirk örneğinden bahsediyor. Enteresan bir şirk örneğinden. Çocuk doğmadan önce Allah'a yalvara yakara bir hal olan bir anne baba adayından, arkasından çocuk dünyaya geldikten sonra bu kez Allah'a ortak koşan bir anne babaya dönüşüyor mesela. Aynı anne baba. Az önce dua eden bu anne baba nasıl oldu da Allah'ın kendilerine lütfettiği bu salih, ameli salih anlamda değil de, o da olabilir belki de, ama bedeni anlamda, sağlığı anlamda yerinde, eli yüzü düzgün diye ifade ediyoruz ya, o anlamda bu çocuk verildiği zaman nasıl oluyor da bunu Allah'a ortak koşuyorlar? Çocuklarını, Allah'ın verdiği çocuğu nasıl Allah'a ortak koşuyorlar ki? Bu nasıl bir şey? Allah bilir herhalde şöyle. Şirk koşmak, başkalarının tercihlerini ya da heva ve hevesimizin tercihlerini, bunların örneklerini uzatabilirsiniz. Kısaca şöyle. Allah'ın dışındaki ne varsa onların tercih ve beklentilerini Allah'ın tercih ve beklentilerine tercih etmektir. Onu ona üstün tutmaktır. Yoksa tapınmayla alakalı değildir. Şirk eğer böyleyse, ki öyledir, şirkin bu türlerinden de Kur'an bahseder, böyleyse eğer, bu durumda anne babalar çocuklarının kendi boyunlarına taktıkları iple hayatı başka tarafta yaşamaya devam ediyorlar. Allah'a sadece sıkıntılı hallerinde muhtaç olan bu insanlar, sıkıntıları bittikten sonra eyvallah etmedikleri bir Allah tasavvuruna sahip oluyorlar. Hiç umursamıyorlar. Ve bu çocuk Allah tarafından lütfedilen bir çocuktu. Ama çocuk dünyaya geldikten sonra veren Allah değilmiş gibi, veren sanki başkalarıymış gibi o çocuk başkalarına adanıyor, Allah'a değil. Başkalarının kulluğuna peşkeş çekiliyor, Allah'ınkine değil. Bunun zaman zaman örneklerini görüyorsunuz. Nasıl yani? Mesela çocuğun sağlıklı olmasını insanlar hastanenin kalitesine borçlu. Doktorun Amerika'da doktorasını yapmış olmasına borçlu. Yurt dışında doktorluk yapmasına borçlu. Çocuğun kalitesi ya da sağlıklı dünyaya gelmesi hep bunlara borçlu. Allah mı? Birisi hatırlattığı zaman sadece, ya tabii ki Allah da. Şirk budur. Ya da bu çocuk dünyaya geldikten sonra eğitimlerini Allah'a sorarak değil, peygambere de sorarak değil, sadece ve sadece kişisel gelişim setlerine bakarak çocuk terbiyesinden bahsediyor. Müslüman kadın ve erkekler. Bu çocuğu Allah mı verdi? Kişisel gelişim uzmanları mı? Onlara bir sorun, kendi çocukları nasıl terbiye ediyorlar diye. Aldatıyorlar bizi. Kur'an ve sünnet çocuk terbiyesiyle alakalı temel ilkelerle doludur. Çocuğun eğitim durumu, çocuğun kime teslim edileceği, çocuğun zihne neler konulacağını Allah'a bırakmıyoruz. Çocuk doğuncaya kadar Allah'ın elinde, ama çocuk doğduktan sonra bana göredir. Ben onu şu hedefe yönelik yetiştireceğim mantığına sahip oluyoruz. Çocuğun Allah'a şirk koşulması, ortak koşulmasının başka izahı yok ki. Allah'a muhtaç olduğunuz doğum öncesi zamandaki gibi, doğumdan sonra da Allah benden nasıl bir babalık yapmamı, bunun nasıl bir evlat olmasını, nasıl bir kul olmasını istiyor, ona göre sorarak, yoğurarak, bu şekilde yetiştirerek eğer yaşıyorsam, o zaman şükredici olurum, ya değilse bu şükrün yerini şirk alır. Kelimelerin harfleri de aynıdır. Şirk şükrün zıttıdır. Eğer şükrediyorsanız şirk yoktur zaten. Ama şükür yoksa şirke doğru gidiyorsunuz demektir. Bu sadece bu kelimeyle alakalı değil. Arapçada kimi böyle kelimeler var. Yani kelimeler birbirinin, harflerin yer değiştirmesiyle birbirinin zıttı olur. وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ dedi ya Allah Teala. Şükredin, küfretmeyin. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ diyor ya Allah. Şükrederseniz arttırırım, ama nankörlük ederseniz azabım çetindir. Birbirinin zıttı şeylerdir. Çocuğunuz oldu diye şükür mü ediyorsunuz? Bakacağım hayatına. Çocuk vermeden önce Allah'a muhtaç olduğunuz kadar çocuğun yetişmesine de Allah'ın ilkeleri geçerli mi? Yoksa başkalarının kanun ve ilkeleri mi geçerli? Bu bizim Allah'la ilişkimizi düzenleyen ya da bozan temel unsur. Rabbim bizi bize bırakmasın inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? Ancak 20. yüzyılda keşfedilen bazı bilimsel gerçeklerin 14 asır önce Kur'an'da bildirildiğini, Kur'an'da geleceğe dair haberler verildiğini ve bunların hepsinin gerçekleştiğini biliyor musunuz?
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanallazi asra bi'abdihi leylan minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Allah ile aldatmak. Allah'ın adıyla. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın diyor Allah Celle Celaluhu. Fatır suresinin 5. ayetinde. Meal yazarları Allah kelimesini Allah'ın rahmeti olarak veriyorlar. Bu şekilde şeytanın insanları Allah'ın sonsuz rahmetine güvendirerek günahlara daldırmaması gerektiği açıklanır. Doğrudur. Ancak Allah'ın ayetleri bu şekilde sınırlandırılmaya gelmez. O ayetlerde şüphesiz engin anlamlar vardır. Öncelikle şeytan ve dostlarının gerek cin, gerek insanlardan aldatıcılar olsun, tüm insanlık için zararlı düşmanlar olduklarını biliyoruz. Bu aldatıcılar kendileriyle beraber ateşe götürmek istediklerini türlü yöntemlerle ve her bireyin karakterine uygun yönlerle hak yoldan döndürmeye, olmazsa saptırmaya, o da olmazsa en azından hak yolda yavaşlatmaya çalışırlar. Örneğin, bir muttaki Müslümanın zekatını mutlaka vereceğini bilen aldatıcılar ona az zekat vermesini, olmazsa en azından kendi eliyle yakınlarına vermesini, verdiklerinden teşekkür beklemesini, o da olmazsa verdiğini her yerde anlatmasını. Onu da yaptıramazsa bütün bu engelleri aşarak Allah'ın emrini yerine getirebildiği için kendisini beğenmesini fısıldayıp dururlar. Aldatıcılar kimi zaman Allah'ın ayetleriyle aldatırlar. Örneğin, kendisini ateşe sürüklemek isteyen ebeveyn ve akrabalarının isteklerini yerine getirmesi için mümin insana anne baba hakkı ve sıla-i rahim ile ilgili emirleri anlatırlar. Allah yolunda canını malını feda eden mümin insana kendinizi tehlikeye atmayın ayetini okurlar. Dünya hayatının aldatması ile cehenneme sürüklenme tehlikesini sanki görmezden geliyorlar. Allah'ın ayetleriyle onun davasına cephe almak ne kadar da ürkütücüdür. Allah'ın örtünme emrini en güzel şekliyle yerine getirmeye çalışan bir mümini gördükçe ne diye kendini böyle sarıp sarmalıyorsun? Güzelce başını ört yeter. Hem örtünüz güzel olursa başkaları da size bakıp imrenir. Onlar da örtünür. Yoksa sizden kaçarlar diyerek onu o takvasından vazgeçirmeye çalışırlar. Kendileri ise bunu yapmayı akıllarından bile geçirmezler. Allah için hayırlı bir amel yapmak isteyen bir mümini başka şeylere yönlendirirler. Onu yapacağına bunu yap, daha hayırlıdır diyerek onu vazgeçirmeye çalışırlar. Örneğin, kalkıp sohbet yerine gitmeye ne gerek var? Evinde kitabını okusan daha iyi olur. Hacca gideceğine o parayı buradaki fakirlere harca, daha çok hayır kazanırsın. Senin haccın evinin önündedir türünden vesveselerle hayra niyetlenen mümini amelinden vazgeçirmeye çalışıp dururlar. Oysa bu niyet yokken o aldatıcıların kimseye evinde kitap okumasını, salavat çekmesini, çevredeki fakirlere yardımda bulunmasını söylediği görülmemiştir. Ayrıca insanların ekserisinin bu hayırlı amellere niyetlenmediği bilindiği halde bu kişilerin onlara bu türden vaazlar verdiği görülmemiştir. Amaç sadece hayra niyetlenenin niyetini bozmak, yani Allah ile insanları aldatmaktır. O halde Allah yolunda yürüyen müminler her anında ve amelinde dikkatli olmalı. Allah'ın rızasını gözettiği amelinden vazgeçmemelidir. Unutmamalıdır ki her insanın imtihanı farklıdır. Şeytanlar kimi ne şekilde saptırabilirlerse onunla o şekilde uğraşırlar. Özellikle de şuurlu müminlere çoğu zaman diğer vesveseleri fayda vermediğinden sağdan yanaşırlar. Rabbim bizlere aldatıcıların her türlü fitnesine karşı hak üzere sebat nasip etsin inşallah. Edip Akar, Doğru Haber Gazetesi. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini ve dif'al kalbi u'tikum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'ni çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 88. sayfası ve devamını ele alacağız. Efendim, programımızın önceki bölümlerinde sayfa 86'da yer alan 2 numaralı alıştırmada muzari fiil kiplerinden müfret muhatap ve müfret muhatabe diye tanımlayabileceğimiz sigalarını, kiplerini öğrendik. Tarifu, tarifine, te'kulu, te'kuline, teclisu, teclisine, tezhebu, tezhebine, tekulu, tekuline, terci'u, terci'ine, tektubu, tektubine, tahfazu, tahfazine, tefhemu, tefhemine ve tağsilu, tağsiline şeklinde karşımızdaki bir beye, bir erkek şahsa hitaben sen şu işi yapıyorsun, yaparsın veya yerine göre yapacaksın anlamındaki sigayla, yine aynı şekilde karşımızdaki bir bayan şahsa hitaben sen şu işi yapıyorsun, yaparsın, yapacaksın anlamındaki müfret muhatabe sigayı gördük. Sonrasında sayfa 87'de 3 numaralı alıştırmada cem muhatap ve cem muhatabe sigalarını gördük. Muzari fiilin karşımızdaki erkekler topluluğuna hitaben siz şu işi yapıyorsunuz, yaparsınız veya yerine göre yapacaksınız anlamındaki kiple, karşımızdaki bayanlar topluluğuna hitaben siz şu işi yapıyorsunuz, yaparsınız ya da yerine göre yapacaksınız anlamındaki sigaları öğrendik. Örneğin tezhebune, tezhebne, teskunune, teskunne, teşrabune, teşrabne, ta'rifune, ta'rifne, tadhakune, tadhakne, tekra'une, tekra'ne, tes'elune, tes'elne, tesma'une, tesma'ne, tel'abune, tel'abne ve teclisune, teclisne şeklinde cem muhatap ve cem muhatabe sigalarını gördük muzari fiilin. Sonra sayfa 87'de 4. alıştırmada müfret mütekellim siga ile cem mütekellim sigayı çalıştık. Müfret mütekellimden kastımız konuşan kişinin, kendisinden bahseden kişinin kullandığı siga. Cinsiyet bakımından herhangi bir fark olmadığını söyledik. Yani konuşan kişi, mesela ben anlıyorum diyen, böyle diyecek olan kişi erkek de olsa, bayan da olsa efhemu der, veya işte ben gidiyorum diyecek olan kişi ya da giderim diyecek olan kişi erkek de olsa, bayan da olsa ezhebu der, veya eşkuru, eclisu, ektubu gibi ben şükrediyorum veya teşekkür ediyorum, oturuyorum, yazıyorum şeklinde anlamlar taşıyan ifadeler müfret mütekellim siga olarak adlandırılır dedik. Sonra müsenna mütekellim yahut cem mütekellim diye adlandırdığımız siga örnek sadedinde, mesela ikimiz anlıyoruz ya da anlarız yahut biz anlıyoruz anlarız anlamında nefhemu, gidiyoruz gideriz anlamında nezhebu, teşekkür ediyoruz, teşekkür ederiz anlamında neşkuru, sonra oturuyoruz, otururuz anlamında neclisu ve yazıyoruz, yazarız anlamında nektubu gibi fiilleri de müsenna mütekellim yahut cem mütekellim diye adlandırdığımız sıganın örnekleri olarak ele aldık. İşi yapan, eylemi gerçekleştiren iki kişi, erkek de olsa, bayan da olsa veya erkekler topluluğu da olsa, bayanlar topluluğu da olsa, müsenna mütekellim sıga ve cem mütekellim sıganın ortak olduğunu, müfret mütekellim sıgada olduğu gibi herhangi bir cinsiyet ayrımının yapılmadığını veya kelimenin lafzında herhangi bir farklılığın olmadığını ifade ettik. Efendim, programımızın girişinden şu ana kadar geçen süre zarfında muzari fiil çekiminde karşımıza çıkacak olan müfret muhatap, müfret muhatabe, cem muhatap, cem muhatabe, müfret mütekellim ve cem mütekellim sıgaların bir tekrarını yapmış olduk. Bu tekrar şunun için gerekliydi. Sayfa 88'de programımızın bugünkü bölümünün asıl konusu olan 5 numaralı alıştırmasında karşımıza çıkacak olan, bizden istenecek olanları yerine getirmek için gerekli bir tekrardı. Şimdi bu tekrardan sonra burada, yani sayfa 88'de yer alan 5 numaralı alıştırmada sizden istenenleri yerine getirmek, sağlamak oldukça kolay olacak diye düşünüyorum artık. Peki şimdi sayfa başında yer alan 5 numaralı alıştırmanın başlığını okuyalım. Emame kulli cümletin sıgatani lil fi'li. İhtaris sıgate sahihate ve ekmil bihel cümlete. Peki anlamaya çalışalım şimdi bunu. Emame kulli cümletin sıgatani lil fi'li. Her bir cümlenin önünde fiilin iki kipi var, İki sıgası var. İhtaris sıgate sahihate. Doğru sıgayı, doğru kipi seç. Ve ekmil bihel cümlete, ve onunla cümleyi tamamla anlamında bir başlık görüyoruz. Efendim, burada 10 cümle yer alıyor. Bu 10 cümleden birincisi şöyle: Fi eyyi senetin ya fetatu. Peki şimdi bu cümlede boş bırakılan yere getirilmesi gereken fiil sıgasının, fiil kipinin tedrusu mu yoksa tedrusine mi olacağını tercih etmek size bırakılmış. Çoktan seçmeli diye tanımlayabileceğimiz bir alıştırma türü. Parantez içerisinde verilen iki sigadan, iki kipten hangisi buradaki boşluğu kurallı olarak dolduruyorsa, tamamlıyorsa onu seçeceğiz. Peki şimdi buradaki seçeceğimiz kipleri tercih ederken, tayin ederken neye bakacağız? Söz konusu, sözü söylediğimiz kişi ya da kişilerin sayılarına ve cinsiyetlerini göz önünde bulunduracağız. Peki fetat, genç kız anlamına gelen bir kelime ise karşımızda bir bayan var demektir. Öyleyse bu boşluğu doldurmamız gereken sıga tedrusine'den başkası değildir. Fi eyyi senetin tedrusine ya fetatu. Karşımızdaki genç kıza ne sormuş olduk? Hangi yılda okuyorsun? Biz Türkçe'de bunu aslında kaçıncı sınıfta veya kaçıncı yılda okuyorsun şeklinde bir anlamla karşılarız. Fi eyyi senetin tedrusine, kaçıncı yılı okuyorsun, hangi yılı okuyorsun anlamında bir cümle ortaya çıkmış olur. Efendim, ikinci cümle etarifu mu diyeceğiz yoksa etarifine mi diyeceğiz? Bunu tespit ve tayin etmek için kendisine soru sorduğumuz kişinin sayısını, cinsiyetini tespit etmek durumundayız. Cümlenin sonunda yer alan ya Ahmedu ifadesinden hareketle, soruyu Ahmed'e sorduğumuz tespitinden hareketle ne yapacağız? Etarifu ismet tabibi lezi yeskunu emame beytina ya Ahmedu. Cümleyi bu şekilde oluşturacağız. Yani boşluğu tarifu seçeneğiyle tamamlayacağız. أتعرف اسم الطبيب الذي يسكن أمام بيتنا يا أحمد؟ أحمد, bizim evin önünde oturan doktorun adını biliyor musun anlamında bir cümle. Ahmet, bizim evin önünde oturan doktorun adını biliyor musun? Cümle 3. Limada tektubu ne mi diyeceğiz yoksa tektub ne mi diyeceğiz? Peki nasıl, yani hangi sigayı tercih edeceğimizi tespit etmek için ya benati ifadesine, cümlenin sonunda yer alan ya benati ifadesine bakmamız yeterli olacak. Kızlarım anlamını taşıyan ya benati'den hareketle buradaki boşluğu tektüb ne seçeneğiyle tamamlamamız gerektiğini tespit ve tayin edeceğiz. Limaza tektüb nel vacibati bil kalemil ahmeri ya benati? Kızlarım, ödevlerinizi veya ödevleri niçin kırmızı kalemle yazıyorsunuz? Kızlarım, ödevleri niçin kırmızı kalemle yazıyorsunuz anlamında bir cümle. Cümle 4. Efi vaktil ameli tel'abune ya ebnai, böyle mi demeliyiz yoksa tel'abne ya ebnai, böyle mi demeliyiz? Peki ya ebnai, oğullarım anlamına gelen bir ifade olduğuna göre boşluğu tel'abune ile tamamlamalıyız. Efi vaktil ameli tel'abune ya ebnai, oğullarım iş vaktinde oyun mu oynuyorsunuz? İş vaktinde mi oyun oynuyorsunuz? Anlamını taşıyan bir cümle ortaya çıkmış olur. Cümle 5. Meta tezhebu ile suqi ya ebi, ya da meta tezhebine ile suqi ya ebi. Peki bu iki seçenekten birinci seçeneğin tercih edilmesi gerektiği bilgisi artık sizin için oldukça kolay hale gelen bir bilgi diye düşünüyorum. Soru kime soruluyor? Soru kime yöneltiliyor? Babama. Öyleyse meta tezhebine diyemem. Eğer çarşıya giden annem olsaydı, ya da gidecek olan, çarşıya gidecek olan annem olsaydı, ona meta tezhebine ile suqi ya ummi derdim. Ancak çarşıya gidecek olan babam olduğuna göre ne diyeceğim? Meta tezhebu ile suqi ya ebi diyeceğim. Peki bu kadar detaylı, tafsilatlı bir uygulamadan sonra 6 ila 10. cümlelerde boş bırakılan yerleri hangi seçenekle tamamlamamız gerektiğini artık detaysız bir şekilde geçelim. 6. cümle. Etarifu ya da etarifine rakme hatifis saydeliyeti ya ummi. Peki anneme eczanenin telefon numarasını bilip bilmediğini soracağım. Öyleyse etarifine rakme hatifis saydeliyeti ya ummi diyeceğim. Yani boşluğu tarifine seçeneğiyle dolduracağım. 7. cümle. Etekra'ne hazihil mecellete ya ehevatu. Etekra'ne hazihil mecellete ya ehevatu. Evet, bacılarım, bu dergiyi okuyor musunuz? Veya yerine göre bu dergiyi okuyacak mısınız şeklinde de anlayabiliriz. Bacılarım, bu dergiyi okuyor musunuz? Okur musunuz? Peki, 8. cümle. Efi mehaci'il cami'ati teskunu ya ahi. Kardeşim, üniversitenin yurtlarında mı kalıyorsun? Efi mehaci'il cami'ati ya ahi. Kardeşim, üniversitenin yurtlarında mı kalıyorsun? Boşluğu teskunu seçeneğiyle doldurmuş olduk. 9. cümle. Nahnu la nel'abu kuratel kademi fişşevari'i. Nahnu la nel'abu kuratel kademi fişşevari'i. Biz caddelerde futbol oynamayız. Biz caddelerde futbol oynamayız. Veya biz futbolu caddelerde oynamayız anlamında tercüme edebileceğimiz bir ifade. Boşluğu nel abu seçeneğiyle tamamlamış olduk. 10. ve bu alıştırmanın sayfa 88'de yer alan 5. alıştırmanın son cümlesi: Eyne tedrusu ente? Peki boşluğu neyle tamamlayacağız? Edrusu bil camiatil islamiyeti. Eyne tedrusu ente? Sen nerede okuyorsun? Nerede öğrenim görüyorsun? Edrusu bil camiatil islamiyeti. İslam Üniversitesi'nde okuyorum. İslam Üniversitesi'nde eğitim görüyorum anlamındaki cümlede boşluğu edrusu sigasıyla efendim bu kiple tamamlamış olduk. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, 6. alışmaya geçelim. Teemmedil emsiletel atiyete, aşağıdaki örnekleri incele. Peki elif bacim veya ABC diye adlandırabileceğimiz, sıralayabileceğimiz maddelerle verilen cümleler var. Bu cümleleri okuyalım şimdi. Semi'tu enneha ahsenu tabibetin fil mustashfa. Ben onun hastanedeki en iyi bayan doktor olduğunu duydum anlamında bir cümle. Ba maddesindeki cümle şöyle: Yekulune inneha ahsenu tabibetin fil mustashfa. Onun hastanedeki en iyi bayan doktor olduğunu söylüyorlar anlamında bir cümle. Cim maddesinde yer alan cümle ise innel Kur'ane kitabullahi. Kuşkusuz Kur'an Allah'ın kitabıdır. Değerli öğrencilerim, burada bu sayfanın sonunda parantez içerisinde verilen ifadeleri şimdi okuyacağız ve okumamız sonrasında da anlayacaksınız ki bu alıştırma, yani 6. alıştırma, innenin hemzesinin kesra ile harekelenmesi durumuyla fetha ile harekelenmesi durumunun nasıl olacağı bilgisini size kazandıracak. Bu amaçla verilmiş bu cümleler. İnnenin hemzesi bazı durumlarda kesra ile harekelenip inne şeklinde, bazı durumlarda ise fetha ile harekelenip enne şeklinde okunur. Okumuş olduğumuz bu üç cümlede elif maddesinde semi'tu ennehada ennenin, ba maddesinde yekulune inneha diye başlayıp devam eden cümlede innenin, cim maddesinde ise innel Kur'ane kitabullahi cümlesinde yine innenin altını çizmeniz iyi olur. Altını çizerseniz parantez içerisinde verilen açıklama bilgisini efendim okuduğumuzda dikkatinizi daha da yoğunlaştırmış olursunuz. Şimdi parantez içerisindeki ifadeyi okuyalım ve anlamaya çalışalım. Fi evvelil cümleti inne. O zaman burada bir kaide verildi. Nedir bu kaide? İnnenin hemzesi cümle başında kesra ile harekelenir. Peki ikinci kural: Ba'de kâle inne. Kâle fiilinden sonra veya bunun türevleri olan yekûlü kul gibi muzari ve efendim emri hazırından sonra da yine inne şeklinde hemze kesra ile harekelenir. Üçüncü kuralsa ba'del ef'alil uhra enne, diğer fiillerden sonra enne şeklinde innenin hemzesi fetha ile harekelenir. Peki o zaman kural neymiş? Kuralı tekrar söyleyelim. İnnenin hemzesi cümle başındayken kesra ile harekelenip inne şeklinde okunur. Kale ve türevlerinden sonra, yani kalenin gerek mazi gerek muzari gerekse emrinden sonra yine inne şeklinde hemzenin kesrası ile harekelenip okunur. Diğer fiillerden sonra ise innenin hemzesi fetha ile harekelenir ve inne şeklinde değil enne şeklinde okunur. Efendim bu açıklamalardan sonra karşı sayfaya, sayfa 89'a geçelim. Sayfa başında ikra'il cümelel atiyete me'adabati hemzeti inne şeklinde bir başlık görüyoruz. İkra'il cümleler etiyete, aşağıdaki cümleleri oku. Ma'adabati hemzeti inne. İnnenin hemzesini harekeleyerek veya hemzesinin harekesini vurgulayarak, tespit ederek şeklinde anlayabileceğimiz bir başlık var. Birinci cümle evvonnu innehu mu diyeceğiz, ennehu mu diyeceğiz? Size soruyorum. Hadi bakalım. Burada innenin hemzesi yazılmamış. Efendim size bırakılmış. İnne mi, enne mi? Hocam bundan kolay ne var? Az önce bize anlattınız bunu. Yani şayet innenin cümle başında karşımıza çıktığını görürsek innenin hemzesini kessaydı hareket ederiz. Kale ve türevlerinden sonra, muştaklarından sonra, yani türemişlerinden sonra karşımıza çıkarsa yine innenin hemzesini kessaydı hareket ederiz. Bunun dışında innenin hemzesini kale dışındaki fiillerden sonra gelmesi durumunda fethaydı hareket ederiz. Öyleyse burada innenin ezzunnu fiilinden sonra gelişinden hareketle hemzesini fesayla harekeleriz şeklinde bir yorumla burayı ennehu şeklinde okumanız gerektiğini çıkarmalısınız diye düşünüyorum. Peki ezzunnu ennehu talibun cedidun, onun yeni bir öğrenci olduğunu sanıyorum. Sanıyorum o yeni bir öğrenci. İkinci cümle kâlel müderrisu, nasıl okuyacağınız gayet artık açık. İnnet talibel cedide müctehidun cidden. Kâlel müderrisu innet talibel cedide müctehidun cidden. Öğretmen yeni öğrencinin çok çalışkan olduğunu söyledi anlamında bir cümle. Üçüncü cümle semi'tu ennel müderrise mâ câel yevme, hocanın bugün gelmediğini duydum. Semi'tu ennel müderrise mâ câel yevme. Peki efendim, kalan cümlelerdeki inne ve enne şeklinde karşımıza çıkacak olan edatların harekesinin tespit edilmesini size ödev olarak veriyor ve programımızı bitiriyorum. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

Bumerang, bumerang. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hayatı. Doğumu ve yetişmesi.

Ebu Hanife, Numan bin Sabit, bin Zuta, bin Mah el-Kufi. Dört mezhep imamının ilki, İslam hukuk düşüncesine büyük hizmeti geçen fakihtir. Irak'ın Küfe kentinde doğdu, Bağdat'ta öldü. Aslen Arap olmayan Ebu Hanife'nin ırki kökeni konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Birincisi, Fars-İran kökenli olduğuna, ikincisi, babası Fars, anası Hint, Sint kökenli olduğuna, üçüncü, Türk kökenli olduğuna, dördüncüsü ise Afganistan'ın Kabil kentinden olduğuna, beşincisi ise Nabati kökenli olduğuna dairdir. Birçok farklı bölgelere ve ırklara mensubiyetinin rivayet edilmesi, babası Sabit'in çeşitli yerlerde bir süre oturduktan sonra Kufe'ye gelip yerleşmesiyle açıklanabileceği gibi, büyük şahsiyetlerde hep görüldüğü üzere farklı ırk ve bölge mensuplarının Ebu Hanife'ye ayrı ayrı sahip çıkmalarıyla da açıklanabilir. Ebu Hanife'nin dedelerinin ana yurdu olan bölgede Türkler de dahil birçok Müslüman kavmin yaşamakta oluşu, onun aslen Türk olabileceği ihtimalini de akla getirmektedir. Türklerin batıya kayışları ve İran dolaylarında yerleşmeleri dikkate alınırsa bu ihtimal güçlenmektedir. İmam-ı Azam'dan bahseden klasik kaynaklar, asıl adı Numan'ı unutturacak kadar kendisiyle şöhret bulduğu Ebu Hanife Sanı konusunda yeterince açık ve doyurucu bilgi vermez. Bu konuda üç görüş ileri sürülür. 1- Ebu Hanife,

onun künyesidir. Ancak Ebu Hanife'nin gerçek bir künye değil, bir lakap ve takdir edici sıfat olduğu şüphesizdir. Zira kendisinin Hanife adında bir kızı yoktur, yalnızca Hammad adında bir oğlu vardır. 2. İbni Hacer el-Heytemi'nin belirttiğine göre Hanife, Irak'ta bir tür divit anlamına gelir. Ebu Hanife yanında sürekli divit taşımasından dolayı çok divit taşıyan anlamında Ebu Hanife sanını almıştır. 3. Çağdaş yazar Şibli Numani'ye göre Ebu Hanife sanı Ebul Milletil Hanife, doğru inancın koruyucusu tabirinin kısaltılmış biçimidir. Ticaretle meşgul varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ebu Hanife, tahsiline, çağının geleneğine uygun olarak Kur'an'ı ezberlemekle başladı, hafız oldu. Kıraat ilmini Kıraat-ı Seb'a bilginlerinden Asım bin Behdele'den öğrenmiştir. İlim tahsiline başlamadan önce kumaş ticareti yapmıştır. Kufe'de bir kumaş dükkanı vardı. İlim hayatına atılınca ticaret işini ortakları aracılığıyla sürdürmüştür. Öğrencilerine ve başkalarına maddi yardımlarda bulunmuştur. 16 yaşında hacca gitmişti. Kabe haremindeki ders halkalarını görmesi ilim aşkını körükledi. Ebu Hanife Küfe ve Basra'da büyüyüp gelişti. Bu iki bölge eski kültür ve medeniyetlere mensup insanların bulunduğu, yeni Müslüman olanların çokça yaşadığı, Arapça öğretiminin ilmi ve siyasi faaliyetlerin yoğun olduğu önemli bölgelerdi. Böyle bir ortamda ticaretle uğraşan parlak bir zekaya sahip Ebu Hanife'ye çevresindeki bilginler yakın ilgi göstererek onu ilme yöneltmişlerdir. Ebu Amr eş-Şabi bu bilginlerin başında gelir. Ebu Hanife kıraatten sonra akaid ve cedel ilmini öğrenmiştir. Dönemindeki inkarcı ve bidatçılarla tartışmalar yapmış, böylelikle Hazreti Peygamber'den sahabeye ve sonraki nesillere intikal eden ve o dönem Müslümanlarının çoğunluğunca da benimsenen itikadi esasları savunmuştur. Bu görüşleri zamanla Ehl-i Sünnet, özellikle Maturidi anlayışının oluşumuna önemli ölçüde yardımcı olmuştur. Fıkıh öğrenimi ve fukaha ile görüşmeleri. İmam-ı Azam daha sonra fıkıh öğrenimine yönelmiştir. Devrinin ünlü fakihi Hammad bin Ebu Süleyman'a öğrenci olarak Küfe camisindeki derslerinde 18 sene kadar ondan fıkıh okumuştur. Hammad fıkıh tahsilini İbrahim en-Nehai ile Şabi'den yapmıştı. Onlar da Kadı Şuray, Alkame, Mesruk ve El-Esfet bin Yezid'den fıkıh öğrenmişler. Bu sayılanlarsa Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Abdullah bin Mes'ud'dan ilim tahsil etmişlerdir. Buna göre Ebu Hanife ilim tahsil ederken 4 çeşit fıkıh öğrenmeye özen göstermiştir. 1. Maslahata, kamu yararına dayalı Hazreti Ömer'in fıkhı. 2. Şer'i hakikatleri araştırıp ortaya koymak için yapılan İstinbata, yani delilden, kuraldan çıkarıma dayanan fıkıh. 3. Tahrice, genel kuraldan çıkarıma dayanan Abdullah bin Mes'ud'un fıkıh. 4. Kur'an ilmi olan Abdullah bin Abbas'ın fıkıh. Küfe ve Basra'daki hadis ve fıkıh üstadlarının ders halkalarına katılmış, 100 kadar tabi'in alimiyle görüşüp pek çok kimseden hadis dinlemiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, kendi zamanındaki İslam dünyasının en önemli merkezlerinden pek çoğuna seyahat etmiştir. Bilhassa Mekke ve Medine'ye birkaç kez gitmiştir. Buradaki Fukaha-i Seb'a denilen
yedi hukukçunun hayatta olanlarından çok feyiz almıştır. Seyahatleri sırasında Ata bin Ebi Rebah, İkrime ve Nafi ile görüşüp onlardan hadis dinlemiştir. Böylece Mekke ve Medine'deki ilimden de yararlanmıştır. İmam Malik, Sufyan bin Uyeyne, ilk fıkıh kitabının yazarı İmam Zeyd bin Ali, Muhammed el-Bakır ve İmam Cafer-i Sadık gibi pek çok bilginle de görüşmüştür. Hatta devrinin sapık fırkalarının yetişkin ve fikri önderleriyle de görüşmekten çekinmemiştir. Ayrıca hac mevsimlerinde Mekke'ye gelen çeşitli bilginlerle görüş ve düşüncelerini tartışıp olgunlaştırmıştır. Şahsiyeti.

Ebu Hanife, kanaatkar, cömert, güvenilir, abid ve zahit biriydi. Kazancına haram ve şüpheli gelir karıştırmazdı. Her yıl kazancını hesaplar ve çevresindeki ilim adamlarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılardı. Dış görünüşe de önem verir, temiz giyinirdi. Duygulu bir kalbe ve hassas bir ruha sahipti. Vakar ve sükuneti ruhunun yüceliğinden ve Allah'a bağlılığından ileri geliyordu. Derin ve hür düşünce sahibiydi. Hazır cevap olup fikirlerini kolayca anlatır, tutukluk göstermezdi. İyi davranışın büyük bir ibadet olduğunu söylerdi. Ebu Hanife inandığını ve doğru bildiğini söylemekten, gerektiğinde mücadelesini de yapmaktan çekinmeyen bir medeni cesaret sahibiydi. Bu uğurda pek çok sıkıntı çekmiştir. Hem Emeviler hem de Abbasiler devrinde halifelerin ve valilerin yaptıkları haksızlıklara açıkça karşı çıkmıştır. Halifelerin hediyelerini ve yaptıkları görev tekliflerini kabul etmemiş, işkenceye katlanmayı ve hapse girmeyi tercih etmiştir. Abbasi halifesi Mansur, kendi kumandanlarını isyancılara karşı savaşmaktan vazgeçirmeye çalışan Ebu Hanife'ye, kendi bağlılığını da denemek için Bağdat başkadılığını teklif etmiştir. Ancak Ebu Hanife bu teklifi kabul etmemiş, bu yüzden Bağdat'ta hapse atılmış, işkence görmüştür. Kendisine Emeviler ve Abbasiler zamanında birkaç defa başkadılık görevi teklif edilmiş, ısrar ve işkence edilmiş olmasına rağmen, ilim hürriyetine ve hakkı söyleme serbestliğine zarar verir diye kabul etmemiştir.

Ebu Hanife idareciler yanında devrindeki alim ve kadıların görüş ve kararlarını da eleştirmiştir. Küfe kadısı İbni Ebi Leyla'nın verdiği kararları öğrencileriyle birlikte derste ve ilmi toplantılarda tartışmış ve eleştirmiştir. Bu durumdan rahatsız olan İbni Ebi Leyla'nın talebi üzerine halife tarafından bir süre fetva vermesi yasaklanmıştır. Öğrencisi Ebu Yusuf, hocası Ebu Hanife ile İbni Ebi Leyla'nın farklı görüş noktalarını İhtilaf-ı Ebu Hanife ve İbni Ebi Leyla adında bir kitapta toplamıştır. Ebu Hanife Bağdat'ta ölmüştür. Zehirlenerek öldüğü ve hapisten cenazesinin çıktığı da rivayet edilir. Hapisten çıktıktan bir süre sonra öldüğü rivayeti tercih edilmektedir. Cenazesi vasiyeti üzerine Hayzuran kabristanının doğu tarafına defnedilmiştir. Daha sonra Selçuklu Sultanı Melik Şah'ın veziri Şerefülmülk Ebu Sa'd el-Müstefi 1067 miladi yılında 469 hicri yılında mezarı üstüne bir türbe yaptırmış, çevresine de medrese kurulmuştur. Bu türbe Osmanlılarca pek çok defa tamir ve tezyin edilmiştir. Kabri bugün Bağdat'ta kendisine nispetle Azamiye denilen yerdedir, önemli bir ziyaretgâhtır. Ders işleme yöntemi ve öğrencileri. Hocası Hammad'ın ölümünden sonra 738 yılında arkadaşlarının ve öğrencilerinin ısrarı üzerine 40 yaşlarındayken onun yerine geçerek ders okutmaya başlamıştır. Ebu Hanife derslerini akademik bir ortamda yürütüyordu. Geniş bir hoşgörü içinde öğrencileriyle ilmi meseleleri bizzat tartışmıştır. Derslerinde ve ilim meclislerinde herkese söz hakkı verir, farklı görüşleri dinler, öğrencilerini kendi kanaatlerini benimsemeye kesinlikle zorlamazdı. Tartışma sonunda ulaştığı sonuç için bizim kanaatimiz ve ulaşabildiğimiz en güzel görüş budur. Bundan daha iyisini bulan olursa şüphesiz ki doğru olan onun görüşüdür diyerek hem farklı görüşlere hoşgörüyle bakar hem de ilmi araştırmayı sürdürmek konusunu teşvik ederdi. Ebu Yusuf'un naklettiğine göre kendisine bir mesele sorulduğunda Ebu Hanife, önce öğrencilerinin bu konuda bildikleri hadisleri ve sahabi görüşlerini sorar, ardından kendi bildiği rivayetleri nakleder, meseleyi değişik yönleriyle ele alır, öğrencilerinin görüşlerini ayrı ayrı dinler, daha sonra da o meseleyi hükme bağlardı. İşte bu faaliyet hicretin ikinci asrında Küfe şehrinde İslam hukuk kurallarının sistemleştirilmesi için girişilen ilk toplu çabadır. Etrafındaki seçkin ve yetkin öğrencilerin oluşturduğu bu ders halkası bir bakıma önceki kuşaklardan devralınan zengin fıkıh mirasını gelişen şartlara ve çoğalan fıkhi meselelere koşut olarak yeniden değerlendirip sistemleştiren geniş katılımlı bir içtihat şurası gibi görev yapmıştır. Özellikle Irak, Horasan, Harezm, Türkistan, Tuharistan, Sind, Yemen ve Arabistan'ın her yanından akın akın gelen öğrenciler, fetva isteyenler ve dinleyicilerle ders halkası çok geniş olurdu. 30 yıl kadar ders ve fetva veren Ebu Hanife'nin hocalık hayatı çok hareketli ve verimli geçmiştir. 4000 kadar öğrenci yetiştirmiş, bunların 40 kadarı içtihat seviyesine erişmiştir. Ebu Hanife'nin kadılık yapabilecek 28, fetva verebilecek 6, kadılara ders verebilecek 2 talebesi vardı. En ünlü öğrencileri, görüşlerini yazan ve uygulayan İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed Eş-Şeybani'dir. Ayrıca Züfer'le
El-Hasen bin Ziyad'ı da saymak gerekir.

Ebu Hanife'nin fıkıh konusunda bizzat yazdığı bir eseri yoktur. Irak fıkhı veya Rey fıkhı da denilen sistemleşmiş Hanefi mezhebi, Ebu Hanife'nin öğrencileri sayesinde yayılmıştır. Ebu Yusuf'un başkadı oluşu, çok sayıda ve ilgi çekici kitaplar yazması, Muhammed Eş-Şeybani'nin de Ebu Hanife'nin ilim ve ders meclislerinde öğrencileriyle yaptığı tartışmaları eserleriyle yansıtması, Hanefi mezhebinin hem tanınmasını hem de yayılmasını sağlamıştır. Hanefi fıkıh yazımında mezhep imamları arasındaki ihtilaflar anlatılırken, İmam-ı Azam'la uzun zaman arkadaşlık ettikleri, ondan ayrılmadıkları ve hocalarının fıkıh anlayışını yaşattıkları için Ebu Yusuf'la Muhammed'e sahibeyn, iki arkadaş, iki öğrenci veya imameyn, yani iki imam, aynı görüşte olduklarında Ebu Hanife ile Ebu Yusuf'a şeyhayn, iki hoca, Ebu Hanife ile Muhammed'e tarafeyn, aynı görüşte iki kişi denir. İmam Muhammed'in eserlerinden Zahirur Rivaye ve Mesailül Usul denilen Hanefi mezhebinin temel metinleri, El-Hakim Eş-Şehit denilen Ebu'l-Fadl el-Mervezi tarafından tek metin haline getirilmiş, Büyük Türk hukukçusu Şemsül Eyyime Serahsi tarafından bu birleşik metin 30 cilt halinde Mebsut adıyla şerh edilmiştir. Mebsut, Hanefi hukukunun olduğu kadar dünya hukuk yazılarının da en geniş ve başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Hanefi mezhebi Abbasi devletinin hakim olduğu bütün yerlerde ama önce Irak'ta yayıldı. Horasan, Sicistan, Maveraün Nehir gibi doğu ülkelerine hakim oldu. Türkistan ve Maveraün Nehir'de Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebi arasında sert muadeleler olmuş ve her iki mezhep bilginleri birbiriyle şiddetli tartışmalara girmiştir. Bu türlü sürekli fıkıh tartışmalarının sonunda çeşitli deliller ve bu delillerden de ilim doğmuş, Müslümanlar arasında herhangi bir düşmanlık yaratılmamıştır. Kafkasya, Huzistan, İran, Sint'te Hanefiler vardı. Sicistan halkıyla Bengal emirleri de Hanefiydiler. Mısır'a ise 780'den sonra girebilmiştir. Fatimiler, Hanefi mezhebinin Mısır'daki resmi otoritesini kaldırmış ve yerine Şii İmamiye mezhebini hakim kılmıştır. Eyyubiler zamanında Suriye ve ardından Mısır'da güçlendi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'a hakim olunca Hanefi mezhebini resmi mezhep olarak kabul etmiştir. Kuzey Afrika'nın doğusunda Esed bin Furat'ın çabaları sonucu Hicri 4. yüzyıla kadar hakim durumdayken, özellikle Tunus ve Cezayir'de yerini Malikilere bırakmıştır. Fas ve Endülüs'te ise tabileri az olmuştur. Sicilya Müslümanlarının çoğu da Hanefiydiler. Ayrıca Yemen'de de çok sayıda tabileri olmuştur. Harezmşah, Selçuklu ve Osmanlı devletleri aracılığıyla Anadolu ve Balkanlara girdi. Selçuklular ve Büveyh oğulları zamanında resmi mezhep gibiydi. Osmanlı Devleti zamanında Hanefi mezhebi oldukça itibar kazanmış ve bu devletin resmi mezhebi olarak görülmüştür. Osmanlılar Hanefi mezhebine bağlı ve onun destekçisiydiler. Şeyhülislam ve yardımcılarının büyük çoğunluğunu Hanefiler arasından seçiyorlardı. Hanefilik, realitede bütün idari ve kazai ilişkilere hakim mezhep haline geldi. 16. yüzyılın başlarında, 1. Sultan Selim döneminde Halife Sultan bu realiteyi resmen tespit etmek istedi. Bir ferman çıkararak bu mezhebin fetva ve kaza işlerinde devletin mezhebi olduğunu ilan etti. Böylece Şeyhülislam, bütün müftü ve hakimler Osmanlı ülkesinin her yerinde bu mezhebe göre fetva ve hüküm vermekle yükümlü tutulmuş oldu.
Fakat halk ibadet konularında kendi mezhebine uymakta serbest bırakıldı. Günümüzde Türkiye, Balkanlar, Arnavutluk, Bosna Hersek, Lehistan, Ukrayna, Kırım, Azerbaycan, Dağıstan, Kafkasya, Kazan, Ofa, Ural, Sibirya ve Türkistan Türkleri, Çin, Mançurya ve Japonya Müslümanları Hanefidir. Uzak Doğu'da bugüne dek yegane mezhep ola gelmiştir. Afganistan, Horasan, Belucistan, Siyam, Hint, Keşmir ve Pakistan çoğunlukla Hanefidir. Yemen, Aden, Hicaz, Mısır ve Filistin'de az, Suriye ve Irak'ta oldukça çok sayıda Hanefi vardır. Cezayir ve Tunus'ta da Hanefiler bulunmaktadır. Dünyadaki Müslümanların yaklaşık yarıdan fazlası, hatta neredeyse üçte ikisi Hanefi mezhebine mensuptur. Hanefi mezhebi, Türkler arasında hakim mezhep olduğu için bazı ülkelerde Türklerin mezhebi olarak adlandırılır. Bu geniş etkinlik ve yayılma sonucu, Hanefi mezhebi fıkıh kültüründe hem halk kesiminde hem de siyasi iktidar kesiminde en üst düzeyde takdire ulaşan bilginler yetiştirmiş, başka hiçbir mezhebin gerçekleştiremediği ölçüde bol fıkhi eser vermiştir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Gaflet, dikkatli olmadıkları ve Allah'a boyun eğmedikleri sürece tüm insanları tehdit eden çok büyük bir tehlikedir gaflet. İnsanların düşünmelerini, gerçekleri fark etmelerini, iyilikte bulunmalarını engeller. Onları Allah'tan, dinden ve güzel ahlaktan uzaklaştırır, ahireti unutturur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Tutul.

0: Sümeyye'ce sevdalardan doğar hilkatim. Söz olur ve cennet kapısına dayanan yüreklerin fedasıdır beni mümkün kılan. Sabredin ey Yasir ailesi, size cennet vaat edildi der insanlığın efendisi. Biz tutuşuruz bu söze ve yürürüz ölümün ardın sıra hiç ölmemek için. Bedre koşarım saf saf, vurulur bedenim, nemlendirir kanım toprağa. Bin yıllık sevdalar doğar ölü bedenlerimizden. Bir yanım Hamza olur, bir yanım Mus'ab. Yarım Uhud dağına sağanak sağanak, mübarek gözlerinden inciler dökülür. Peygamberin kalbindeki o ince sızıyım ben. Açlığım çöker üzerlerine, sahabi güzinin Hendek'te. Tebük'te revan olurum yollara. Mute, Huneyn, Yemame. Her günüm şehadete doğar, her şey şehadete akar. Yedikleri şehadet, içtikleri şehadet, soludukları şehadet. Benim adım Kadisiye, yıkarım ateşperestliği vahyin sillesiyle. Bak işte şu işitilen Sad'ın sesidir. Numan bin Mukarrir haykırır Kisra'nın suratına. Hiç unutmayın Müsenna'yı, Kaka'nın narası mühür olsun kalplerinize. Halit ve Ubeyde'yi hatırlayın, hani yan yana at sürmüşlerdi Şam saraylarına. Cennetin rüzgarları sürdü bizi Kudüs'ün surlarına. Atların hırçın haykırışları var Ukbe'nin ordusunda. Gemileri yakar, cennetin kapılarına tutunuruz İspanya'da. Medayen'e sorun beni, nasıl bir aşkla kucakladım toprağa. Çin sınırlarından Mısır'a, kaç çınar devrildi dünyadan hurilerin kucağına. Önümüzde Rum diyarı. Alparslan'ın miğferinde birikti öfke. Kızgın kılıçlar çekildi kınında. Tekbirler doldurdu semayı. Ve demeli artık, Anadolu mümin yüreklerin yurdu. Kızıl şafaklar düşler ardıma düşen, yalnız Allah'ı sever, ondan gelir ve ona döner. Malazgirt'te istikametim cennet, ondan geldim ve ona dönerim dedi binlerce genç. Adım Nureddin. Atabey bir sevdayla sarıldım mızrağıma. Adım Selahaddin. Kudüs gülene kadar küçük bir gülücük konmadı yanağıma. Duydum ki toplanmış haçlı, 1 milyon neferle söndürmek istemişler İslam'ın nurunu. Adım Kılıç Arslan. Bir tarafım şehadettir benim, diğer tarafım zafer. Kasemler olsun ki 1 milyon haçlı için yeterlidir 50 bin nefer. Geldiler çekirge sürüleri, Moğol vebası, şeriatın cellatları ve küfrün askerleri. Mekanım aynı Calut, dirilir kalpler bende. Kalkar üzerimden vehnin hastalığı ve dağılır kirli atmosfer. Bir yanım Seyfettin Kutuz, diğer yanım Rükneddin Baybars. Haykırırız tüm tarihe, kurtuluşumuz şehadet, aydınlığımız şehadet ve zilletten çıkışımız şehadet. Dirilir mümin kalpler benle, dayanır kapılarına İstanbul'un. Geçit vermez küfre şahitliği şehadet olanın. Genç Mehmetler Fatih olur hadislerinde Resul'ün. Çağ açılır, çağlar kapanır bana olan sevdayla. Zulümat ve aydınlığın sınırıdır mekanım. Kafkasya ben olur, Endülüs ben, Viyana önleri ben kokar, Balkanlar ben. Ben ölür, ben dirilirim. Bir ölür, bin dirilirim. Dökülür dişleri müstekbirlerin, tırnakları sökülür. Perçeminde dolaşır şeytanlar, hileler düzerler 1000 yıllık. Gün olur iman zayıflar, kalpler körelir. Hainler doluşur saflarımıza saf saf. Gün olur her ev 2-3 yiğit düşürür yollara. Menzilimiz Çanakkale. Küfür kararlıdır şahitliği tüketmeye ve biz daha çok kararlıyız şehit olmaya. Kanımız damarlarımıza fazla bizim der 100 binlerce yiğit ve dökülürler secde halinde toprağa. Gün olur sis çöker şehadet yurduna. tağutları musallat ederler Darüsselam'a. Esenliğimizi küfrün boranları kurutur ve küfür damıtırlar can suyumuza. Hilafetimizi alırlar ellerimizden. Şahitliğimizden şehadetimize uzanan yollarımıza taş atar ve setler çekerler. Anadolu'dur yurdum. Bin yıldır vatan olmuş ve bin yıldır Yalçın dağları gibi küfre geçit yok demişim. Dayanamaz mümin bir kalp, haykırır hakkı tağutların suratına. Dar ağaçlarına pervası olmayan Şeyh Saidler kalkan olur Kur'an'ın yapraklarına. Gah Erbilli Esad olurum, gah İskilipli Atıf. Gah Konyalı Muhammed Rıfat Efendi olurum, gah ilmiyle amil yüzlerce alim. Düşeriz hem kanımız hem mürekkebimizle vahin topraklarına. Mısır'dır diyarım, Hasan el-Benna ile şahlanırım. Ayetler yeşerir Nil'in havzasında. İskenderiye'den Kahire'ye milyonlarca gence Allah için ihvanım. Allah'ın şeriatına giden yolların işaretini yazar Seyyid Kutup. Örselenir yüreği, deşilir ciğeri ama tükenmez sevdası şahitliğe ve şehadete. Bir adım Salih Sırriye'dir, bir adım Halid el-İslambuli. Haykırmaktan asla geri durmayız Allah'ın sözlerini. Adeviye'de can bulur tenim. Kör kurşunlar yağar üzerimize binlerce. Umarsız koşarız, Allah'a koşarız. Sevdaya koşarız, sabaha koşarız. Şehadete koşarız, apansız en şehit halimizle. Çeçenistan'dır coğrafyam. Kafkasya'nın hırçınlığı var üzerimde. İlişemez Moskov'un kirli hükmü özgürlüğüme. Kirletemez dağlarımı düşman, şamilce bir mağrurluk var üzerimde. Grozny bir sevdaya uyanır Cahar Dudayev ve cennet bir sevdaya kapatır gözlerini. Ve hattap olur adalet, hattap olur cesaret, hattap olur merhamet, hattap olur mümince bir izzet. Tanklar kusar ölümleri üzerime, kustukça bilenir davam. Yetmez Allah'ın ayetlerine olan azalmış tutkular. Sitem eder Kafkasya'nın serden geçtileri ve Dokko Umarov bir hıçla sarılırlar Rahman'ın kitabına. Ali Ebu Muhammed olur, şeriattan mühürler vururum Kafkasya dağlarına. Üşüşür sevdalılar Dağıstan'dan İnguşetya'ya, Karaçay'dan Çeçenya'ya. Adım Arakan. La ilahe illallah dediğim için atılırım ateş çukurlarına. Bu asrın ashab-ı uhdudu'yum ben. Yollarda tükenir binlerce hayat. Şu kalbime dişlerini geçiren Budist zulmüdür ey insanlar. Mazlum bebekler doğranır palalarla. Sizin de çocuklarınızı ateşe atıp seyrettirirler mi anasına zorla? Palalarla deşilir mi karınları hamile kadınlarınızın? Gözlerinde yaş, körpe bedeninde 5 santimlik bıçak yarasıyla feryat eder mi sizin de çocuklarınız? Bakmayın adımın Arakan olmasına. Zulüm hiç ara vermez kan deryasına. Bir sandala 40 kişi binip ölüme kürek çekmenin adıdır Arakan. Günlerce aç kaldığı halde, binlerce can verdiği halde, katliamın her türlü kan donduran halini yaşadığı halde, inadına la ilahe illallah demenin tarifsiz onurudur Arakan. Vatanım Afganistan benim. Bir asırdır ölüm yağar üzerime. Gelin de şehadet öğrenin ey Müslümanlar. Gelin de şehit görün. Bir asırdır dağ tırmanır, kurşun atar, mevzi kazarım ben. Gözlerime ak düştü düşman yolu gözlemekten. Yine de eyvallahım yoktur küfrün her türlüsüne. Önce İngilizler geldi kirli ceketleriyle. Delici nefretler biledim sinemde. Gazne'den bu yana dağ dağ büyümüş içimde tevhidi sevdam. Bir görseydiniz İngiliz'in kurşunu kadar ateş düştü annelerin yüreklerine. Yine de ayetler büyüttük. Filiz filiz, enfal enfal, ahzab ahzab, tevbe tevbe ve kıtal kıtal. Yeşerdi Allah'ın ayetleri 14'lük çocukların masum sinelerinde. Ölüm kustu göz bebekleri gençlerimizin. Yaşları 70'inde sakalları ak aslanlar kükredi beldelerimizin. Kararmış damarlarına cihat düştü. güneşini söndürdük güneşi batmayan imparatorluğu. Görseydiniz kirli ceketleriyle nasıl da kaçtıklarını. Ah bir tada bilseydiniz bizim tattıklarımızı. Daha tüfeklerimizi duvara asmadan Ruslar göründü Kabil sırtlarında. Henüz kabuk bağlamamıştı yaram. Yine de bir nara patladı Afganistan semalarında. Hey kızıl rüzgar, demir pençe, ölümüne bir cenk için beri gel hele. Pişti ümmetin şehadet aşı. Adımı unutmayın, ben Afganistan'ım. Her karışımda ümmetin göz bebekleri düştü toprağa. Her karışımda Afgan'ın, Taci'in, Özbey'in, Arap'ın, Kürd'ün, Türk'ün, Filipinli'nin kanı bulunur. Şehadetin harmanıyım ben. Demir pençeyi eriten ümmetin kor ateşiyim ben. Benim adım Afganistan. Asrın halitlerine susayan ümmetin mücahit menbaıyım ben. Haykırır bağrımda Abdullah Azam. Kalemimdeki mürekkep değil, kandır kan.
1: Ya eyyuhel ikhve, tarikud da'avat mahfufun bil makarih, meli'un bil mahatir, sucunun ve katlun ve teşridun ve nefyun. فمن أراد أن يحمل مبدعا أو يبلغ دعوة فليضع في حسابه هذه ومن أرادها نزهة ممتعة وكلمة طيبة ومهرجانا حافلا وخطبة ناصعة في كلماتها فليراجع سجل الرسل والدعاة من أتباعهم منذ أن جاء هذا الدين بل منذ أن بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وإلى يومنا هذا.
0: Benim adım Afganistan. Bu asrın cihat mektebiyim ben. Cennetin ve cehennemin buluştuğu yerdeyim. Bir yanım mümin için cennete akar, bir yanım Amerika için cehenneme. Tahammül edemediler şeriat iklimlerine yeryüzü tağutları. Allah'a olan sevdamı hançerlemek istediler put seviciler. Gülüşleri yanaklarında kaldı vahyin çocukları. Sadece şiirlerde kaldı bizim için çiçekler. Her bir çiçeğin başına bir sukut füzesi attılar coğrafyamda. İçine attı anneler hıçkırıklarını. 5000 can uçuştu cennete cenk kalesinde. Konteynerlara doldurup taradılar Allah'ın aslanlarını. Yıkılmış bir viraneye çevirdiler ülkemi baştan başa. Yine de sindiremediler içimdeki Molla Dadullah'ı. Bir mücahidin köpeğini bile teslim etmediler Afganistan'ın evlatları. Tüm dünya gördü azmimizi. Lebbeyk dedi binlerce genç. Adım Pakistan. İslam'ın abad olduğu yerdeyim. Sorun da söylesinler size lal mescidini. Nasıl da kıpkırmızı lalelerle durdu gencecik çiğdemler. Adım Abdurreşit Gazi. Sakallarımdaki akları kıpkızıl kana bulayacak kadar tutkunuyum bu yolun. Alın ve ayaklarına serin bu ümmetin. Alın da yakıt olsun Müslümanlara her şeyim. Adım Filistin. Tutsak edilmiş onuruyum ümmetin. Adım Ahmet Yasin. Yüzlerce can sunarım havlesi mübarek kılınan Allah'ın beldesine. Sırtlanır şerefini ümmetin körpecik eller. Taş tutan çocuklar var sokaklarımda. Gelinlik kızlarım bombalar bağlar nazenin bedenlerine. Nice büyük sevdaları hatırlatırlar ümmetin erkeklerine. Hele biri vardı ki sarayları terk ettiği viraneye dönen ülkemiz için. Adım Üsame benim. Yıkarım tağutların saraylarını Filistinli bir bebek için. Ellerim sözlerimden önce ulaşır düşmanın yakasına. Bir asırdır sözden başka bir şey üretemeyen ümmetin inadına. 20 tane mızrak biledim düşmanın kalbine. Şakaklarım çığlık çığlık. Düşer yüreğime ateş. Saplanır ciğerlerime mazlum bebeklerin sesleri. Eğer ahdimizden dönersek yitirsin analarımız bizleri. Adım Irak. Halkımın yüzü gülmeye çok ırak. Kara bulutlar gezinir semalarında ülkemin. Önce sirenler çalar acı acı. Naklen seyreder tüm dünya gözyaşından damıtılmış hayatımı. 1,5 milyon taze can süzülür semalarımda. Ebu Enes Eşşami gibi notlar düşerim tarihe ve sevdalar doğar ümmetin yiğitlerinden Bağdat'ın topraklarına. Nur ve Fatımaları doldururlar zindanlara. Fatıma ve Nur'un intikamıyım ben. Adım Doğu Türkistan'dır benim. Şehit bedenleri Çin Seddini aştı ey Müslümanlar. Yok mu ızdırabı olan ey Müslümanlar? Varsa kıyaslayın Kaşgarlı bir annenin ızdırabıyla. Hayal edin eğer yüreğiniz yetiyorsa. Hanginizin hüznü karnı deşilip içinden yavrusu alınan bir annenin hüznü kadar derin olabilir ki? Adım Somali'dir benim ey ümmet. Tenim siyah olsa da kanım kıpkırmızı akar sizin gibi. Bir ömrü çölden çöle göç ederek geçirdik. Açlığımızı gidermek için. Tenim siyah olsa da ilahım Allah'tır benim. Üşüşür tepemize kara şahinler. Rabbimiz Allah'tır dediğimiz için. Adım Suriye'dir benim. Varil bombaları düşer ekmek kuyruklarında. Sarin gazı boğar körpecik bedenleri. Adım Şam'dır benim. Şehitler düşer nasibimize nasipsizler arasında. Enkaz altında direnen ümmetin umuduyum ben. Nusayri bir bahşettir böğrümdeki asılı hançer. Adım Halep'tir benim. Siyah ve beyaz bayraklara sevdalıdır tepelerim. Bir nusret bekler sokaklarım küfre inat. Her bir sokak için binlerce can vermişim. Tepeden tırnağa ölümler kuşanmış İdlib'in çocukları. Kasemler etmişler Kabe'nin Rabbine. Şam İslam olmadıkça kılıçlar girmeyecek kınlarına. Düşman yeryüzünden silinmedikçe yürekleri soğumayacak mazlum annelerin.

Şehrim Konya'dır benim. Şehadetle yoğrulmuş hamurum yüzlerce yıl. Bozkır'dan Akşehir'e binlerce can vermişim dar ağaçlarında Allah için. Cennet düşlemiş bu şehrin çocukları. Sokaklarında kokusunu duymuşlar Firdevs'in. Havzın serinliği çalar yüzlere Kur'an okunan odalarda. Adım Mücahit Şener. 19'unda düşer sevda gönlüme ve yürürüm sevdamın ardı sıra. Ve nihayet buldum sevdamı Kafkasya'da. Adım Abdüllatif. Latif bir temenni sardı tüm bedenimi. Ve bilin ki ey Müslümanlar, Çeçen dağlarından cennetin kapısına uzanmak istedim. Adım Ali Dursun. Tarih tanıklık etmiş doğduğum toprakların şehitliğe olan sevdasına. Ve yine tanıklık etmiş Muhammed ümmetinin topraklarına olan fedakarlığına. Şehadetin bu ümmetin ekmeği, suyu olduğunu anladığımda çok söz etmedim. Sözü altından bakıra döndürenlerin inadına. Adım Bayram Ali Düz. Dedelerim can vermiş Habeş topraklarında. Sırrını kovalamışım yıllar yılı. Buluşmak istedim dedelerimin ruhuyla en yüce dava için Ogadin topraklarında. Adım Ahmet Gümüş. Hayatım boyunca küfrü hiç sevmedim. Ayaklarım şahit olsun istedim imanıma. Mizanda çok ağır bir söz için Konya'dan Afganistan'a hicret ettim. Bir namaz esnası buldu beni de sevdam. Ve kopan ayaklarımı buna şahit ettim. Adım Adem Yaşar. Tanır beni bu şehrin meydanları. Şehrin her meydanına gözyaşı bıraktım mazlumlar için. Benim için ölümdür bu şehrin havasını soluma. İslam yurduna ateş yağarken gidiyorum işte ellerimde berem savaş meydanına doğru. Elveda dostlar. Bıçak gibi keskin nefretimi miras bırakıyorum sizlere. Amerika ve dostlarından intikam almak için. Adım Emrah Uyarul. Bir yol düştü bana da Kur'an'ın caddelerinden. Koşar adım çıktım bu şehirden. Sizi hayal edemeyeceğiniz kadar pak bir suyun başında bekliyorum. Ve size de şehadetler temenni ediyorum Rabbimden. Adım Hakan Yiğit. Yiğitçe doğurmuş beni anam. Kurşunların varsın istedim ciğerlerine. Her gün mümin annelerin ciğerlerine ateş düşürenlerin. Adım Yasir Sönmez. Beni de yetiştiren hamdolsun ki bu şehrin şehadet iklimi. Beşerin vaadiyle Allah'ın vaadi arasında sıkıştı ruhum. Beni de tuttu bu şehrin sokaklarında amansız sancım. Ve buldum sonunda beni mutlu kılan cevabımı. Rabbim hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim. Adım Yusuf Kazanç. Afganistan cihadında doğmuşum. Doğduğumda Mücahit koymuş adımı babam. Selamlar olsun baba, adımı Mücahit koyduğun için. Adım gibi toprağımda buldu beni nasibim. Adım Mehmet Öğüt. Muhafız olayım istedim İslam'ın güllerine. Elleri değsin istemedim düşmanın Çeçenistan'da İslam bahçesine. Adım Serkan Yurteri. Çığlıkları var kulaklarımda bacılarımın. Uykularıma saplanıyor can çekişen müminlerin inlemeleri. Arınmak istedi kalbim Afgan dağlarında ve canımı Allah yolunda satmak istedim. Adım Abdülkerim Yılmaz. Keşmir, Ogadin, Bosna, Çeçenistan, Afganistan, her yanı alev alev İslam yurdum. Sınır tanımaz benim de içimdeki alev. Bunun için silaha sarıldı kalem tutan ellerim. Adım Oğuzhan Yener. Arz da Allah'ın, içindekiler de. Bana tenimdekini verene cimrilik edemem ben. Hayatım avuçlarımda onun olanı sundum Allah'a. Adım Haşim Özalan. Bir rüyada gördüm Resulullah'ın bana tebessüm ettiğini. Tebessümün tadına varmak istedim sonsuza kadar. Ve nihayet bize de istikamet oldu şehadet. Adım Fatih Dedemoğlu. Güncesi işgal olan bir günde doğmuşum. Şanlı bir kavgada açmışım gözlerimi.

şehadetin kıyısında yol yürümüşüm bir ömür. Gözlerim şahit olmuş aşağıların en aşağısına ve şahit olmuşum küçücük bebeklerin kıyımına. Bakın ne kadar da benziyor şu enkaz altından çıkarılan Suriyeli çocuk oğlum Abdullah'a. Adım Hüseyin Kumtepe. Cennet ırmakları düşlerim ömrümce. Alev alır göz bebeklerimde hayallerim. Gözler dururum beni bulacak şehadeti. İslam ümmetinin karanlığı kadar koyu bir karanlıkta bulur beni de bir insansız katil. Bedenime atılan füzelerden güller açar geleceğime. Adım Ethem Koyuncu. Yılların çirkin simasıyla susamış kalbim ilahımı. Vahyin rahmeti kuşatmış istikbalimi. Yol bulmuşum dünyanın darlığından ahiretin bolluğuna. Yollarıma mayınlar döşeseler de pusulam şehadeti göstermiş ve yürümüşüm esenlik yurduna. Adım Muhammed Şehit. Bakmayın yaşımın 19 olmasına. Doğduğumda adımı şehit koymuş anam. Bin yıllık sevdaları nakşetmiş adımla birlikte yüreğime. Kavurur ciğerimi şehadet. Azap olur dünya ruhuma. Mermiler saplanır gül tenime. Ve söner içimdeki ateş. Dünyanın en kirlisisinden şehadetin baharına. Ey sözünde duran, Allah'ın vaadini bekleyen, kararlı ol, yol yürü, dağ aş. Bütün bir nimetiyle benim adım şehadet.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

yollarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Nefsinle şiddetli bir şekilde mücadele et ki onun yularını ele alasın. Gözünü haramdan ayır. Duygularına hakim ol. İçgüdülerine karşı mukavemetli ol. Onu daima helale ve güzele yönelt. Onunla haram arasında engel ol.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.